0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısıysa kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Müslümanlar birleşin küfür ehline karşı. Tevhid haktır, uzlaşın

için küfür ehline karşı tevhid haktır uzlaşın, helalleşin barışın. Müslümanlar birleşin şirk ve ehline karşı cedelden

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla, yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yaşayan insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur, yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir.
2: Özel efendim.

kavminin peygamberlerine cevabı sadece Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Onlar çok fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış demek oldu.

0: Biz onların üzerine bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü oldu.
1: Kulil hamdulillahi ve selamun ala ibadihillezine istafa.

Ey Muhammed, de ki: Allah'a hamdolsun, selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları şeyler mi?

0: أُوتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten size bir su indiren Allah mı? Biz o su ile göz alıcı güzel bahçeler yetiştirdik. Siz onun ağaçlarını bile bitiremezdiniz. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar haktan sapan bir kavimdir.

0: لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada sabit dağlar yaratan ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyorlar.

0: yuhsinun.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa kendisine dua ettiği zaman darda kalanın duasını kabul edip başındaki kötülüğü kaldıran ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı?

0: yaday rahmetihi. E ilahum me'allah. Te'alallahu amma yuşrikun.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size doğru yolu bulduran, rahmetinin önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

0: وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa halkı önce yaratan, sonra ölenleri tekrar diriltecek olan, gökten ve yerden size rızık veren Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Ey Muhammed, de ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin.

ki göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman yeniden dirileceklerini de anlayamazlar.

Hayır. Onların ahiret hakkındaki bilgileri ard arda gelip bir araya toplandı. Fakat onlar hala ahiretten şüphe etmektedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

0: İnkar edenler dediler ki, gerçekten biz ve babalarımız toprak olduğumuz zaman mı dirilip çıkartılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize de daha önce babalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِمِينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: olun.
1: Ey Muhammed! Onların yüzünden üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
2: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
1: Onlar, eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, bu azap vaadi ne zaman derler?

0: Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa vurduklarını da elbette bilir.

0: Şüphesiz ki bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin pek çoğunu anlatıyor.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: O Kur'an mutlaka müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir.

0: Şüphesiz ki Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür ve her şeyi bilir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: Öyleyse Allah'a güven. Gerçekten sen apaçık bir hak üzerindesin.

0: أَفَهُمْ مُسْلِمُونَ
1: Sen körleri sapıklıklarından uzaklaştırıp doğru yola getirecek de değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Çünkü onlar Hakk'a gönül vermiş Müslümanlardır.

O sözü edilen kıyamet felaketi başlarına geldiği zaman biz onlar için yerden bir hayvan çıkarırız. O hayvan insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını kendilerine söyler.

Biz o gün her ümmetten ayetlerimizi yalan sayanları bir grup halinde toplayacağız. Onlar bir arada tutulup hesap yerine sevk edileceklerdir.

0: كنتم تعملون.
1: Onlar hesap yerine geldikleri zaman Allah, siz benim ayetlerimi ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz diyecektir.
0: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
1: Haksızlık yapmaları sebebiyle söze edilen azap başlarına gelecektir. Artık onlar konuşamazlar.
0: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Onlar görmüyorlar mı ki biz içerisinde istirahat etsinler diye geceyi yarattık. Gündüzü de çalışmaları için aydınlık yaptık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ
1: Sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç göklerde ve yerde bulunanlar hep korku içinde kalırlar. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler.
0: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذ۪ي

0: Sen dağları görür de onları hareketsiz zannedersin. Oysa onlar bulutun geçmesi gibi geçip giderler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Men ca'a bil haseneti fe

Her kim iyi amelle gelirse ondan kendisine bir hayır vardır. Onlar o günün korkusundan emindirler.

0: Her kim de kötü amelle gelirse hemen yüzleri üzerine ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir.
1: İnnemâ umirtu en e'bude rabbe hâzihil beldetil lezî harramehâ ve lehû kullu şey. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ

0: Muhammed, de ki, bana ancak her şeyin sahibi olan ve bu beldeyi mukaddes kılan Allah'a kulluk yapmam emredildi. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam da emredildi. Artık kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Yine sen de ki, Allah'a hamdolsun, yakında size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 88 ayettir. Kasas, hikayeler, olaylar anlamına gelir. Bu surede Musa peygamberin kıssası çocukluğundan itibaren daha geniş olarak ele alınmakta, hayatı ve mücadeleleri anlatılmaktadır. Surenin son taraflarında Karun'un kıssasına da temas edilmekte ve dünyanın servetine güvenilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
1: Bismillah.

0: تلك آيات الكتاب المبين.
1: Tâsîn, mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
0: Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Fir'aune bil hakki li kavmin yu'minun.
1: İman eden bir kavme faydalı olmak için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
0: İnne Fir'aune ala fil ardı ve ceale

0: لهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
1: Gerçekten Firavun o ülkede büyüklük tasladı ve ora halkını gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıp eziyor, oğullarını kesiyor ve kadınlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardandı.
0: وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ
1: Biz de istiyorduk ki o ülkede zayıf düşürülenlere ikramda bulunalım, onları önderler yapalım ve Firavun kavminin malına onları mirasçı kılalım.
0: وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ
1: Bir de o zayıf düşürülenleri o yerde hakim kılalım. Firavun'a, Haman'a ve her ikisinin ordularına onlardan korkmakta oldukları şeyi gösterelim.

0: Biz Musa'nın annesine, o çocuğunu emzir. Başına bir şey gelmesinden korkarsan, onu bir sandık içinde Nil nehrine bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu tekrar sana geri çevireceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham yoluyla bildirdik.
1: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ
0: Firavun ailesi ileride kendilerine bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak çocuğu bulup aldılar. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve her ikisinin orduları hata işliyorlardı.

Firavun'un karısı, "Bu benim ve senin için göz aydınlığı olacak bir çocuktur. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz," dedi. Halbuki onlar başa geleceği bilmiyorlardı. Ve asbaha

Musa'nın annesinin kalbi ümitsiz bomboş oldu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun kalbini güçlendirmeseydik, neredeyse Musa'nın kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı.

annesi Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözetledi.

0: tun.
1: Biz önce Musa'ya süt annelerin sütünü emmeyi yasakladık. Onun ablası sizin için ona bakacak ve ona öğüt verip eğitecek bir aile bulup göstereyim mi dedi.
0: فَرَدَدَنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَلِتَعْلَمَ

0: Böylece biz onu, gözleri aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri çevirdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: Musa rüştüne erip olgunlaşınca biz ona peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: Musa halkının haberi olmadan şehre girdi. Orada birisi kendi taraftarlarından, diğeri ise düşman tarafından olan iki kişinin dövüştüklerini gördü. Kendi taraftarlarından olan, düşman tarafından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa ona bir yumruk vurdu. Adam düşüp öldü. Musa, "Bu şeytanın işidir. Çünkü şeytan bir düşman ve apaçık bir saptırıcıdır," dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Musa, "Ey Rabbim, ben kendime zulmettim, beni bağışla," dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Musa, ey Rabbim, bana verdiğin nimet hakkı için artık suçlulara yardımcı olmayacağım, dedi.
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

Musa şehirde korku içinde sabahladı. Etrafı gözetliyordu. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kimse yine ona feryat edip yardım istiyor. Musa ona, "Belli ki sen apaçık azgın bir kimsesin," dedi.

0: تكون من المصلحين.
1: Musa her ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince yardım isteyen Musa'nın kendisini tutacağını zannederek "Dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmayı arzuluyorsun. Arayı düzeltenlerden olmak istemiyorsun" dedi.
0: وَجَاءَ رَجُلٌ

0: ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve Musa'ya, "Ey Musa, şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için aralarında senin hakkında görüşme yapıyorlar. Sen buradan çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim," dedi.

Medyen suyuna geldiğinde orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de davarlarını suya gitmekten alıkoymaya çalışan iki kız buldu. Onlara "Sizin durumunuz nedir?" dedi. Onlar da "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz sulamayız. Babamızsa yaşlı bir ihtiyardır," dediler.

Musa onların davarlarını sulayıverdi. Sonra da gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, ben gerçekten bana indireceğin her bir hayra muhtacım," dedi.

0: O sırada kızlardan biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi ve "Babam bizim için davarları sulamanın ücretini vermek üzere seni çağırıyor," dedi. Musa o ihtiyara gelip başından geçenleri anlatınca o "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi.
1: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
0: Kızlardan biri, "Ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü o ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir bir adamdır," dedi.
1: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

İhtiyar Musa'ya, bana 8 yıl çalışmana karşılık sana bu 2 kızımdan birini nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi 10 yıla tamamlarsan bu senin tarafından bir ikram olur. Ben seni zora koşmak istemem. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın dedi.

0: değil.
1: Musa da, bu seninle benim aramda bir sözleşmedir. Bu iki süreden hangisini tamamlarsam tamamlayayım, bana bir düşmanlık olmasın. Söylediklerimize Allah vekildir dedi.
0: فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا

0: خبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur'un yan tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz burada durun. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ateşten bir kor getiririm de umulur ki siz onunla ısınırsınız," dedi.

Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafında bulunan bir ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa, gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım.

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: Asanı yere at. Musa attığında onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ona tekrar seslenildi. Ey Musa, dön, gel, korkma. Çünkü sen güven içinde olanlardansın.
0: Usluk yada

0: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu iki şey Firavun ve adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Onlar gerçekten fasık bir kavimdirler.

0: yuhsibun.
1: Musa dedi ki, ey Rabbim, ben onlardan bir kişi öldürdüm. Onun için beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber bir yardımcı olarak gönder ki beni tasdik etsin. Çünkü ben beni yalanlamalarından korkuyorum.
0: قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا

Allah, seni kardeşinle destekleyip kuvvetlendireceğiz. Size öyle bir güç vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size asla dokunamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

Musa onlara apaçık mucizelerimizi getirince, "Bu sadece uydurulmuş bir büyüdür. Biz geçmiş babalarımız arasında böyle bir şey duymadık," dediler.

Musa dedi ki, Rabbim kendi tarafından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir.

0: edeyim.
1: Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Sen de ey Haman, balçıktan tuğlalar pişir ve onlardan benim için bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar görürüm. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu zannediyorum dedi.
0: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ

Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Fe ehud

0: yuhun.
1: Andolsun ki biz Musa'ya ilk nesillere helak ettikten sonra düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözlerini açacak deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak Tevrat'ı verdik.

0: Ey Muhammed, biz Musa'ya o emri bildirdiğimiz zaman sen Tur'un batı tarafında değildin. O hadiseyi görenlerden de olmadın.
1: وَلَكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

Fakat biz nice nesiller yarattık da onların üzerinden uzun ömürler geçti. Sen Medyen halkı arasında oturup da ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenmiyordun. Fakat onlar hakkındaki bilgiyi sana biz gönderiyoruz.

Yine sen Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbin tarafından bir rahmet olarak biz bunları sana vahyediyoruz. Belki düşünüp öğüt alırlar.

Eğer onlar kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine tabi olup iman edenlerden olsaydık," diyecek olmasalardı seni göndermezdik.

0: عيسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.
1: Onlara tarafımızdan gerçek geldiği zaman da Musa'ya verilen mucize gibi buna da bir mucize verilmeli değil miydi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Onlar bu Kur'an'la Tevrat birbirini destekleyen iki büyüdür dediler. Biz onların hepsini inkar ediyoruz dediler.

0: Ey Muhammed, de ki, siz eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah katında bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de ben de ona tabi olayım.
1: فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ

0: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara ardarda ulaştırdık.

0: Amin.
1: Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar. Kur'an onlara okunduğu zaman biz onun Rabbimiz tarafından gönderilen bir gerçek olduğuna iman ettik. Biz ondan önce de Müslümandık derler.
2: Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ati wa mimma razaqnahum yunfiqun.
1: İşte onlara sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerin sohbetini aramayız derler.

0: وهو أعلم بالمهتدين.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki sen istediğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O doğru yola gelecek olanları daha iyi bilir.
0: وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا

0: رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Onlar eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak memleketimizden çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve mukaddes bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ

Biz halkı refah içinde şımarmış olan nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Orada kendilerinden sonra pek az oturulmuştur. Onlara hep biz varis olduk.

Rabbin ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak etmiş değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak ederiz.

0: وأبقى أفلا تعقلون.
1: Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız?

Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet günü cezalandırılmak üzere huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir?

Haklarında azap hükmü gerçekleşen kimseler, "Ey Rabbimiz, işte bizim azdırdıklarımız şunlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir.

0: الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ.
1: Onlara ortak koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi.

0: Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olacağı umulur.
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: Ve rabbuka ya'lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun.
0: Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
1: Ve huvallahu la ilahe illa huve lehul hamdu fil ula vel ahireti ve lehul hukmu ve ileyhi turca'un.
0: İşte o, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm de yalnız onundur. Siz sonunda ancak ona döndürüleceksiniz.
1: Kul

Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala Hakk'ın sesini dinlemeyecek misiniz? Kul

Yine de ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala gerçeği görmeyecek misiniz? Ve min

Allah merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzünde Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.

0: yuqinun.
1: Kıyamet günü Allah onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir.

Biz o gün her ümmetten peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız. Kafirlere de inkar etmenize sebep olan kesin delilinizi getirin deriz. O zaman gerçeğin Allah'a ait olduğunu ve uydurdukları putların kendilerinden uzaklaşıp kaybolduklarını bilirler.

Gerçekten Karun Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. Kavmi kendisine şöyle demişti: "Sakın şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez."

0: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Fakat dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
1: قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ

0: أكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
1: Karun, bu servet bana ancak kendimde bulunan bir bilgiden dolayı verilmiştir dedi. Allah'ın kendisinden önceki nesiller arasında ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulara günahları sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.
0: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ.
1: Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de olsaydı. O gerçekten büyük bir servet sahibidir dediler.

0: olsun.
1: Kendilerine ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ama ona ancak sabredenler kavuşturulur dediler.
2: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ

0: Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir taraftarı yoktu. O kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.
1: وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ

Daha dün onun yerinde olmak isteyenler, demek Allah kullarından dilediğine rızkı bol da verir, az da verir. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkar edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar.

0: فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
1: Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç kötülükten sakınanlara aittir.
0: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir. Kim de bir kötülük getirirse kötülük yapanlar ancak yaptıkları kötülüğün cezasını görürler.

Ey Muhammed! Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, seni mutlaka döneceğin yer olan Mekke'ye geri döndürecektir. Sen de ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilir.

0: Sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinden gelen bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere yardımcı olma.
1: وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et, sakın müşriklerden olma.
1: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Allah'la beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız ona aittir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 69 ayettir. Ankebut, örümcek anlamına gelir. Sure içerisinde kafirlerin amelleri örümcek ağının zayıflığına benzetildiği için surede bu adla anılmıştır. Bu surede Nuh peygamberin 950 yıl peygamberlik yaptığı halde kendisine çok az bir grubun iman ettiğinden, ayrıca İbrahim, Lut ve Şuayb peygamberlerden söz edilmekte, Ad ve Semud kavimleriyle Karun ve Haman gibi azgınların sonlarına dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam.

Elif, Lam, Mim. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar?

0: Amin.
1: Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir.
2: أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
1: Yoksa kötülükleri işleyenler bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.

0: Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ
0: Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir.

0: لنجازينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
1: İman edip salih amel işleyenlerin günahlarını örteriz. Onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırırız.

0: تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: Biz insana ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa o takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman yaptıklarınızı ben size haber veririm.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِح۪ينَ
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince onları mutlaka iyi kimseler arasına koyarız.

0: جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: İnsanlardan öyle bir kimse vardır ki biz Allah'a inandık der. Ama Allah yolunda kendisine bir eziyet edilince insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Oysa Rabbinden bir zafer gelecek olsa o zaman mutlaka biz de sizinle beraberdik diyeceklerdir. Allah alemlerin kalplerinde bulunan şeyleri en iyi bilen değil midir?

İnkar edenler, iman edenlere, siz de bizim yolumuza uyun da günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar.

Onlar kendi günah yüklerini ve ayrıca kendi yükleriyle beraber daha bir takım günah yüklerini taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir.

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.

0: Biz Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.
1: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
1: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاً

0: Siz Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın, ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Onlar görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onları yok edip yeniden var ediyor? Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. İşte onlar için acı bir azap vardır.

0: النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: Kavminin İbrahim'e cevabı ancak onu öldürün yahut yakın demek oldu. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

İbrahim onlara, Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin hiçbir yardımcınız da yoktur dedi.

0: miyim?
1: Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.

0: Biz İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette de salih kimselerdendir.
1: Ve Lut'un

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz gerçekten öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki sizden önce alemlerden hiç kimse onu yapmamıştır.

0: Siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı sadece, eğer doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını getir demek oldu.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
0: Lut, ey Rabbim, bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi.

0: Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdikleri zaman, "Biz bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır," dediler.
1: قَالَ اِنَّ ف۪يهَا لُوْطًا

İbrahim, "Fakat orada Lut var," dedi. Elçiler, "Biz orada olanları daha iyi biliriz. Andolsun ki biz onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı azap içinde kalanlardan olacaktır," dediler.

0: Lut'un.
1: Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden fenalaştı. Onlar hakkında eli kolu daraldı. Elçiler ona dediler ki, korkma ve üzülme. Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız karın azap içinde kalanlardan olacaktır. Bu memleketin halkına doğru yoldan çıkmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz.

0: تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi.
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ
1: Onlar Şuayb'ı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu oturdukları yerin harap olmasından size açıkça belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. Onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar bakıp gerçeği görebilecek kimselerdi.
0: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
1: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizelerle gelmişti. Ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa onlar azabımızdan kurtulup geçemezlerdi.

Biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Onlardan kimini korkunç bir gürültü yakaladı. Kimini yerin dibine batırdık. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Allah'tan başka dostlar edinen kimselerin durumu, kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz ki evlerin en dayanıksızı örümcek evidir. Keşke bunu bilselerdi.

Allah onların kendisini bırakıp da taptıkları şeylerin hepsini bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir.
1: Halakallahu semavati vel arda bil hakku. İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır.

0: منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك الكريم.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Kayser FM. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir.

0: kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: İnanmış erkek ve kadınları, defterleri sağdan verilmiş ve ışıkları önlerinde olarak giderken gördüğün gün, onlara şöyle seslenilecektir. Müjde! Bugün altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacağınız cennetler sizin içindir. İşte bu büyük kurtuluştur. İki yüzlü erkek ve kadınlar, müminlere, bizi de gözetin, ışığınızdan faydalanalım dedikleri gün, onlara, ardınıza dönün de ışık arayın denir. İnananlarla iki yüzlüler arasına, kapısının içinde rahmet ve dışında azap olan bir sur çekilir. İki yüzlüler inananlara, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyle, fakat sizler kendinizi aldattınız, bize pusu kurdunuz. Allah'ın buyruğu gelene kadar dinde şüpheye düştünüz. Sizi kuruntular aldattı. Sizi şeytanlar Allah'a karşı da ayarttı. Bugün sizden ve inkar edenlerden fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Layığınız orasıdır. Ne kötü bir dönüştür. Kiminde kandiller, kiminde fenerler, kimine de parmak uçlarını aydınlatacak kadar ışık verilmiş. Herkes hararetle yürüyor. Cennet yaklaştırılmış. Kalpler çarpıyor. Heyecandan titriyor. Köprü kurulmuş. Bir ucunda cennet, altında cehennem fokurduyor. İnsanlar aşağı bakmaya cesaret edemeyip yalvarıyor. Ya Rabbi, sen ışığımızı tamamla. Ya Rabbi, sen ayağımızı kaydırma. Sen büyüksün Allah'ım. Senden başka yardımcımız yok. Ey büyük Allah'ım, sen koru. Sen koru. El titriyor. Ayak titriyor. Kulakları sağır eden cehennem fokurduyor. Kalpler heyecandan sanki yerinden fırlıyor. Kimi yıldırım gibi köprüden cennete geçiyor. Kimi rüzgar gibi, kimi yürüyerek, kimi de sürünerek geçiyor. Cehennem ağzını açmış bekliyor. Köprüye tutunamayıp düşenler yalvarıyor. Allah'ım, Yaradan'ım, Mevlam, Rahman'ım, biricik Allah'ım yardım et. Sen beni korumazsan ben ne yaparım? Sen beni bağışlamazsan ben ne ederim bu kızgın alevler arasında? Bağışla Allah'ım, bağışla. Kimi de köprü üzerindeki deve dikenine benzeyen çengellere takılıyor. Kan revan içinde. İnsan yalvarıyor. Korku her tarafı kuşatmışken cehennem kaynadıkça kaynıyor. Işığı kesilen karanlıkta birbirini eziyor. Köprü uzadıkça uzuyor. Bir el inerken bir el yukarı çıkıyor. Kimi yüzler aydınlanırken kimi yüzler kararıyor. İnsan şaşkına dönmüş. Keşke biraz daha amelim olsaydı diyor. Keşke dünyadayken zamanımı boş şeylerle harcamasaydım. Keşke Rabbime daha yakın olmak için vesileler arasaydım. Keşke salih kullara daha yakın olsaydım. Keşke zamanımın hepsini Rabbime kulluk yaparak geçirseydim. Keşke insanlara karşı daha merhametli olsaydım. Keşke, keşke.
1: eder insan ölümü tadacaktır. Ve kıyamet günü karşılıklarınız kesinlikle ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa artık o kurtulmuştur. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
1: www.özelfm.net. Özelfm.net.
12: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
13: Bölüm 1. İyi niyet ve samimiyet. Hadis 11. Ebu'l-Abbas Abdullah İbni Abbas İbni Abdülmuttalip'ten, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu: Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların durumunu şöyle açıkladı: Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de yapmazsa Allah buna yapılmış tam bir iyilik olarak sevap yazar. Eğer o kimse hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa ona 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve daha fazlasına kadar çıkarır. Kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe niyetlenir ve onu yaparsa, Allah o kimse için bir günah yazar. Hadis 12. Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer İbnül Hattab'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim demiştir. Sizden önceki yaşayanlardan 3 kişi bir yolculuğa çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya sığındılar. Dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine şöyle dediler: İyi amellerinizle dua etmekten başka sizi bu kaya parçasından hiçbir şey kurtaramaz. İçlerinden birisi, Allah'ım, benim çok yaşlı annem ve babam vardı. Onlardan önce ne çocuklarıma ne de hizmetçilerime akşam sütünü içirmezdim. Bir gün uzak bir yere odun toplamaya gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam sütlerini sağıp yanlarına gelince onları uyur halde buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan önce ev halkının bir şey yiyip içmesini uygun görmedim. Süt kabı elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Nihayet şafak söktü. Çocuklar açlıktan sızlanıyorlardı. Derken annem babam da uyandılar ve akşam sütlerini içtiler. Allah'ım, eğer bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, bu kaya sıkıntısını bizden uzaklaştır diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. İkinci kimse şöyle dedi: Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Başka bir rivayete göre, bir erkek bir kadını ne kadar severse ben de onu o kadar seviyordum. Ona sahip olmak istedim. O kabul etmedi. Bir kıtlık yılı amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman, diğer bir rivayete göre, cinsi muameleye başlamak üzereyken dedi ki: Allah'tan kork. Haksız olarak bekarlık mührümü bozma. Ben de Allah'tan korkarak bu çok sevdiğim kadından uzaklaştım. Verdiğim altınları da ona bıraktım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, bu belayı üzerimizden gider diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı. Fakat çıkılacak gibi değildi. Üçüncüleri de: Allah'ım, vaktiyle birçok işçi tuttum. Ücretini almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden işçinin ücretini çalıştırdım. Bu ücretten pek çok mal çoğaldı. Bir gün bu adam çıka geldi ve bana: Ey Allah'ın kulu, ücretimi ver dedi. Ben de ona: Şu gördüğün develer, koyunlar ve köleler senin ücretinden meydana gelmiştir dedim. Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme deyince, seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o malların hepsini sürüp götürdü. Hiçbir şey bırakmadı. Rabbim, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını kapatan kaya iyice açıldı, onlar da çıkıp gittiler.

0: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Çelik gibi bir irade koy küffarı kar.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
2: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eğitim sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Reklamlar.

Birbirimize karşı sorumluluklarımız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meşhur veda hutbesinde şöyle buyurmuşlardır: sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. İslam hayatın her alanında hak ve hukukun yerleşmesini ister. İnsanın insanla olan ilişkilerinde, insanın toplumla olan ilişkilerinde bu esasa göre davranılması gerekir. Hak ve hukukun tanınmadığı, sorumlulukların yerine getirilmediği bir toplumda adaletten, huzurdan ve mutluluktan söz edilemez. İslam, diğer konularda olduğu gibi aile işlerinde de dengeli hareket etmeyi ön planda tutmuş, bu önemli konuyu yaratılış kanunlarının çerçevesi içinde bütün yönleriyle aydınlığa kavuşturmuştur. Kadınla erkeğin hak ve vazifelerini adalet ve insaf ölçüleri içinde belirtmiş, ne erkeğin kadına ne de kadının erkeğe karşı haksızlık ve zorbalık etmesine izin vermiştir. Evlilikte esas olan eşlerin karşılıklı olarak birbirlerinin haklarını gözetmeleridir. Aile içerisinde erkek ve kadının belirli sorumluluk alanları vardır. Her toplumda olduğu gibi aile içerisinde de bir düzenin olması gerekir. Bu düzenin sağlanması için bir de otoriteye ihtiyaç vardır. Aile düzeninin sağlanması için bu otorite yetkisi erkeğe verilmiştir. Aile içerisinde yönetici konumunda olan erkek, kendisine tanınan bu otorite yetkisini istediği biçimde kullanamaz. İslam'ın belirlediği ölçülerde hareket etmek zorundadır. Ailesinin geçimini sağlamak, çocuklarını İslami ahlak ve disiplinle yetiştirmek, eşinin namusunu ve iffetini korumak, aile içerisinde huzur ve mutluluğu sağlamak gibi görev ve sorumlulukları vardır. Aynı şekilde kadının da aile içerisinde görevleri vardır. Her şeyden önce namusunu ve iffetini korumalıdır. Dışarı çıkması gerektiğinde cahiliye devri kadınları gibi açık saçık, kırıtarak, süslenerek dışarı çıkmamalıdır. İslami emirler çerçevesinde kocasının sözünden dışarı çıkmamalıdır. Saygı ve sevgiyi eksik etmemelidir. Kadının kocasına karşı sorumluluğunun ne derece büyük olduğunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kadın kocasının haklarına riayet etmedikçe Allah'ın hakkını yerine getirmiş olamaz şeklinde ifade buyurmuşlardır. Aynı şekilde kadının da kocası üzerinde hakkı vardır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi erkek evin reisidir. Evin kazanma ve harcama yükümlülüğü ona aittir. Evin reisi durumunda olan erkek, hanımına karşı merhametli olmak zorundadır. Gereksiz tavırlar içerisine girmemeli, olabilecek huzursuzlukları en güzel bir şekilde ortadan kaldırmanın yollarını bulmalıdır. Buna karşılık, İslam'ın kadına gereken hakları tanımadığı, onu eve hapsettiği şeklindeki ifadeler gerçek dışı ve kasıtlı olarak söylenmiştir. İleride İslam'da kadının değeri başlığıyla daha geniş olarak anlatacağımız gibi İslam'da kadına büyük önem verilmiştir. Kadınların hakları ve sorunları ile ilgili

0: ilişkili olarak Kur'an-ı Kerim'de müstakil sureler mevcuttur. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de çok sayıda hadisleri vardır. Bunlardan birinde Efendimiz onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, onları dövmeyin, onlara çirkin demeyin, kötü söz söylemeyin buyurmaktadır. Kadının kocası üzerinde olan haklarına bakacak olursak özetle şunları söyleyebiliriz. Kadının ihtiyaçlarını gidermek, huzurlu bir aile ortamı hazırlamak, eziyet etmemek, iftirada bulunmamak gibi hususlarda İslam'ın öngördüğü şekilde davranmak erkeğin temel görevleri arasındadır. Eşler arasında mutluluğun sağlanması için karşılıklı sevgi ve saygıya ihtiyaç vardır. Bu ortamın hazırlanması için en büyük görev erkeğe düşmektedir. Kadının ev işleri, çocukların bakım ve eğitimleriyle yoğun olarak ilgilendiğini göz önüne alarak şefkat ve merhamet kanatlarını açmak, onun beden ve ruh yorgunluğunu gidermek gerekir. Unutmamak gerekir ki İslam kadını erkek üzerinde bir emanet olarak bırakmıştır. Ailenin kurtuluşunda en önemli hususların başında mutlu ve huzurlu bir ortamın sağlanması gelir. Huzurlu bir ailede yetişen çocuk da huzurlu olur. Anne ve babanın sürekli geçimsizlik yüzünden kavga ettiği bir aile ortamında çocukların sağlıklı gelişmesi düşünülemez. Ruhi ve psikolojik açıdan sorunlu yetişirler. Bu bakımdan anne ve babaya düşen görevlerin başında mutlu ve huzurlu bir ortam hazırlamak gelir. Huzurlu bir ortam sağlayan anne ve baba çocuklarının eğitimine gereken önemi vererek onları dini ve ahlaki açıdan örnek şahsiyet olarak yetiştirmelidir. Çocuklarını çevresine ve topluma yararlı birer örnek şahsiyet olarak yetiştirmek her anne ve babanın görevidir. Günümüzde durum nasıldır? Anne babalar çocuklarına gereken önemi verebiliyorlar mı? Bu konuda Bernard Russell şunları söylüyor. Çağdaş dünyada babalar kendi çocuklarına vakit ayıramayacak kadar çok çalışırlar. Sabahları işe gitme telaşı içinde onlarla konuşmaya vakit bile bulamazlar. Akşamları eve geldiklerinde ise çocuklar yatmış ya da yatırılmış olurlar. Çocukların babalarını hafta sonlarında eve gelen adam olarak tanıdıklarını anlatan öyküler vardır. Çocukların bakımı gibi çok önemli bir konuda babanın payı pek azdır. Aslında bu görevi eğitim kurumları ve anne yüklenmiştir. Günümüzde birçok aile çocuklarına gereken eğitimi veremeyerek onları farkına varmadan sonu hiç de iyi olmayan yarınlara hazırlamaktadırlar. Özellikle küçük yaşlardaki çocukların televizyon, sinema, Atari salonları gibi yerlere gitmelerinin çok sakıncalı olduğunu söyleyen psikiyatristlerin uyarılarına rağmen aileler bu konuda ne yazık ki duyarsız davranmaktadır. Televizyonlarda şiddeti esas alan filmler, cinselliği konu edinen film, müzik klipleri, çocuklarda telafisi mümkün olmayan tahripler meydana getirmektedir. Televizyonlardaki müzik kanallarının her türlü denetimden uzak bir şekilde yayınladıkları şiddet ve müstehcenlik dolu kliplerin gençler üzerinde büyük olumsuzluklar meydana getirdiğini bildiren ruh sağlığı uzmanı Doktor Sefa Saygılı şunları söylüyor. Ahlaksızlığın bütün boyutlarının sergilendiği kliplerde gençlere verilen mesaj tek noktada yoğunlaşıyor. Cinsellik. Şarkı sözlerinde ve görüntülerde aynı konuların işlenmesi ve bunların müzik kanallarında sık sık tekrar edilmesi gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratırken mesajlar tekrar edildikçe etkilenme oranı da artıyor. Moda rüzgarları gibi son zamanlarda çekilen kliplerin tümünde gençlere verilen mesajların ortak teması şiddet ve cinselliktir. Günümüzde ahlaki değerlerin bu kadar çürüdüğünü bildiren uzmanların uyarılarına aile reislerinin kulak açmaları gerekir. Kendi çocuklarını bilinçsiz bir şekilde televizyonların önüne teslim etmemelidirler. Özellikle anneler, ev işlerini daha rahat yapabilmek için küçücük çocuklarını bir odaya kapatıp televizyonla baş başa bırakmamalıdır. Bir anlık rahatlıkları için çocuklarının geleceklerini tehlikeye atmamalıdırlar. Bunlardan başka çocukları yalandan, hırsızlıktan, dolandırıcılıktan, gıybetten ve benzeri kötü şeylerden uzak tutmak için iyi bir eğitim vermek anne ve babanın görevleri arasındadır. Anne babanın çocuklara karşı görevleri olduğu gibi çocukların da anne babaya karşı görevleri vardır. İnsanın dünyaya gelmesine sebep oldukları için anne ve babanın insan üzerinde hakları büyüktür. Hamilelik döneminde 9 ay karnında çocuk taşıyan, doğumdan sonra uykusuz gecelere tahammül ederek şefkatle büyüten annenin hakkının ne kadar fazla olduğunu bir düşünüverin. Çocukların yetişip büyümesinde annenin görevi yalnız yedirmek, içirmek, geceleri uykusuz kalmak değildir. Onların eğitimlerine gereken önemi vererek hayırlı bir evlat olarak yetişmelerini de sağlamaktadır. Bütün bu hizmetleri yaparken gece gündüz demeden, usanmadan çocuklarının daha iyi yetişmesini sağlar anneler. Babanın da çocuklar üzerinde çok büyük hakları vardır. Hayatın bütün yükünü omuzlarına alarak ekmek parası kazanmak, çocuklarına helal lokma yedirmek için gayret sarf eden bir babanın hakkı ne kadar da büyüktür. Kim bilir nice sıkıntılara katlanarak çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri için okul masraflarını karşılamak, onları yarınlara hazırlamak için nasıl gayret sarf etmektedirler. Anne baba tarafından kendisine bunca hizmet verilen çocuk da onlara karşı gereken saygıyı göstermek zorundadır. Emirlerine itaat edip onları hiçbir şekilde incitmemelidir. Zira anne ve babaya iyilik etmek çocukların görevidir. Çocuğun anne ve babasının emirlerini yerine getirmemesi gereken istisnai bir durum vardır ki o da Allah'a ortak koşmalarını istemeleridir. Bu durumda çocuk anne ve babasının emrini yerine getirmez. Bu konuda Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde anne babaları ve evlatları uyarmaktadır. Biz insana ana babasına iyilik etmeyi tavsiye ettik. Eğer onlar seni gerçekliği hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa bu hususta onlara itaat etme buyuruyor Ankebut suresinde Yüce Mevlamız. Lokman suresinin 15. ayetinde de aynı konuya dikkat çekiliyor. Anne ve babaya iyilik etmek öyle büyük bir görevdir ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine ibadetten hemen sonra anne ve babaya iyilik etmeyi emretmiştir. Nisa suresinde Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, öksüzlere, yoksullara, nesep veyahut evce yakın komşuya, nesep veyahut evce uzak komşuya, yanında bulunan arkadaşa yahut zevceye, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin buyurulmuştur. Anne babaya iyilik etmek, onları sevip saymak hususları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın katında en sevgili amel hangisidir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Namazdan sonra hangisi daha sevimlidir dedim, ana babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim, Allah yolunda cihattır buyurdular. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek, ya Resulallah, halk içinde iyi muamele yapmama en fazla layık olan kimdir diye sordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anandır buyurdu. İki defa daha sorduğumda aynı cevabı tekrar etti. Sonra kimdir diye sordum, baban buyurdular. O halde aile kurumunun sağlıklı işlemesini, anne baba, akraba ve komşulara iyilik yapılmasını gerekli gören İslam, bu dini ve ahlaki ödevlerin terk edilmesini asla hoş görmez. Daha önce de belirttiğimiz gibi günümüzde aile kurumu zayıflamıştır. Zayıflayan bu kurumda gençler anne ve babalarını terk etmekte, onları huzur evleri ve yurtlara, bir aile ortamında bulunamayacak şefkat ve huzurdan mahrum bir şekilde terk etmektedirler. İslam'ın temel eğitim çağındaki çocuklara bu konularda gereken bilgilerin verilmesini istemesi, çocuk aile ilişkilerine verdiği önemi göstermektedir. Aile içi ilişkilerin ahlaki temellere dayandığı bir toplum ancak geleceğe ümitle bakabilir.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
9: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
12: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM.
17: www.özelfm.net. özelfm.net.
18: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
19: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakabatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ amin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Elbette ki her insan doğumu, yeryüzüne, dünyaya gelmeyi bildiği gibi ölümü de bilir. Her insan mutlak bilir ki bu hayat devamında bir hayatta varsa orada insanlar toplanılacak, bir araya getirilecek, yapılanların mutlak olarak karşılığının verileceğini bilir. Akıl bunu gerektirir, bunu idrak ettirir. Mesele, kalp denilenlere güvenip itaat ediyor mu? Ama herkes bilir ki ahirette haşır olunacak, bir araya toplanılacak, hesaplar görülmek üzere, yapılanların karşılığının alınmak üzere ahirette bir araya gelineceğini herkes bilir. Boynuzlu koyunun boynuzsuz koyundan hesabını alacağını düşünür. Bana bu kadar haksızlık yapıldı, kötülük yapıldı, arkamdan bir sürü konuşmalar yapıldı, hakkımız yendi, ahirette karşını alacağım, orada hesap var, kitap var der toplum bunu bilir. Bir başkasından hakkını alacağını düşünür, hak vereceğini düşünmez. Herkes alacaklı, kimse verecekli değil, düşünülür. Onun için bir kısım yanlışlar, hatalar rahatça işlenilir. Nefis kendini temize çıkartıyor. Nefis kendini temize çıkarıyor. Kişi kendini temize çıkartıyor. O zaman ahirette insanlar bir araya gelecekler. Huzuruma ferden geleceksiniz. Herkes tek tek bir ömrün hesabını verecek. Ne konuştuğunu, ne yaptığını, ne işittiğinin, zamanı nasıl geçirdiğinin, nasıl komşuluk, akrabalık yaptığının, neleri seçtiğinin, tercih ettiğinin, destekleyip savunduğunun hesabını herkes kendi payına verecek. Bir de topluca hesaplaşılacak. Herkes lideriyle, önderiyle, kimin yolunda, izinde, peşinden gitmişse, kime tabi olmuşsa, atasına, siyasi liderine, hocasına, bir peygambere ya da olmayana, kim kimin peşi ardı sıra gitmişse onunla beraber haşrolunacak. O zaman soru, ahirette kim kiminle haşrolunacak? Yarın ahirette kiminle haşrolunacağımız meçhul bir şey mi, bilinmeyen bir şey mi ya da bilinemeyecek bir şey midir? Ahirette kimin kiminle haşrolunacağı, beraber cennete ya da cehenneme gidileceği bugünden belli olur mu? Elbette ki belli olur. Eğer bu belli değilse hayali afaki bir din yaşamış oluruz. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, kim Allah'ın emir ve yasaklarına uyar, boyun eğer, emredilenleri yerine getirir, yasaklarından sakınır, itaat ederse ve Resul'e itaat ederse, onun din adına söylediklerine ve yaşadıklarına göre boyun eğip o emri yerine getirirse, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Alın size nokta atışı. Onlar ne güzel arkadaştır diyor Rabbimiz Nisa suresinin 69. ayetinde. Kiminle beraber ahirette beraber sonsuz kalacağının bir delili. Firavun ve kavmi. Firavun o idareci ve onun melesi. Haman'ı, Karun'u, Belam'ları ve idareci olan Firavun ve siyasi kadrosu kavmiyle beraber cehenneme gidecek. Kıyamet günü diyor ayet-i kerimde Allah-u Teala, kıyamet günü Firavun kavminin önüne geçer. Ayet-i kerimede Firavun kavminin önüne geçer, onları suya götürür gibi. Onları Firavun kıyamet günü kavminin önüne düşecek, önüne geçecek ve onları suya götürür gibi, hani çobanın koyun sürüsünü suya götürür gibi ateşe götürecektir. O varmış olacakları yer ne kötü bir yerdir. Hud suresinin 98. ayetinde Rabbimiz bildiriyordu. Demek ki Firavun ve melesi tek ceza görecek olan değilmiş. Ayet ne diyor? Firavun ve kavmi diyor. Onu destekleyen, savunan, ses çıkarmayan, koruyan bütün kavmiyle beraber Firavun önde, Firavun onları önüne geçecek, onları cehenneme götürecek. Yine başka bir ayet-i kerimede şeytan kendisine itaat eden, boyun eğen ne kadar kafir varsa şeytan önde, onlar arkada, cehenneme doğru gider diyor ayet-i kerimede. Uzunca ayet. O zaman ahirette kim kiminle haşrolunacak? Kim kiminle bir araya toplanılacak? Bu toplanmanın sonucunda kim beraberce cennete, kim beraberce cehenneme gidecek? Bu konuda bir sürü ayet ve hadis var. Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste kişi sevdiğiyle beraberdir. Ahirette kim kiminle beraber olacağının sorusunun bir cevabı bu hadis bildiriyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dünyada kişi Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorsa onun yolunda olur. Kişi sevdiğinin yolunda olur. Kişi sevdiğini korur, himaye eder, destekler. Kişi sevdiğine itaat eder, boyun eğer. Kişi sevdiğinin yolunda olur. Onun baktığı gözle bakar. Yaşadığı şekilde yaşamaya çalışır. Adam şeyhinin, hocasının yaşadığı gibi yaşamaya çalışıyor. Siyasi liderine benzemeye çalışıyor. Bir sanatçıya benzemeye çalışıyor. Sevdiği, değer verdiği kimse mümkünse onunla beraber olmaya çalışıyor ya da yolunda olmaya çalışıyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. O yol, o yoldadır. Yine Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen bir hadiste de kişi arkadaşının dini üzeredir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kiminle arkadaşlık ettiğinize bakın. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Kiminle arkadaş ettiğine dikkat etsin, bir baksın diyor, kiminle arkadaşlık kuruyor. Arkadaş bir hayatı, inancı, yaşantıyı, komşuluğu, akrabalığı, gezmeyi, muhabbeti beraberce paylaştığıdır. Kiminle arkadaşlık bir yol yürüyorsa, sevgiyi, nefreti, buğzu, ilgiyi, alakayı, muhabbeti, desteklemeyi, korumayı, himayeyi kiminle yapıyorsa onun dini üzeredir. Onun inancı üzeredir. Onun dünya ve ahiret bakışı üzeredir. Rabbe bakışı üzeredir. Dini üzeredir. Onun baktığı gibi bakar, onun düşündüğü gibi düşünür. Kişi arkadaşının dini üzere. Müminler birbirlerinin kardeşi, birbirlerinin velisi. Aynı yol üzerinde beraber hareket eden, aynı çaba, gayret, mücadeleyi veren o yolun kardeşleridir, arkadaşlarıdır. Ve o yol üzerinde beraber hareket edenler birbirlerinin koruyan, gözeten, sırdaş, dost, birbirlerini seven ve destekleyen velileridir. Kafirler birbirlerinin kardeşleri ve birbirlerinin velileridir. Müminler diyor Rabbimiz birbirlerinin kardeşleri ve birbirlerinin velileridir. Kafir müşrikler şu an dünyaya bakın. Birbirlerini savunuyorlar, koruyorlar, himaye ediyorlar, destekliyorlar, seviyorlar, yardımcıları. Dünyada kafirler, müşrikler, her cemaat ehli, tevhidi Müslümanlara bakıyorsun, perperişansa burada bir problem var. fırka fırka, grup grup, hizip hizip olmuşlarsa burada problem var. Farklı yerlerde çalışmak başka bir şeydir. Aynı hedef, aynı amaç, aynı çaba için Allah'ın dini yeryüzüne yaşanılsın, duyulsun, anlatılsın için mücadele ediyorsa, herkes bulunduğu yerde yaparsa problem yok. Biz bakışı, bizden başkası yok bakışıyla olursa bu yanlış. Fırka fırka, hizip hizip olmamak. Aynı yol üzerinde farklı gruplar halinde problem yok. Şeritleri farklı olsun yani. Aynı yol üzerinde, aynı amaç, çaba, gaye için mücadele edenler, o din üzerinde kardeşler, o yol üzerinde şeritleri farklı da olsa, farklı cemaatler halinde gidiyor olsalar da birbirlerini seviyorlar, koruyorlar, himaye ediyorlar, koruyup gözetlemek için bakıyorlar, birbirlerini seviyorlar ve destekliyorlarsa birbirlerinin velileri olmuşlardır. Yoksa her şeritte bulunan 10 şeritli bir otoban düşünün, her şerit kendindekine bakıyor, diğer şerittekilere bakmıyorsa problem var. 4 şeritlik bir yolda bir trafik kazası oldu, bütün şeritler durur, bütün şeritteki insanlar arabalarından iner, o kazazedelere yardımcı olmaya çalışır. Aynı yol üzerindeki müminler, şeritleri birisi hızlı gidiyor, biri yavaş gidiyor, birisi genç, birisi yaşlı bir grup, önemli değil. Bir problem olduğunda o trafikteki birbirine yardımcı olan, orada kimse inancını, mezhebini, gençli yaşlısını sormuyor. Açıkmış, kapalıymış diye bakmıyor. Ateistmiş, sosyalistmiş diye bakmıyor kazazedenin durumuna. İnanç sorgulaması yapmıyor. Bir mağduriyet var, o mağduriyete koşuyor, yardıma koşuyor. O zaman kimse kimsenin, müminler olarak, cemaati, ismi, cismi, hangi, nereden olduğuna bakmadan o yol üzerinde birbirlerine kardeş, birbirlerini koruyup gözeten, yardımcı, destek oluyorlarsa, bu birbirlerinin aynı dini paylaşmalarının, aynı yol üzerinde birbirlerini sevmelerine sebeptir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Müminlerin birbirini sevme zorunluluğu vardır. Müminlerin birbirini sevmeleri, birbirlerine kardeş ve veli olmaları bir tercih değildir. Söze dikkat edin. Müminlerin birbirlerine kardeş ve veli olmaları tercihimiz değildir. Bu Rabbimizin bir tercihidir. Bize yapma sorumluluğu verir. İtaat gerekir. Kardeş olma ve veli olma itaatini yapmak zorundayız. Bu bir tercih değildir. Nasıl ki akrabalarımızı biz seçmedik, akrabalığın gereğini yapmak zorundayız çünkü Rabbimiz seçti. Akrabayı ihsanda bulunun diyor. Akrabanın mümin, kafir, müşrik olduğuna bak sormuyor. Akrabaya ihsanda diyor. Çünkü o akrabayı seçen Rabbimizdir. Dolayısıyla ahirette kimin kiminle haşrolunacağını iki tane hadis, kişi sevdiğiyle beraber, dünyada kiminle beraber, kimin yolunda, izinde ise, kiminle beraber bir inanç, din, yaşantı paylaşılıyor ise o yolun arkadaşlarıdır, ahirette de beraber olacaklardır. Yusuf suresinin 108. ayetinde de Rabbimiz de ki 332 rakamı var. 332 civarında ayette de ki emri var. 330 küsür defa dememiz isteniliyor. Bir şeyi söylememiz emrediliyor. De ki de bir tercih değildir. Denilmesi gerekiyormuş. Yani ben böyle yapıyorum, böyle davranıyorum, bu hal üzereyim, bunu demem gerekiyormuş. İşte Kafirin suresindeki ey kafirler denmesi gerektiği gibi. İhlas suresinde Allah sizin dediğiniz gibi bir Allah değil. Sıfatlarıyla tek. Ahad. Bütün sıfatlarıyla tek. Ona hiçbir şey denk değildir. Denilmesi istenildiği gibi. Burada da Yusuf suresinin 108. ayetinde de ki ne diyecekmişiz? İşte benim yolum budur. İşte benim yolum. İnancımı, ahlakımı, toplumsal ilişkilerimi, siyasetim, hukuk, ekonomimi, ibadetlerimi belirlediği ve benim de yaşamak çaba gayretinde olduğum yolum budur. İnancımın ve yaşantımın belirleyen yol budur. Ben Allah'ın dinine güvenen bir delil ile davet ediyorum. Ben Allah'ın dinine görünen bir delil ile. Kur'an görünen bir kitap. Yer ve göklerdeki nice yaratılmışlar, insanın aklını devreye sokan görünen bir delil. Güneş bir delildir, ay bir gece, gündüz delildir. Yaratılan her bir varlık Allah'ın var, yaratıcı, hükmeden, yöneten, sek ve idare eden, çekip çeviren Rab olduğuna, yer gök içindeki her şeyin Allah'a itaat ederek ilah olduğuna birer delildir. Her şey Allah'a itaat ediyorsa o zaman yaratıcısı bir, sahibi, maliki bir, yöneten, meliki bir, görünen bir delil. Görünmeyen hiçbir delil yok. Kur'an elimizde görünen bir delil. Geçmiş 2500 civarında ayetle Rabbimiz bize bildiriyor. Görmediğimiz o geçmişi görmüşüz gibi önümüze koyuyor. Görmediğimiz cennet, cehennem, mahşer yeri, hesaplaşılacak o yerde görmediğimiz kıyametin bize bildirimini yapıyor Rabbimiz, görmüş gibi hazırlık yapalım diye. Görünen bir delille davet ediyorum. Allah'ın nice yarattıklarına bakarak yaratıcı görünür. Yani yarattıkları görünür. Zatını göremesen de tecellisi, yarattıkları görünür. Görünen bir delille davet ediyorum. Bana uyanlar da Allah ortak koşulmasından, ortaklardan, Allah'ı ortaklardan, ortak koşmaktan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. İşte benim yolum budur. O zaman herkes bir yol belirliyor. Geçmişi ataların yoluna, siyasi, demokrasiye layıklı, komünizme, sosyalizme, herkes bir yol belirliyor kendince. İnanç ve yaşam şekli belirliyor. Ya da İslam. İşte benim yolum. Benim belirlediğim yol. Benimle beraber olmak isteyen, işte benim Rabbimin ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı, pratikte 23 yıl uyguladığı bu yolun üzerindeyim. Aleyhisselatü Vesselam'a bunu dedirttiriyor. Bugün de herkesin kendi payına bulunduğu dönemde etrafına demesi lazım. Görünen bir delille bir davet ediyorum. O zaman davet edilen şeyin bir delil ile de olması lazım. Yer gökteki deliller ve Kur'an'daki delillerle. Biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Biz onları, kafir ve müşrikleri, ateşe çağıran önderler yaptık. Firavun gibi, Nemrut gibi, şeytan gibi. Kıyamet gününde onlara yardım edilmeyecektir. Kasas suresinin 41. ayeti. Bir toplum, kavim kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez diyor. Kurtarıcı beklemekte. Herkes kendi bulunduğu dönemi kendini kurtaracak. Nasıl yaşarsanız öyle idare olunursunuz. Toplumların inançlarına göre yaşantıları belirlenir. Ya da inandıkları gibi yaşarlar, yaşadıkları gibi de yönetilirler. Hani böyle bir söz. İşte bak ayet ne diyor Rabbimiz Kasas suresi 41. ayetinde. Toplumlar nasıl inanıyorlarsa, inandırılıyorlarsa o inanca göre yaşantılar oluşturuluyor ve Allah-u Teala da o yaşantı ve inanca göre cehenneme götürecek önderler yaptık diyor. Firavun, İsrailoğulları ya da işte Kıptiler, Mısır halkı nasıl yaşıyorsa, İsrailoğlu üzerinde demeyeyim, sonraki nesilde öyle diyelim, nasıl yaşıyorlarsa Allah-u Teala öyle idareci gönderiyor. Bugün dünya toplumu nasıl yaşıyorsa, nasıl inanıyorsa başlarına öyle idareci seçiyorlar. Ateşe çağıran idarecili önderler yaptık diyor. Kim bunlar? Hangi toplum? Hangi zamanın toplumu? Hangi beldenin, yerin toplumu? Kimse üstüne almıyor. Kıyamet günde onlara yardım da edilmeyecektir. O zaman ahirette kiminle haşrolunacağına bir örnek de bu ayette, Kasas suresi 41. ayet. Toplumların yaşantılarına göre Allah-u Teala ateşe çağrılan önderler yaptık. Bu önder atalar olur, büyükler olur. Bu önderler din adamları olur. Ateşe çağırıyor, cennete çağırıyor gibi ateşe çağırıyor. Bunlar siyasi lider önderler olabilir. Her lider önder kişinin peşinden bir kişi, üç kişi, elli kişi, yüz kişi, bin kişi, milyon kişi, yüz milyon kişi önemli değil. Ateşe çağıran önderler. Niye Allah-u Teala bunu yapıyor? Biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Nice önderler, din adına, siyasi alandaki önderler ateşe çağırıyormuş. Allah-u Teala bir kavim sağlam düzgün gidiyor da başlarına onları cehenneme götürsün diye haşa birilerini lider önder yapmıyor. Toplumlar nasıl inanır, nasıl yaşarsa onların o haline göre cehenneme çağıran lider önder yapıyor. bir kavim özünde olanı, kendinde olanı değiştirmez, Allah biz onları değiştirmez diyor. Yani toplum mümin Müslüman kaldı da Allah-u Teala onları cehenneme götürecek lider önder yapmıyor. Kavim düzelmek istemiyorsa da değiştirmiyor, bozulmak istemiyorsa da Allah-u Teala müdahil olmuyor. Yani herkes aklın ortaya koyduğu kavradıklarını kalbiyle tasdikleyip doğrulayacak ki ya hak ya da batılda kalsın. Ahzab suresinin 67. ayetinde de ey Rabbimiz, mahşer yerinde hesap gününde bunu diyecek bir zümre. Ey Rabbimiz, dünyada Allah'a hayatını hükmedip yöneten, eğitip terbiye eden, çekip çeviren, efendi malik olarak, rızık verici olarak Allah'a Rab kabul etmeyenler ahirette ey Rabbimiz diyecek. Şeytan da ey Rabbimiz diyordu, ey Rabbim diyordu. Beni sen saptırdın derken yine ey Rabbim diyordu. Allah'ın Rab olduğunu çok iyi biliyordu şeytan. Ey Rabbimiz, biz efendilerimize, siyasi lider önderimize, büyüklerimize, atalarımıza, din adamlarına itaat ettik. İtaat ettik, onlara boyun eğdik. Onların emir ve yasaklarına uyduk, yerine getirdik. Ne diyorlarsa uyduk, tabi olduk. Sorgusuz, sualsiz itaat ettik. Siyasi din adam büyüklerimiz ve din adamlarına boyun eğip onların emir ve yasaklarına uyduk, yerine getirdik. Onlar ise bizi yoldan saptırdılar. Ahzab suresinin 67. ayet. Ahirette kim kiminle beraber olacakmış bu ayete göre? Biz büyüklerimize, efendilerimize itaat ettik. Biz babamızı, dedemizi nasıl görmüşsek, nasıl yaşamışlar ve inanmışlarsa biz onlara tabi olduk. Atasıyla o büyüğüyle beraber olacak. Hocası, şeyhi, lideri, önderi, siyasi lideri, önderi kimse kimin yolunda izinde gidiyorsa, yaşayan ve geçmişteki olan liderin, önderinin peşinde gidiyorsa ahiret onunla beraber haşrolunacak. Onunla beraber bir araya gelecek. Ya da Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolunda. Biz Hazreti Ali'ye tabiiz, Aleviyiz, Hazreti Ali'ye tabiiz diyenler Hazreti Ali böyle mi inandı, yaşadı demek istiyorlar. Biz İmam-ı Azam'a tabiiz, Hanefiyiz diyenler İmam-ı Azam'ın böyle yaşadığını mı iddia ediyorlar? İmam Şafii'nin böyle yaşadığını mı iddia ediyor Şafiiler? Herkes yaşantısına bakarak biz falancanın yolundayız derken, biz İbrahim'in yolundayız Yahudi ve Hristiyanlar derken, İbrahim bizdendi derken, İbrahim Aleyhisselam'a neyi konduruyorlar? Ne itham ediyorlar? Farkında olmadan şirk küfür itham ediyorlar. İbrahim de bizim gibiydi, ne demek ya? Bugün biz Resulullah'ın yolundayız diyenler hayatlarına bakmıyorlar mı? Kim kimin yolunda şu an? Herkes bunu görebilmek için iyi bir Kur'an bilgisine sahip olmak lazım. Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yılına iyi bakmak lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın ve Kur'an'da hayatında bilgi verilen nice peygamberlerin ve ümmetlerin hayatlarına iyi bakmak lazım. Firavun'un söylem ve yaşantısına, yönetimine iyi bakmak lazım. Nemrut'un, Ad kavminin, Semud kavminin, Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın kavmilerinin yaşantılarına, lider önderleriyle beraber haşrolunup cehenneme nasıl gittiklerine bakmak gerekir. Zikir, hatırlama ve hatırlatma, 2500 civarında Rabbimiz geçmişten bugüne zikir yapıyor. Geçmişin hatırlatmasını yapıyor, iyi kötü. Mahşer yerinden bugüne bize hatırlatma yapıyor. Hesap gününden, cennetten, cehennem, kıyametten. Niye? Biz bir şeyi düşünelim diye. Kendi bakışımıza, inancımıza ve yaşantımıza bir yön verelim. Kur'an ve sünnet üzerine diye bir zikir, bir hatırlatma yapıyor. Kendisi zikir olan Kur'an, hatırlatan bir kitap. Sebe suresinin 40. ayetinde de Rabbimiz, bir gün Allah onların hepsini bir araya toplayacak. İşte o kıyamet günü, bir gün, o geldiği gün Allah onların hepsini bir araya toplayacak. Sonra meleklere, şunlar mı size ibadet ediyorlardı diyecektir. Melekleri, Allah'ın kızları gören Mekke toplumu niceleri, bunun üzerinden peygamberlerini çağıracak. Bunlar mı size benimle araya koyuyorlardı? İsa Aleyhisselam'a diyecek. Sizi ilah ve Rab ediniyorlardı. Din adamlarına, Veli, Kutup, Gavs denilenlere, bunlar mı sizi benimle aranıza koyuyorlardı? İnsanlar bir ara toplayacak. Senden medet umduğunu bekliyorlardı. Senden istiyorlardı. sen mi bunları dedin? Bu bağlamda birçok ayet-i kerime. Allah onların hepsini bir araya toplayacak. Meleklerden bir şey isteyen, bekleyen, meleklere ibadet edenler için. Şunlar mı? Bu topluluk, bu insanlar size ibadet ediyorlardı, size boyun eğiliyordu, sizin emir ve yasaklarına uyuyorlardı. Allah'ın kızları olduğunuzu düşünüyorlardı meleklerin. Yani melekler dedi ki, bunlar mıydı sizi benimle aranızı araya koyuyorlardı? İbadet ediyorlardı. Sizden bekletin içindeydiler. Sizden fayda ve zarar göreceklerini düşünüyorlardı. Aynı söylem diğer kendisinden beklentide olunan, insanları çekip çeviren, Allah ile araya aracı konulan hepsi için denilecek. Ahkaf suresinin 5 ve 6. ayetinde Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar, Allah'ı bırakıp ilah olarak Rab, itaat edilen ilah, hüküm koyup çekip çevirip yönetilen Rab, koruyup gözeten sırdaş dost, seven destekleyen veli, güvenilip hayat teslim edilen vekil olarak Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyen, Allah'ın dışında hiç kimse cevap veremiyormuş. Allah'ı bırakıp da diyor. Bu peygamber de olur, veli, kutup, gavs denilen kişi de olur. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyene dua ederler. Kendilerine cevap veremeyene dua, yani yardıma çağıranlardan daha sapık kimdir? Dua, davet, bir şeye çağırmak demek. Dua da dara, sıkıntıya düşen kişinin o sıkıntısını ve darlığını gidermesi için birini yardıma çağırmasına dua denilir. Biz sıkışıp dara düştüğümüz zaman ihtiyacımızın gidermesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yardıma çağırmıyoruz, Allah'a çağırıyoruz. Kullarım beni sana sorarlarsa de ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman, yani beni yardıma çağırdıkları zaman, dua edenin duasına, yardıma çağıranın yardım çağrısına icabet ederim diyor. Onlar da benim davetime icabet etsin diyor Allah-u Teala. Yani benim duama. Ben de onları bir yere davet ediyorum. Beni birlemeye, isimleri sıfatlarla birlemeye ve kitabıma itaate davet ediyorum diyor Allah-u Teala. Cennete davet ediyorum. Onlar benim davetime icabet etsin. Ben de onların davetine, duasına icabet edeyim. Yani yardım çağrılarına icabet edeyim. Şimdi bu ayet duada sadece Allah'tan isteme, araya hiçbir aracının konulmayacağının ap açık delili. Bak, kıyamet gününe kadar. Ne diyor ayet? Allah'ı bırakmışlar, direkt ondan istiyorlar. Bu veli, kutup, gavs olur, türbede yatan olur, yatmayan olur. Bu peygamber olur, işte Hristiyanların, Yahudilerin yaptığı gibi. İsa Aleyhisselam'dan, Meryem validemizden istediği gibi. Şia'nın Hazreti Ali'den, Hüseyin'den, Zeynep'ten istedikleri gibi. Hinduların, Budistlerin, kendi din adamlarının istedikleri gibi. Bakın nereden geliyor bu şeyler. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar hiç kimseden istenemeyeceğinin delili. Kıyamet gününe kadar diyor. Kendilerine cevap veremeyenlere, yardıma çağıranların, yardıma çağıran, dua edenlerden daha sapık kimdir diyor Rabbimiz. Bundan daha sapığı yoktur diyor. Oysa onlar bunların duasından, yani yardıma çağırmasından habersizdirler. Yani o yardıma çağrılan veli, kutup, gavs denilen kimse bundan haberi bile yok diyor. İnsanlar bir araya getirildikleri zaman, insanlar bir araya mahşer günü toplandıkları zaman, bu taptıkları, yani araya aracı koydukları, yardım, dua talebinde bulundukları, medet ya falanca dedikleri şeyler kendilerine düşman kesilir. Ve onların kendilerine ibadetlerini inkar ederler. Hayır, siz bizim yolumuzda, izimde, bizim dediklerimize uymamış. Aleyhisselatü Vesselam nicelerini demeyecek mi? Bundan beri İsa Aleyhisselam demeyecek mi Hristiyanlardan, Musa Aleyhisselam bunlardan beri olduğunu diyecek. Nice din adamları, İmam Azam, İmam Şafi gibi, Hazreti Ali bugünün Şiasından, Alevilerin yaptıklarından ben beriyim demeyecek mi? Siz benim bıraktığım yol, benim bıraktığım yol bu değil diyecek. Onların ibadetinden boyun eğip biz Hazreti Ali'yi böyle biliyoruz, o yoldayız diyorsa biri, Hazreti Ali bunu inkar edecek. Hayır diyecek, ben böyle bir yol, böyle bir din yaşamadım, geriye böyle bir örneklik de bırakmadım. Siz benim yolumdayım diye bana ibadet etmişsiniz, Allah'a ibadeti bırakmış, benim adıma uydurduklarınıza uymuş, boyun eğmişsiniz. Allah'a gönülden boyun eğmek yerine uydurarak bana boyun eğmişsiniz diye inkar edecek her sapan toplumun kimin adına saptığını söylüyorsa onlar adına. Allah onların hepsini bir araya toplayacağı gün, Allah onların hepsini bir araya toplayacağı gün, yani mahşer yerinde toplanılacak, kim kiminle haşrolunacak konu başlığı üzerinden, cinlere ey cin topluluğu, insanlardan birçok kimseler edindiniz, başta da şeytan, cinlerin saptırdığı, kalplere vesvese vererek, kafir olanların saptırdığı kalplere vesvese vererek insanların bir kısmını laiklikle, sosyalizmle, komünizmle, her türlü heva ile, bence, bana göreyle, benim düşünceme göre, bizim bakışımıza göre diyen, kendince kalbe verilen o şeytanların vesvesesiyle cin toplulukların, cinlerin, kafir olanların insanlardan grup edinmişler. Cinlerin insanlardan olan dostları da derler ki Rabbimiz, biz birbirlerimizden faydalandık. Biz birbirlerimizden faydalandık. Dünya için birbirimizden faydalandık. Ve bize tayin ettiğin vakit, o süre doldu. Bize vaat ettiğin vademize ulaştık. Tayin ettiğin vade ulaştık. Zamanımız, süremiz, dünyada bize ayrılan süre bitti. Allah da der ki, buyurur ki, sizin kalacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacaksınız. Cinler ve insanlar, bu bir kesim için. Demek cinlerle, onların kalbe verdiği vesveselerle hareket eden, belki cinlerden kimse arkadaşlığı yoktur ama o cinlerin, kafir olanların kalbese vesvese vererek saptırdıkları. Yine Enam suresinin 71. ayetinde arkadaşları kendilerini doğru yola davet ederek bize gel dedikleri halde, arkadaşları gel sohbete, gel Kur'an'ı dinle, Kur'an'a göre yaşayalım, hakimiyeti Allah'a verelim. Arkadaşları kendilerini doğru yola davet ederek bize gel dedikleri halde, Allah'ı birlemeye gel, Kur'an'a itaate gel, Resul'e itaate gel dedikleri halde, şeytanın yeryüzünde aldattığı şaşkın gibi mi olalım? Bakın, bugün herkes birini bir yere çağırıyor. Bir gruba, topluluğa, bir inanca. Biri demokrasiye çağırıyor, biri laikliğe, biri komünizme itaate çağırıyor. Biri gel kafamıza göre takınalım, bizce, bana göre ya çağırıyor. Birisi de Allah'a, ona itaate, Resulüne itaate, Kur'an'a itaate çağırıyor. Şimdi bu çağrılan kişi şeytanın saptırdığı, aldattığı, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşan gibi mi olalım? Çünkü bugün kim kiminle arkadaşlık ediyorsa, hakka çağrılıp hakta olanlarla beraber olmuyorsa, şeytanın yeryüzüne saptırdığı şaşkın kimse gibi olurmuş. Ne yaptığını bilmiyor, neye inandığını, ne yolunda uğrunda koştuğunu bilmeden, dünyaya ne amaçla, gaye, çaba için gönderildiğinin farkında olmadan koşturan nice dünya insanı. Biz de mi bunlar gibi olalım? Bunlar şaşkın şaşkın. Biz de mi böyle olalım bu kadar bilgiden, tecrübeden? Dolayısıyla ya hakka çağıranlarla beraber olunacak, yoksa şeytan ona arkadaşlık edecek. O gün suçluları, mücrim, cürüm işleyen, suç işleyen, şirk, küfür, bidat, hurafe işleyen, zincirlerle birbirlerine bağlı kimseler olarak görürsün. Her topluluk, kafir, müşrik topluluk, laik, demokrat topluluk, mücrimler, o cürümü işleyenlerle beraber zincirlere bağlı olacak. Hepsi birbirine zincirlerle bağlı diyor ayet. Zincirlerle birbirlerine bağlı kimseler olarak görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Cehennemdeki gömleği katrandan yakıcı, yüzlerine de ateş kaplar. Yüzlerine ateş kaplar.

araya toplayacağız. Şeytanları, şeytan ve onun yolunda ona askerlik yapan cinlerden olan şeytanları, insanlardan olan şeytanları, Firavun gibi, melesi gibi ve onlara tabi olanları. Biz onları kafir müşrik olarak inanan ve yaşayan ve onları öncülük liderlik yapan şeytanları bir araya toplayacağız. Minel cinneti ve nas. Cinlerden ve insanlardan olan o saptırıcıları bir araya toplayacağız. O zaman şeytan, şeytana tabi olan bütün saptırıcılar ve onlara tabi olan toplumlar, hepsini bir araya toplayacağız. Sonra mutlaka onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Ne Yahudisi, Hristiyanı, ne İslam toplumundaki nice cemaat topluluklar bu tehdidi kimse üstüne almıyor. Zaten bu uyarılar, tehditler üste alınmış olsaydı bu kadar tefrika, fitne, kargaşa, kaos olmazdı. Laik ve demokratik sistemler dünya üzerinde bu kadar egemen olmazdı yani. Meryem suresinin 85 ve 86. ayetlerinde o gün, o kıyamet günü takva sahiplerini Rahman olan Allah'ın huzurunda heyetler halinde toplayacağız. Evet, kafir müşrikler, kafir ve müşrikler tabi olduklarıyla, itaat ettikleri büyükleriyle, önderleriyle beraber haşrolunacaklar. Mahşer yerinde ve cehennemde, ama bir de bunun mümin olarak bir araya gelen zümreler. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsa dünyada, kendilerine nimet verilen peygambere sığdıkları şehitler ve salihlerle cennette arkadaşlık yapacak, Nisa suresi 69'a göre. Herkesin yeri belli. Bugünden belli aslında. Bak, bugün herkes inanç ve yaşantısıyla ahirette kimle beraber olacağını ortaya koyuyor. Yarın ne getireceğini bilmediğimiz için yarın endişesi taşıyoruz. Yarında çıkıp çıkmayacağımızı bilmiyoruz. Bizim için bu an önemlidir. Bu an hangi haldeyiz? O gün takva sahiplerini. Takva sahipleri kim? Allah-u Teala'nın 120 ile 130 civarında yasaklarından sakınan, kendini ve ehlini, etrafındakileri koruyan, Rabbimizin belki 300'ün üzerindeki emredilenleri itaat eden, uyma çaba gayretinde olan o muttakileri Rahman olan Allah'ın huzurunda heyetler halinde toplayacağız. Belki her peygamberin kendi ümmetleri mümin heyetler halinde, belki zaman dilimi olarak ya da bir lider önderin peşinden giden müminler olarak topluluk, cemaat ve heyetler halinde toplayacağız. Suçluları susamış olarak cehenneme süreceğiz. Muttaki olanlar gruplar halinde bir yere toplanacak. Kevser Havzu'nun Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında suçluları, şirk küfür üzerinde olanları cehenneme süreceğiz. Meryem suresinin 85-86. ayet. Taha suresi 102. ayetinde de o kıyamet günü sure üfürülür. Saat, yani o saat, kıyametin kopma anı, sure üfürülür. O gün biz suçluları, şirk küfür işleyen, Allah-u Teala'nın sınırlarını, hudutlarını aşan, hayatı üzerinde inanç ve yaşantı hükmünü, hakimiyeti kendinde gören suçluları gözleri göğermiş olarak bir araya toplayacağız. Korku, endişe, kaygı içinde onları bir araya toplayacağız. O gün yüzler vardır ki parlayıcıdır. Kitabı sağından almış, önden almış. Aleyhisselatü Vesselam'ın Kevser Havzı'na gitmiş. Yüzler vardır parlayıcı, gülücü ve sevinçlidir. O gün öyle yüzler de vardır ki üzerleri toz topraklıdır. Onları bir karanlık bürümüş. Korku, endişe, yüzler kararmış. O korkunun, cehenneme gitme korkusunun, kitabın solundan verilmesi, hiçbir değer verilmemesi, yaptığı amellerin, her şeyin, hayattaki ne yapmışsa boşa gittiğinin verdiği üzüntü, kaygı, tasayla, sonsuz ceza görmenin korku ve endişesiyle yüzler kararmış. Bir kaza, musibet, bir dehşetli hastalık, deprem anındaki yüzlere bir bakın. Sevinçli günlerdeki yüzlere bir bakın. Peki ahiretin dehşeti karşısındaki yüzler sevinç ve üzüntü konusunda nasıl olur? Ancak görünce belli olur. İşte onlar

0: yüzleri kararmış, korku endişe taşımış olan yüzler, işte onlar kafirler ve facirlerin ta kendisidir. Hakkın üstünü örten, gizleyen, Allah'ın kitabını başka yasalarla örtüp gizleyen, Allah'ın sıfatlarını din adına ve siyasi alanlara vererek örtüp gizleyenler kafirlerdir. Mürselat suresinin 38. ayetinde de işte ayırma günü budur. Ayırma günü, hak ile batılın da olanların ayrıştığı gün. Sizleri de öncekileri de bir araya topladık. Sizleri de sizden önce izinde ve yolunda gittiğiniz kim ise bir araya topladık. Sizleri de öncekileri de bir araya topladık. Kim kimin yolunda? Binlerce yıldır kim kimin? Firavun'un, Nemrut'un, haddaşanların ve bugün ve yarın gelecek olanlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya toplanacak. O ayırma günü. Müminlerle kafirlerin ayrıştığı gün. Herkesin lideriyle, önderiyle beraber geçmişte ve bugün beraber aynı yolu, yaşantıyı, inancıyı paylaşanlar bir araya toplanacakmış. O zaman kim kiminle beraber olacakmış? O ayrışma gününde sadece o gün bir arada bulunanlar değil, aynı inanç ve yaşantıyı insanoğlu yeryüzüne indiği an itibariyle kıyamete kadar gelecek kim kimin yolunda, izindeki öncekiler ve sonrakiler bir araya toplanacakmış. Ebu Davud'da geçen bir hadiste ümmetim 73 fırka olacaktır diyor. Biri müstesna, diğerleri ateştedir. Hristiyanlar 72-71, diyelim Yahudiler 72 fırka ya da 71-72, benim ümmetimde 73 fırka olacak. Bunun içinde bir fırka, yani aynı hedef, aynı amaç, çaba, gaye doğrultusunda Kur'an ve sünnet üzere hareket eden bir fırka, fırkayı Naciye, Necat, kurtulmuş fırka içinde bir önceki ayet, geçmiştekiler, öncekiler ve sonrakiler bir araya toplanacak. O zaman Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar kim Allah'ın hükmüne ve Resullerin örnekliğine göre hareket ediyorsa beraber olacaklar. O zaman Aleyhisselatü Vesselam'a inen bu hükme, kıyamet gününe kadar kim Kur'an ve sünnet bağlamında sünnet ehli Aleyhisselatü Vesselam'a sahabesinin yaşantısı üzerine, sünneti, yolu, yaşantısı üzerine devam ediyor ise onlar müstesna, diğerler ateştedir. Onlar benim ve ashabımın yolunda olanlardır. Sünnet bir yol, yaşantıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin yaşandığı, inandığı ve yaşandığı gibi yaşanılıyorsa o yol üzerinde olanlar, o da bir fırkaymış, kıyamet günü beraber olacak. Diğer 72 fırka, inanç üzerinden farklı sapmış olan fırkalar, o yolu oluşturanlarla da beraber olacak. Hud suresinin 98. ayetinde Rabbimiz, başta demiştim, Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek. Firavun, melesi, kavmi. Firavun tek başına cehenneme gitmiyormuş. Kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları suya götürür gibi ateşe götürecektir. O varmış olacakları yer ne kötü bir yerdir buyuruyor Rabbimiz. Demek ki sadece idareciler, saptırıcılar, öncüler o suçun cezasını çekmeyecekmiş. Onları destekleyen, savunan, koruyan, himaye eden, ses çıkartmayan da hepsi, herkes o işin ortağı olarak beraberce, zulmün, şirkin, küfrün ortağı olarak beraberce ateşe girecekmiş. Öncü, dünyada öncü olanlar cennete de giden öncüler, cehenneme de götüren öncüler olacakmış. Âl-i İmrân suresinin 28. ayetinde de Rabbimiz, müminler müminleri bırakıp da kafirleri veli edinmesinler. Niye? Bugün kim kiminle beraber bir yol paylaşıyorsa, birbirine yardım edip koruyup gözetliyor, seviyor ve destekliyorsa, arkadaşlık ediyorsa, yani birbirine veli oluyorsa ahirette beraberdir. Rabbimiz, müminler birbirinin velisi, kafirler de birbirinin velisidir. O zaman müminler, Allah'ın veli olarak seçtiği müminleri bırakıp hakkın üstünü örten, gizleyen kafirleri veli edinmesin. Çünkü bugün kim kiminle beraber velayeti, veli olmayı paylaşıyorsa, bir hayatı paylaşıyorsa, destekleyip yardımcı, koruyup gözeten, seven ve destekleyen, birbirlerine veli oluyorsa ahirette de beraber haşrolunacaklar. Onun için diyorum, müminler müminleri bırakarak kafirleri veli edinmesin. Mücadele suresinin 22. ayetinde de Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah'a kavuşacağını onun sıfatlarıyla birlemiş olan, ahiret gününe de iman eden, yani güvenen, Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenen, ahiretin hesap gününü, her şeyin karşılığının verileceğin gününü bilen, güvenen, iman eden bir kavmin, böyle bir topluluğun, Allah'a ve Resulüne isyan eden bir kimseye, Allah'a ve Resulüne isyan eden, Allah'ın ve Resulünün hükmünü hayatına sokmayan, desteklemeyen, güvenmeyen bir kimseye sevgi beslediğini göremezsin. O zaman niye sevgi beslenmeyecekmiş? Çünkü kim kimi severse sevdiğiyle beraber olur. Dünyada kişi sevdiğiyle beraber diyordu Aleyhisselatü Vesselam, ahirette de beraber olur. Allah'a ve ahiret gününe güvenen müminlerin, Allah'a ve Resulüne isyan edenlere sevgi besleyemezler. Çünkü sevgi beslendiği an sevgi, muhabbet, bağlılık o tarafa geçecek. Sevgi beslediğini göremezsin. Velev ki onlar babaları, oğulları yahut kardeşleri yahut aşiretleri olsun. Sevgi besleyeceğimizin içerisinde baba, oğullar, kardeşler ve aşiret, soysop, sülale fark etmez diyor Rabbimiz. Çünkü bugün kim kiminle inanç noktasında, yaşantı noktasında beraberse ahirette beraber olacak. Maide suresinin 51. ayetinde de ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenenler, Yahudiler ve Hristiyanları veliler edinmeyin. Yani onların laikliğini, demokrasisini, Allah'a ve kitabına olan bakışları gibi siz de onlar gibi bakmayın. Onların yardımcısı, destekleyeni, koruyup gözeten olmayın, seveni olmayın. Peki Yahudi ve Hristiyanları biz desteklemiyoruz diyenler, onların dini bakışta olan yolları destekliyorlar. Onların siyasi yollarını destekliyorlar. Onlar birbirlerinin velisidir. Birbirlerini destekler, korur, severler, himaye eder, barındırırlar. Sizden kim onları veli edinirse onlardandır. Maide suresi 51. ayet. Sizden kim onları veli edinirse, onların yasalarını, yollarını, yaşam şekillerini destekler, sever, himaye eder, korur, veli edinirse onlardandır diyor. Onlar ki müminleri bırakıp kafirleri veli ediniyorlar. Müminleri bırakmış, hakkın üstünü örtenlere yardımcı, destekleyip seviyorlar, koruyorlar. Onların yanında izzet ve şeref arıyorlar. Onlarla beraber olmak da üstün, acil falancalarla beraberiz. İzzet ve şeref arıyorlar. Şüphesiz ki bütün izzet ve şeref yalnız Allah'a aittir. Nisa suresinin 139. ayeti. Kim? İzzet ve şeref Allah'a aitmiş. Kim Allah'ın kitabına ve Resulünün örnekliğine tabi oluyorsa izzet ve şerefi Allah'ın yanında aramıştır. Orada aramayan, Kur'an ve sünnet üzerine bağlamında İslam üzere bir izzet ve şeref aramayan kafir, müşriklerin, laik demokratların, Amerika'nın, Avrupa'nın yanında izzet ve şeref arar, Allah arattırır. Kur'an ve sünnetten izzet ve şeref aramayanı Allah diğer tarafta arattırır. Tevbe suresinin 119. ayetinde ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenenler, Allah'a karşı muttaki olun, onun yasaklarından sakının, emrettiklerini yerine getirin ve sadıklarla beraber olun. Üzü ve sözü doğru olan, kalben doğru, amelleriyle de doğru, sözüyle de doğru olan sadık, siddik olanlarla beraber olun. Bugün sadıklarla beraber olan ahirette de beraber olacak çünkü. Ahmed İbni Hanbel ve Tirmizi'de geçen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam sizin için Deccal'dan daha çok, hani Deccal'ın saptırmasından daha çok Deccal olmayanlardan korkarım diyor. Hani Deccal'ın da bir fitnesi var. Ben asıl diyor sizin için Deccal olmayandan korkarım. Onlar kimlerdir diyor sahabe? Saptırıcı imamlardır. Saptırıcı imamlar, önderler, din adamları, önderlik yapan, yolunda izinde gidilen, sözü dinlenilen kimse, saptırıcı olanlardan korkuyorum. Yine Deylemi'de geçen bir hadiste siz ne halde iseniz başınıza o halde idareciler gelir. Nasıl yaşıyorsanız ve inanıyorsanız o yaşantınıza ve inancınıza göre idareciler başınıza gelir. Ve onlarla da beraber yaşarsınız, destekler, savunur, korursunuz, ahirette de beraber haşrolursunuz. İbrahim suresinin 22. ayetinde de Rabbimiz iş olup bitince, kıyamet koptu, mahşer yerinde hesaplar göründü, iş olup bitti. Şeytan şöyle der: hesaplar görüldü, cehenneme gidenler cehenneme, cennete gidecekler belirlendi, iş olup bitti. Herkes hak ettiği yere gidecek. Şeytan şöyle der: şüphesiz ki Allah size gerçek vaatle vaat etti. Allah da size bir vaat etti. Cenneti, cennete giden yolu, rızasını vaat etti. Ben de size bir vaatte bulundum. Şeytan diyor: Ben de size vaat etmiştim. Fakat ben size yaptığım olan vaadimden döndüm. Çünkü benim vaadim dünyadaydı. Buraya geldik, artık ben de size bir şey yapamıyorum. Ben vaadimden döndüm. Benim sizin üzerinde hiçbir nüfusum, gücüm, etkim, tasarrufum yoktu. Sizi zorla bir şey yaptırmadım. Ben sizi çağırdım, siz de çağrımı kabul ettiniz. Şunu destekleyin, bunu destekleyin, inanmayın, sapın. Haram, şirk, küfür önemli değil. Size vesvese verdim, siz de hemen bu vesvesemi kabul ettiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Çünkü akıl, irade sizin elinizdeydi. Ben size vesvese verdim, siz muhakeme, muhasebe yapacak akıl size verilmişti, sizin kontrolünüze. İradeniz de siz onu yaptınız, iradenin kontrolü de size vermişti. Vicdanla sorgulayabilirdiniz, vicdanın da kontrolü size aitti. Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ne ben sizin kurtarıcınızım, ne de siz benim kurtarıcımsınız. Daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı da istemedim. Yani dünyadayken Allah'ı bırakın, beni ilah ve rab edinim demedim diyor şeytan. Şüphesiz ki ben inkar ettim. Yani beni Allah'a ortak koşmanızda şüphesiz ki ben inkar ettim. Ben böyle bir şey istemedim. Elbette ki zalimler için can yakıcı azap vardır diyor şeytan. Ya da diyecek İbrahim suresinin 22. ayetinde. Şeytanın bunu bütün kafirlere diyeceğini bugünden Rabbimiz bildiriyor. Daha denmemiş hadiseyi. Onların durumu şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der, insan inkar eder. Hakkın üstünü ört, gizle. Sanki ahiret yokmuş gibi yaşa. İnkar edince de şeytan, şüphesiz ki ben senden beriyim, uzağım. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Haşr suresinin 16. ayet. Şeytan bile korkuyormuş insanın yaptığından, şeytandan daha da sapkın hale gelebiliyormuş. Şeytan hakkı ört, gizle, Allah'ı yok say, kitabı yok say, dünyada kendine göre, kafana göre hayat yaşa, sanki hesap kitap yokmuş gibi davran, hak olan üstünü ört, gizle der, insan da bunu yapar diyor. İnsan bunu o denli yapıyor ki şeytan bile şaşırıyor. Ya diyor, ben senin yaptığından uzağım, beriyim. Ben bir tane isyan ettim, sen yüzlerce isyan ediyorsun. Ben bir tane emrin üstünü örttüm, hakimiyet bana ait dedim. Sen Kur'an'ın bütününü örtmüşsün, hakimiyet bana ait diyorsun. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Bütün kainatı çekip çevirip yöneten, sek ve idare eden Allah'tan ben korkarım diyor şeytan. Subhanallah. Haşr suresinin 17. ayetinde nihayet her ikisinin de akıbeti ebedi olarak içinde kalacakları ateşte olmaktır. Zalimlerin cezası işte budur. Haşr suresinin 17. ayetinde. İsra suresinin 71. ayetinde de o gün bütün insanları Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O an kendi dönemlerinde olan ya da geçmişte yaşamış, kimin yolunda, izinde, yasasına, yoluna göre yaşıyorsa önderleriyle çağıracağız. Amel defterleri sağlarından verilenler, işte onlar kitaplarını okurlar. Amel defterleri sağından verilenler, onlar kitaplarını okurlar. Kıl kadar zulme uğratılmazlar. Kıl kadar, çok ince, hassas, küçücük kadar zulme uğratılmazlar. Yani herkes ne gönderdiyse bugünden ahirete, ne kazandı, hak ettiyse inanç olarak ve amel olarak onun karşılığını görecek buyuruyor. Yani kimseye kıl kadar zulmedilmiyor. Bir kişi cehenneme gidecekse hak ettiği cehenneme gidecek. Bir kişi cennete gidiyorsa hak ettiği, kazandığı o yere gidecek buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla kim kimin yolunda, izinde gidiyor ise onunla beraber haşrolunacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44
8: İstoç.
9: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
12: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
16: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
17: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
18: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz. ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Selamün aleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bu hafta sizlere faydalı olmayı düşündüğüm konuların başında tuvalet eğitimi geliyor. Çocukların tuvalet eğitimi. Tuvalet eğitimi büyüklerimizin tabiriyle, eskimeyen büyüklerimizin tabiriyle terbiyesi. Çocuğunuzun bedenine hükmetmesi ve davranışlarını kontrol alması için ilk büyük fırsattır. Ve böylece çocuğunuzun bedeninden gelen iç basınca kendi kendine cevaplar verebilme imkanına kavuştuğunu gösterir. Anne babalar küçük yaşlardan itibaren çocuklarının tuvalet ihtiyaçlarını kendilerinin çözmesini beklerler. Anne babanın bu işlemi çocuktan çok sert bir şekilde istemesi çocukta korku, nefret ve endişe uyandırabilir. Bu konuyla ilgili uzmanlar erken yaşta ve sert bir şekilde tuvalet terbiyesi vermenin zararlı olduğu konusunda birleşmektedirler. Peki tuvalet terbiyesi için, tuvalet eğitimi için en uygun zaman ne zamandır? Tuvalet terbiyesinin çocukla annesi arasında bir savaşa dönüşmemesi gerekir. Bu gayeyle çocuğun çok erken yaşlarda kuru ve temiz kalması beklenmemelidir. Tuvalet terbiyesi için, tuvalet eğitimi için en uygun zaman çocuğun kendi kendisine bir yere dayanmadan durabileceği ve kendi kendine birkaç adım atabileceği, yani yaklaşık olarak 12. ve 14. aylar zamandır. Bu zamanlarda artık çocuk ne yapıyor? Birkaç adım atabiliyor kendi kendine. 12. ayında, 14. ayında artık adımlar atabiliyor. Bağırsak ve idrar torbasının kasılıp gevşemesini şuurlu olarak kontrol etmeyi öğrenmeye ancak bu zamanda başlayabilir çocuk. Ayrıca 1-1,5 yaş arasında başlatılan eğitimin en kısa sürede tamamlandığı da bir gerçektir. Ancak tuvaletini düzenli haber verme bakımından çocuğa 2 yaşına kadar süre tanımak gerekir. Tuvaletini düzenli haber vermesi bakımından 2 yaşına kadar süre tanımak gerekir. Tuvalet terbiyesinin 1 yaşından önce 8. ayda başlatılmasının da pek büyük zararı olmaz. Yeter ki çocuğa baskı yapılmasın. 1-2 ay içerisinde kuru kalması beklenilmesin. Önemli olan çocuğun tepkisine yol açmayacak kararlı bir tutumla düzene sokmaktır. Çocuk 1 yaşın altındayken tuvalet ihtiyacı olduğunu çoğu zaman fark edemez. Üstelik idrarını ve dışkısını tutması gerektiğinin şuurunda da değildir. Çocuk 1 yaşını bitirdikten sonra bağırsak faaliyetiyle daha yakından ilgilenir ve yavaş yavaş kontrol etmeyi de öğrenir. Bir seferinde tuvaletini tutabilirse ikinci seferinde kendi isteğiyle veya farkında olmadan bırakabilir. 2. yaşında çocuk tuvaletinin kendi iradesine tabi olduğunu görerek bundan gurur duyabilir. Çocuğun bu hissinden yararlanarak belirli saatlerde bağırsağını boşaltması veya abdestini haber vermesi için desteklenmesi gerekir. Bazı çocuklar tuvalet ihtiyacı olduğunu anlaşılabilecek işaretlerle belirtir. Nedir bu işaretler? Eliyle işte tuvalet yerlerini tutması. Yani onun büyüklerin yine tabiriyle abdest mahallini tutması. Ya da oynamakta olduğu oyunu birden bırakıp düşünceli görünmesi. Bunlar nedir? Çocuğun tuvalet ihtiyacı olduğunu belirtileridir. Böyle anlarda çocuğu sürekli oturması için ısrar etmeden birkaç dakika süreyle oturağa oturtmak faydalı olabilir. Eğer çocuk tuvaletini oturağa yapmışsa bundan hoşlandığınızı açıkça belirtmelisiniz. Ama küçük oturakta oturmak istemiyorsa bundan duyduğunuz memnuniyetsizliği de ona hissettirmeyin. Çünkü çocuğu zorlamak çoğu zaman başarıyı geciktirir ve belki de çocuğun sinirli olmasına yol açar. Bunu tekrar edeyim çünkü neden edeyim? Çocuklar işte sinirli oluyorlar. Yani anneler diyorlar ki benim çocuğum sinirli diyorlar. 2 yaşında, 3 yaşında sinirli diyorlar. 4 yaşında, 5 yaşında sinirli diyorlar. İşte çocuğun sinirli olmasının sebeplerinden bir tanesi nedir? Daha küçükken 1 yaşında.

ağrını daha uzun süre tutabilir çocuklar. Böbrekler uyku esnasında daha az idrar çıkarırlar. Bu sebeple idrarını yapacağından emin değilsiniz. Onu uykudan kaldırmanız doğru olmaz. Çocuk normal olarak 18. aydan sonra gece idrar için uyandırılmaya hazırdır. Çocuk gece kolaylıkla uyanıyor ve tuvaletini yapabiliyorsa bunu sürdürebilirsiniz. Ama eğer uyanmakta güçlük çekiyor ve huysuzlaşıyorsa bu konuda ısrar etmeniz de yersiz olur. Gece kaldırmalarını ne zaman bırakacağınıza artık tecrübelerinize dayanarak karar vermelisiniz. Eğer gece kaldırmayı bıraktıktan sonra çocuk birkaç defa altına kaçırırsa o zaman 1-2 hafta daha kaldırmaya devam ederek bu çalışmayı sürdürmeniz doğru olur. Tuvalet eğitiminde, tuvalet terbiyesinde diğer bir önemli faktör bağırsak ve mesane kontrolünün farklı dönemlerde edinilmesidir. Bazı çocuklar idrarını kontrol ederken bazıları da geç başlar. İlk çocuk idrarını kontrol etmeyi erken öğrenmişse anne birincinde başarılı olduğunu inandığı metodu ikinci çocuğuna da uygular. Aynı başarıyı da ondan bekler. İlk çocuğun bu konudaki başarısını gururla eşe dosta anlatan anne ikinci çocuğunun da bir an önce idrarını söylemeye başlamasını bekler. Ama ikinci çocuğun karakteri farklıdır ve tuvalet eğitiminde geç kalmaktadır. Anne bu gecikmeyi bir huysuzluk belirtisi olarak görmekte, onu bu huyundan vazgeçirmek için azarlama ve ceza yöntemlerine başvurmaktadır. Başvurulan bu yöntemler çocukta direnmeye sebep olmakta, çocuğa oturağa oturtmamakta ısrar etmektedir. Böyle bir durum karşısında annenin yapması gereken çocuğu azarlamak, cezalandırmak yerine ona sevgi ile, şefkat ile, anlayış ile yaklaşmaktır. Ve de sabır ile yaklaşmaktır. Anne babalara neler tavsiye edersiniz sorusuna neler tavsiye edebiliriz? 1. Her yemekten sonra ve yatmadan önce ya da yataktan kalktıktan sonra çocuk oturağa oturtulmalıdır. Oturak rahat olmalı, devrilmemeli, çocuğu huylandıracak kadar soğuk olmamalıdır. Ayrıca çocuk tuvaletini yapmamış bile olsa bir kısa süre için yaklaşık 5-10 dakika sonra oturaktan kaldırılmalıdır. Çocuk tuvaletini yapmadı diye kesinlikle azarlanmamalı, hayal kırıklığına uğradığını kesinlikle belli etmemelidir anneler. Çocuk azıcık bir şey yapmışsa bile, yani tuvalet olarak birazcık bile yapmışsa tuvaletini, çocuk met edilmeli, övülmeli, aferin denilmeli, hani okşanmalı, sevilmeli, bu sevinç belli edilmeli. Çocuk da bunu görmeli, annenin sevindiğini görmeli. Demek ki ben tuvaletimi yaptım diye annem seviniyor, mutlu oluyor diye çocuk görmeli ve sevinmeli. Ayrıca çocuğu altını ıslatmamaya alıştırma çalışmalarında hiçbir sonuç elde edilemeyeceği ya da çocuğun oturağa oturmamak için direnişi bu konuda vaktin henüz erken olduğunu da gösterebilir. Çocuğun cesaretini kaybetmemesi için annenin kısa bir süre bu işten vazgeçmesi yerinde bir davranış olur. Fazla zorlamadan, severek, sabırla, şefkatle. Bir diğer konu sizlere faydalı olmayı düşündüğüm kardeşler arasında geçimsizlikler. Şimdi kardeşler olunca haliyle evde birden fazla çocuk oluyor demektir bu. Ben tavsiye ediyorum. Niye tavsiye ediyorum? Mümkünse tabii Allah'ımız verirse hani evde ikinci bir kardeş olmasını, yani en az iki kardeş olmasını. Yani tek çocuk yani problemli oluyor, yazık. Eksilit itibariyle çocuğun evde canı sıkılıyor, yapacak bir şeyler bulamıyor, paylaşacak duygularını, düşüncelerini paylaşacak birisi bulamıyor, oyunu oynayacak şöyle canlı bir nesne bulamıyor. Haliyle benim tavsiyem, burada psikolog olarak tavsiyem, mümkünse Allah'ımız da verirse en az iki çocuk, yani ikinci tek çocuk olanların ikinci çocuğu düşünmeleri ne tavsiye ediyorum ben.

0: En az iki çocuk olmasını tavsiye ediyorum bir psikolog olarak. Artı tabii düşünmekle kalmıyor bu. Anaokulunda bir anne arkadaşla konuşurken ben onlara dedim ki hani nasip olsa ikinci bir çocuğu düşünseniz dedim. Bana dedi anne arkadaş üzgün bir şekilde düşündüm Ramazan Bey dedi. Yani şu bir yıl içinde iki kere düşük doğum oldu dedi. Yani düşük oldu dedi. Yani niyetlenmişler ama veren Allah'tır. Hani Cenab-ı Allah verir. Vermeyi uygun bulursa verir. Vermemeyi uygun bulursa vermez. Ama yine benim burada tavsiyem nedir? Sizin niyetlenmeniz. İkinci bir kardeşe niyetlenmeniz. Maddi yönde pek hakikaten düşünmenizi tavsiye de etmem. Maddi yönden çocuklar hakikaten bereket oluyor. Yani Cenab-ı Allah gönderiyor. Yani onların masraflarını Cenab-ı Allah gönderiyor. Yani maddi yönden. Siz yeter ki iyi niyetli olun. Temiz niyetli olun. Hani kalbiniz temiz olsun. Yani Cenab-ı Allah tabiri caizse hani doğruysa sözüm hepsini ayarlıyor. Cenab-ı Allah gönderiyor. Yani rızkı gönderiyor. Onların bereketiyle eve rızık geliyor. Evet, kardeşler arasında geçimsizlikler bu konu tabii birden fazla çocuğu olanları ilgilendiriyor ama inşallah onların da hayırlı ikinci evlatları olur. Tabii ikinci evlat diyoruz yine. Tabii anne babaların vakit ayırması, ilgi göstermesi, çocukların eğitimlerini düşünmesi bu çok önemli. Çocukların eğitiminden kastım ne? Güzel ahlak eğitimi. Önce güzel ahlak. Güzel ahlak olarak eğitimli olmalarını, sonra okul eğitimi ayrı bir eğitim. Önce güzel ahlak olarak eğitimleri önemli. Anne baba arkadaşlar bu konuda ikinci çocuğu düşünsünler ama tabii onları da vakit ayırabilmeliler. Çocuklarına ilgi, sevgi, şefkat gösterebilmeliler. Evet, kardeşler arasında geçimsizlikler. Birçok aile çocuklarının birbiriyle iyi geçinemediğinden, sık sık kavga ettiklerinden yakınıyor. Bu durumu önleyebilmek için de büyük çabalar sarf ediyorlar, uğraşıyorlar. Evinde böyle bir meseleyle karşı karşıya bulunan anne babalar çocuklarının davranışlarından ziyade öncelikle kendi davranışlarını kontrol etmelerinde fayda var. Çünkü çoğu zaman kardeşler arasındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı sanılan geçimsizliklerin aslında anne babaların bazı yanlış davranışlarından kaynaklandığı da görülmüş. Anne babaların çocuklarını severken farklı davranmaları, ayrım yapmaları ister istemez. Hani nefis taşıyoruz, ruhumuz var, duygularımız var. İster istemez farklı davranmalar, ayrım yapmalar, birisine biraz fazla hani iltimas geçmemiz, birisine biraz fazla öpmemiz, kokmamız, hani bir çocuğunuzu bir kere öptünüz, diğerini iki kere öptünüz. Bak bu bile bir problem. Çocuklar açısından bu bir problem. Birisinin saçını tarıyorsunuz ama diğerinkini taramıyorsunuz. Sen tara diyorsunuz, büyüdün artık diyorsunuz. Doğru, büyümedi mi büyüdü ama işte o çocuk da bekliyor yine. Büyük olsa bile saçının taranmasını bekliyor. Büyük olsa bile yine nedir? İşte 6 yaşında, 7 yaşında ki bir çocuk bekliyor annesinin kendi saçını taramasını ya da kardeşine gösterilen ilginin, sevginin kendisine gösterilmesini bekliyor. Dolayısıyla işte anne babaların ister istemez farkında olmadan çocuklarını severken farklı davranmaları, ayrım yapmaları çocukların da birbirlerine, tabi uygun bir kelime olmuyor ama hoşuma gitmiyor ama işte kin duymasına, kıskanmasına sebep oluyor. Şimdi kardeşler arasında geçimsizlikle ilgili bir örnek var burada konuyla alakalı. Onu burada yine size paylaşacağım, anlatacağım. O kitabı yine tavsiye ediyorum. Mümkünse kitaplarınızda bulunsun. Sayfa sayfa, satır satır okuyun. Nedir o kitabın adı? Çocuğunuzu kötü eğitmenin yolları. Evet. Ciddi ciddi. Kitap böyle. Çocuğunuzu kötü eğitmenin yolları. Evet. Beni tanıyan, programımı yeni dinleyen arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Bu kitabı alıp okuyun. Çocuğunuzu kötü eğitmenin yolları. Yani çocuğunuzu nasıl kötü eğitebilirsiniz? Yani orada var. Çocuğunuzu hırsız yapmanın yolları. Mesela bir çocuk nasıl hırsız yapılır? Çocuğunuzu kinci yapmanın yolları. Çocuğunuzu dinsiz, imansız yapmanın yolları. Çocuğunuza daha bir hayli işte var, anne babaya asi olmasının, hayvanlara eziyet çektirmesinin yolları diye. Önce garip karşılıyorlar tabii. duyan arkadaşlar, siz de belki garip karşıladınız. Burada ne yapıyor? Ters örneklerden gidiyor. Eğer siz böyle böyle böyle yaparsanız işte çocuğunuz da kinci olur. Böyle böyle böyle yaparsanız çocuğunuz hırsız olur. Dolayısıyla bunları yapmamalısınız diye orada tersten örnekler gidiyor. Kitabın ismini tekrar vereyim. Çocuğunuzu kötü eğitmenin yolları ya da çocuğunuzu yanlış eğitiyorsunuz gibi var, piyasada var. Evet, bulup okumanızı tavsiye ederim. Hatta böyle yastığınızın altında olmasını, her akşam 1-2 sayfa okumanızı tavsiye ederim. Her, ya da akşam okuyamıyorsanız müsait bir zamanınızda her gün bir sayfa okusanız çok istifade edersiniz. Şimdi o kitaptan kardeşler arasında geçimsizlikle ilgili bir örnek. Hasan ve Hakan. Tabi bu Hasan ve Hakan ismini tercümede değiştirildi. Türk isimleri konmuş. Hani Müslüman isimleri konmuş. Bize uygun isimler konmuş. Bu kitap yabancı kitap olduğu için oradaki isimler farklı. Evet, Hasan ve Hakan iyi kalpli olmakla beraber mizaç ve huyları birbirlerinden farklı iki kardeştiler. Yani kişilik yapıları farklı. Çocuklar öyle düşünün. Kişilik yapıları farklı olduğunu düşünün. Zeka yapıları farklı olduğunu düşünün. Yani duygu yapıları farklı olduğunu düşünün. Böyle bir iki kardeş, yani aynı anne babanın çocukları olmakla birlikte yine de kardeşler arasında fark var. Ne kadar çok farklar var. Anne baba arkadaşlar, çocuklarınızı aynı görmeyin. Evet, Hasan ve Hakan iyi kalpli olmakla beraber mizaç, huyları birbirlerinden farklı iki kardeştiler. Kişilikleri farklı, zeka yapıları farklı iki kardeştiler. Hasan uyanıktı, akıllıydı, çevikti, hızlıydı ve neşeliydi. Buna karşılık Hakan ise isteksiz, düzgün, ciddi, içine kapanık ve pasif bir çocuktu. Şimdi insan gayri ihtiyari ister istemez ne yapar? Hasan'ı sever. O hem uyanık, akıllı değil mi? Neşeli, canlı, bu çocuğu sever gayri ihtiyari ister istemez. Hakan ise isteksiz, böyle hani durgun, ciddi, içine kapanık, böyle pasif bir çocuktu. İki kardeşin dış görünüşleri de birbirinden çok farklıydı. Hasan sevimli, hoş ve sempatik bir yüze sahipken Hakan gayet ciddi ve asık suratlıydı. Gülümsediği çok az görülürdü. Diğeri hoplaya zıplaya yürürken o yavaş yavaş hareket ederdi. Biri şaka yapmayı çok severken diğeri şakalaşmaktan hiç hoşlanmazdı. Çocukların bu görüntüleri anne babayı aldatıyordu. Hasan'ın her dediği yapılırken, bakın Hasan'ın her dediği yapılırken Hakan'ın yüzüne bakan bile olmuyordu. Elbiselerin en güzeli ne Hasan giysin, yiyeceklerin en güzelini Hasan yesin ve herkes Hasan'ı sevsin. Öyle istiyorlar ki anne babaları, yani bunların anne babası. Tabi bu bir hikaye ama dersimizi almak gerekiyor. Hakan'ın kalbi gün geçtikçe kararıyor, Hasan'a karşı bir kıskançlık duygularını körükleyeniyordu. Sonunda kardeşinden nefret eder oldu. Nefretini onu itip kakarak belli ediyordu. Yüzü hiç gülmüyor. Fırsatını bulduğunda Hasan'ın defterlerini ve kitaplarını yırtıp elbiselerine leke sürüyordu. Bilerek elinden gelen bütün kötülükleri kardeşine yapmaktan çekinmiyordu. Sık sık bağırıp çağırıyor ve onu adam akıllı dövmekten zevk alıyordu. Tabii bu yaptıkları yanına kalmıyor. Her gün ceza olarak günden güne kötüleşiyordu. Şimdi buradaki bu misalde görüldüğü gibi çocuklar arasında ayrım yapmak onların ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği kesin. Birbirlerine, çocukların düşmanca duygular beslemelerine sebep olduğu kesin. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi bu konuda da bizlere yol gösteriyor. Sadece bize değil, bütün insanlığa yol gösteriyor. Yani burada belli bir bölge yok, belli bir ülke yok. Bütün insanlığa yol gösteriyor ve kıyamet kopuncaya kadar bütün insanlara yol gösteriyor. Hangi insanları? Bu konuda, özellikle bu konuda işte iki çocuğu olanlar. Yani her konuda yol gösteriyor Peygamber Efendimiz. Her konuda herkese yol gösteriyor. Peygamber Efendimiz. Ama bizim buradaki konumuz ne? En az iki çocuğu olan kişilere. En az iki çocuğu olan kişilere yol gösteriyor. Bir örnek var burada. Örnek. Size o örneği söyleyeyim. Belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Hani biliyorsunuzdur belki. Ama konuyla bağlantılı olduğu zaman bu daha önemli oluyor. Yani işin ciddiyeti daha güzel anlaşılıyor. Evet, Peygamber Efendimiz ne yapmış? Sallallahu aleyhi ve sellem, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i severken birini bir dizine, diğerini öbür dizine oturtur ve öyle severdi. Çok önemli bir konu. Peygamber Efendimiz ne yapmış? Torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i severken birini bir dizine, diğerini öbür dizine oturtur ve öyle severdi. Böylece aralarında ayrım yapmaz, sevgisini eşit şekilde gösterirdi. Bu çok önemli bir konu. Kardeşler arasında bir karşılaştırma yapmak da son derece tehlikelidir. Nasıl bir karşılaştırma? Niçin sen de kardeşin gibi değilsin gibi karşılaştırmalar çocuğa fayda yerine zarar vermektedir. Bir çocuk diğer kardeşlerini kıyasla ister zeki, ister güzel, ister geç anlayan veya çirkin olsun, kendisini aynı derecede önemli hissetmelidir. Burada yine ne var? İnançlarımız itibariyle şimdi birisini güzel, birisinin çirkin olması bizim elimizde olan bir olay mı? Ya da o çocuğun kendi elinde olan bir olay mı? Değil. Kendi elinde olan bir olay olsaydı çocuk yüzüne böyle çirkin bir yüz mü takmak isterdi? Değil mi? Haliyle dikkat etmek gerekiyor. Bunun kendisinden kaynaklanmıyor. Onun yüzünün biraz çirkin olması, diğerinin daha güzel olması kendisinden kaynaklanmıyor. Dolayısıyla işte onlar da Allah vergisi, çocukları sevmek gerekiyor. Tabi burada bizim nefis meselemiz de çıkıyor. Nefislerimiz hep güzel olanı istiyor. Kendimize uygun olanı istiyor. Hani böyle güzel şeyleri sevmek istiyor. Kendi düşüncemize uygun olanları sevmek istiyor. Diğer kişiler ne oluyor? Fazla ilgi gösterilmediği için, fazla şefkat gösterilmediği için haliyle hırçın olabiliyor. Bu hırçınlığın sonu nerelere gidiyor? Allah emesin, yani zararlı bir çocuk oluyor. Etrafına zararlı bir çocuk oluyor. Yani bunun 5 yıl sonrası var, 10 yıl sonrası var, 20 yıl sonrası var. Zararlı bir çocuk oluyor etrafına. Evet, sevgi görmemiş. Görmediği için nasıl başkasını sevecek? İlgi gösterilmemiş. Nasıl başkasına o da ilgi gösterecek? Evet, çocuklar arasında kavga çıkarsa, birbirleriyle tartışmalar yaparlarsa, annenin karışması veya mağdur olan çocuğu koruması hiç de iyi değildir. En iyisi nedir? Çocukların meseleyi kendi aralarında halletmelerine fırsat vermektir. Kendi aralarında halletsinler. Siz sadece yardımcı olun. Çocukların kavga ve gürültü çıkarmalarına müsamaha gösterin. Suçun kimde olduğunu araştırmadan hemen dayak atarsanız çocukların birbirine düşman olmasına sebep olursunuz. Bir de tabii evde muhakkak tabii çocuklar kardeşler, birbirleriyle kavga edecekler, kızacaklar, bağıracaklar. Hani bir sürü şeyler olacak. O konuda şimdi anne babalar olarak yine sabırlı olmak gerekiyor. Anne baba arkadaşlar bana soruyorlar ne olacak diye. Ben de diyorum ki işte erkek çocukları lise, böyle hani lise çağına gelinceye kadar, üniversiteyi kazandı gitti, o zamana kadar tabii birbirleriyle bazı sürtüşmeler olacak, kızmalar, bağırmalar, çağırmalar olacak, olabilir. Biraz o konuda sabırlı olmak gerekiyor. Allah hani böyle çok kötü, zararlı kavgalar olmasın. Hani söz dalaşı hani biraz olabilir. Birbirlerinin bağırması, çağırması olabilir. Birbirlerinin değerini bilmeleri birbirlerinden ayrıldıkları zaman daha güzel oluyor. Birisi üniversite sınavını kazanır giderse başka ile, öbürkü de başka ile giderse, sonra bir araya geldiklerinde artık ikisi de olgunlaşmış olur. İkisi de belli bir olgunluğa sahip gelmiş olacağından kavgaya gerek olmaz. Sadece olursa da tartışırlar o zaman. Yani dilleriyle tartışırlar. Evet, bu hafta da sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Özetlersek hani bu haftaki konularımızı neler söylemiştim? Birincisi, mümkünse işte tek çocuk olan anne babaları ikinci çocukları düşünsünler. Hani ikinci çocuğu düşünsünler. Nasip olursa bir gün tek çocuğun hani neler çektiğini burada yine uzun uzun anlatmaya çalışırım. Bunu çıkarmışlar, yine bilim adamları da çıkarmışlar. Tek çocuğun yani evde neler çektiğini, sıkıntılarını, dertlerini, bunu bilim adamları çıkarmışlar. Bakın ne diyorum? Bilim adamları bunu çıkarmışlar. Tek çocuğun zararları diye. O bakımdan iki çocuğu tavsiye ederim. Tabii 3, 4 artık o Allah'ımızın bileceği, sizin isteğiniz. Artık onu ben bir şey diyemem. En az iki çocuk olması tavsiyemiz. Yani benim tavsiyem, psikolog olarak tavsiyem. Artı bir de ne dedim? Kardeşler arasında mümkün mertebe ayrım yapılmayacak. Her zaman verdiğim örnekleri vermeye çalışıyorum. Elma başka, portakal başka, şeftali başka, muz başka. Hatta elmalar bile başka başka değil mi? Almanya elması başka, başka bölgenin elması başka, başka bölgenin elması başka. Yani çocuklarınız da sizin çocuklarınız olmasıyla birlikte, ama kişilikleri farklı, zekaları farklı, mantık yapıları farklı. O bakımdan birisinden istediğiniz davranışı diğerinden lütfen istemeyin. İkisini birlikte sevmeye çalışın. Evet, bu hafta da yine her zamanki gibi duamızla, isteğimize, temennimize bitirelim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri okumanızı, sizi gerçek yollarda götüren ne varsa onları bulmanızı, araştırmanızı ve hayatınızda, kendi hayatınızda, aile hayatınızda uygulamanızı, uygulayarak gerçek mutluluğa kavuşmanızı dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir. Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir. Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur. Mukaddes, pak ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup, kullarına kurtuluş yollarını açandır. Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir. Her şeyi gözetip koruyandır. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir. Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır. İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek güce ve uludur. Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır. Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir. Yarattıklarına şekil ve özellik verendir. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir. Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır. Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir. Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir. Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır. Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir. Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır. Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir. Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır. Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır. Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir. Hüküm veren, son kararı verendir. Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir. Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir. Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir. Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir. Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir. Mağfireti çok olan kulunu bağışlayandır. Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir. Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır. Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır. Varlıkları koruyan, muhafaza edendir. Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır. Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir. Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir. Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır. İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir. Kullarının dualarına icabet edendir. Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır. İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır. Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir. Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır. Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir. Varlığı, ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır. Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir. Yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir. Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır. Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir. Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir. İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır. Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır. Yok edip tekrar yaratandır. Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir. Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır. Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır. Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır. Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır, dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış ezeli ve kadim ve en evveldir. Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Zalimlerden intikamını alandır. Kullarının günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir. Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Adil, hakla hükmeden, işleri denk, birbirine uyan ve merkezinde yaratandır. Kıyamette insanları bir araya toplayan, bütün hayırları cem edendir. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, var eden, icat edendir.
sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan her şey kendisine dönendir. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Çok sabırlı, acele etmeyendir.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın. Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam, insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 4447.
5: Asma Elektrik. 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 11.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
0: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

Onların bir kısmı da ümmidir. Kitap nedir bilmezler. Bütün bildikleri kendilerine anlatılan bir takım kuruntu ve uydurmalardır. Onlar sadece bir zan içindedirler.

Elleriyle kitap yazıp biraz para almak için bu Allah tarafındandır diyenlerin vay haline. Vay o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara. Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara.

Bir de derler ki, cehennem ateşi sayılı birkaç gün dışında bize asla dokunmayacak. De ki, buna dair Allah'tan garanti mi aldınız? Aldıysanız ne âlâ, Allah vaadinden asla caymaz. Yoksa kesin bilmediğiniz şeyi mi Allah adına söylüyorsunuz?

Hayır, durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşattığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, işte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

Bir vakit İsrail oğullarından söz alıp, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel muamele edin. İnsanlara tatlı söz söyleyin. Namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin demiştik. Sonra pek azınız hariç sözünüzden döndünüz. Hala da yüz çevirmektesiniz.

Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi ülkenizden çıkarmayın diye söz almıştık. Siz de bunu kabul etmiştiniz. Buna siz de şahitlik edersiniz.''

0: وما الله بغافل عما تعملون.
1: Ama işte siz birbirinizi öldürüyor, bir kısmınızı yurdunuzdan çıkarıyor, onlara karşı günahta ve zulümde birbirinizi destekliyorsunuz. Bununla beraber onlar esir olarak gelirlerse fidyelerini verip onları kurtarıyorsunuz. Halbuki aslında onların çıkarılması size haram kılınmıştı. Ne o, kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını red mi ediyorsunuz? İçinizden böyle yapanların elde edeceği netice, dünya hayatında rüsvaylıktan başka bir şey değildir. Kıyamet günü ise en şiddetli azaba itilirler. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: İşte onlar ahiretlerini verip karşılığında dünya hayatını satın almışlardır. Onun için bunların cezası asla hafifletilmez. Kendilerine yardım da edilmez.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

Biz Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'ya da mucizeler, açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cebrail ile destekledik. Demek size her ne zaman bir peygamber gelip de nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirirse kafa tutacak, onların kimine yalancı deyip kimini öldüreceksiniz ha?

Kalplerimiz perdelidir dediler. Öyle değil. Kâfirlikleri sebebiyle Allah onlara lanet etti. Onun için pek az iman ederler.

Onlar Allah tarafından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap gönderildiği zaman, daha önce kâfirlere karşı zafer kazanmak için ahir zaman peygamberi hakkı için diye dua ettikleri halde, evet, o tanıyıp bekledikleri peygamber kendilerine gelince onu inkar ettiler. Bu sebeple Allah'ın laneti de kâfirlerin boynuna olsun.

Bunların kendilerini uğruna sattıkları şey ne kadar da fena. Allah'ın kullarından dilediği birine kendi lütfundan vahiy indirmesini kıskanarak Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler de gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap da vardır.

Allah'ın indirdiği bu Kur'an'a da iman edin denildiği vakit, biz sadece bize indirilene inanırız derler. Kur'an, ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden hak kitap olmasına rağmen kendi kitaplarından başkasını inkar ederler. Onlara de ki, size gönderilen Tevrat'a inanma iddianızda samimiyseniz, peki ne diye daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz?

Musa size en açık delil ve mucizelerle geldi de, sonra kalkıp onun yokluğunda buzağı tanrı edindiniz. Siz öyle zalimlersiniz işte.

size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onu dinleyin diye Tur'u, dağı tepenize kaldırıp sizden, atalarınızdan kesin söz aldık. Onlar, dinledik ve fakat isyan ettik dediler. Çünkü kâfirlikleri sebebiyle buzağa tapma sevgisi iliklerine işlemişti. De ki, eğer mümin iseniz, imanınız size ne kötü şey emrediyor?

De ki, eğer Allah katında ahiret yurdu, cennet, bütün insanlar için de yalnız size ait ise ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü istesenize.

Fakat elleriyle yaptıkları işler ortadayken ölümü asla istemezler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

İnsanlar içinde dünya hayatına en hırslı olanların onlar olduğunu görürsün. Hatta bu hırsta müşriklerden bile daha ileridirler. Onlardan her biri 1000 yıl yaşamak ister. Fakat uzun ömür onu cezadan uzaklaştıracak değildir. Allah onların bütün yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman ise, iyi bilsin ki, bu Kur'an'ı daha önceki kitaplara tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere, Allah'ın izniyle senin kalbine o indirmiştir.

Kim Allah'a, meleklerine, resullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman ise, iyi bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır.

O fasıklar hem bunları reddedecek hem de ne zaman bir anlaşma yapsalar içlerinden bir güruh onu bozup atıverecek, öyle mi? Hatta sadece az bir güruh da değil, onların ekserisi ahit tanımaz imansızlardır.

Onlara Allah katından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, o ehli kitaptan bir kısmı, güya gerçeği hiç bilmiyorlarmış gibi, Allah'ın kitabını arkalarına atarak ondan yüz çevirdiler de,

Tuttular, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları sözlere tabi oldular. Halbuki Süleyman küfre gitmemişti. Fakat asıl o şeytanlar küfre gittiler. Halka sihiri ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa o ikisi, "Biz sırf imtihan için gönderildik, sakın kafir olma" demedikçe hiç kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte bunlardan koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça onlar bununla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar getirip fayda vermeyen şeyler öğreniyorlardı. Büyüye müşteri olan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını pek iyi biliyorlardı. Karşılığında kendi varlıklarını sattıkları şey ne kötü. Keşke bunu anlasalardı.

Şayet onlar iman edip sihir gibi haramlardan sakınmış olsalardı, Allah katından kendilerine verilecek mükafatlar elbette haklarında daha hayırlı olurdu. Keşke bunu bilselerdi.

iman edenler! Siz onların böylesi kötü etkilerine karşı uyanık olun. Mesela, râinâ demeyin, unzurna deyin ve dinleyip itaat edin. Kâfirler için acı veren bir azap vardır.

Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olsun, kafirler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini arzu etmezler. Fakat Allah rahmetini dilediğine seçip ihsan eder. Allah büyük lütuf sahibidir.

Biz daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe herhangi bir ayetin hükmünü neshetmez veya ertelemeyiz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?

bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin ondan başka ne bir haminiz ne de bir yardımcınız vardır.

Yoksa siz daha önce Musa'dan istendiği gibi Resulünüzden de olur olmaz şeyler istemek, onu sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imana bedel inkârı alırsa artık doğru yoldan sapmış olur.

Sırf nefislerinden ileri gelen bir kıskançlık sebebiyle ehli kitaptan birçok kimse gerçek kendilerine ayan beyan belli olduktan sonra sizi imanınızdan uzaklaştırıp kafir haline çevirmek isterler. Yine de Allah bu husustaki emrini bildirinceye kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

Namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin. Dünyada hayır olarak ne yapıp gönderirseniz, mutlaka onun mükafatını ahirette Allah katında bulursunuz. Zira Allah, işlediğiniz her şeyi görmektedir.

Bir de Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası cennete asla giremez, dediler. Bu onların kendi kuruntuları. Sen de ki, iddianızda tutarlıysanız, haydi delilinizi ortaya koyun.

Hayır, iş öyle değil. Kim halis olarak kendisini Allah'a teslim edip güzel davranışlarda bulunursa, Rabbinin nezdinde onun mükafatı olacaktır. Onlar ne korkacak ve ne de üzüntü duyacaklardır.

Yahudiler, Hristiyanlar hakiki bir din üzere değil. Hristiyanlar ise, Yahudiler hakiki bir din üzere değil, dediler. Halbuki her iki topluluk da kitabı, Tevrat ve İncil'i okumaktalar. Dini bilmeyenler de onlarınkine benzer sözler söylediler. Allah, kıyamet günü anlaşamadıkları hususlarda hükmünü verecektir.

0: Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engelleyip oraların ıssız ve harap hale gelmesine çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Bunlar oralara ancak korka korka girebilirler. Onlar için dünyada zillet, ahirette ise müthiş bir azap vardır.
1: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
0: Doğu da, batı da Allah'ındır. Hangi tarafa dönerseniz, orada Allah'a itaat ve ibadet ciheti vardır. Muhakkak ki Allah'ın lütfu ve rahmeti geniştir. İlmi her şeyi kuşatır.

Bir de Allah evlat edindi dediler. Haşa! O böyle şeylerden münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun mahlukudur. Hepsi O'nun emrine boyun eğmektedir.

O, gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir şeyi yaratmak isteyince, sadece ol der, oluverir.

Gerçeği bilmeyenler dediler ki, Allah bizimle konuşmalı veya bize mucize gösterilmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de buna benzer sözler söylemişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benziyor. Gerçekleri iyice bilmek isteyenler için delilleri apaçık gösterdik.

0: Biz seni sırf Kur'an'la müjdelemen ve uyarman için gerçeğin ta kendisi olarak gönderdik. Yoksa sen cehennemliklerden ötürü sorguya çekilecek değilsin.
1: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

Kendilerine verdiğimiz kitabı layık olduğu şekilde okuyup izleyenler var ya, işte onu tasdik edenler onlardır. Kim onu inkar ederse, işte onlar hüsrana uğrayacakların ta kendileridir.

Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Öyle bir günden sakının ki, o gün hiçbir kimse bir başkasının yerine ödeme yapamaz. Hiçbir kimseden fidye kabul edilmez. Ve kendisine şefaat fayda etmez. Onlara yardım da edilmez.

Şunu da hatırda tutun ki, bir vakit Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden, Rabbi kendisine, seni insanlara önder, imam yapacağım dedi. İbrahim, ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar deyince, Allah, zalimler ahdime, nübüvvete nail olamazlar buyurdu.

0: Davud'u.
1: Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah edininiz. İbrahim ile İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimi tertemiz bulundurun diye emretmiştik.

Ve o vakit İbrahim, "Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır," dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, "Onlardan inkar edeni dahi rızıklandırıp, az bir zaman hayattan nasip aldırır, sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir."

İbrahim ile İsmail, Beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı. Ey bizim kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin.

Ey bizim kerim Rabbimiz! Bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman, soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster, tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.''

0: Ey bizim Hakim Rabbimiz! Onların içinden öyle bir Resul gönder ki, kendilerine senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin, hakim sensin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ

0: Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O ahirette de salihlerden olacaktır.
1: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Rabbi ona, kendini canı gönülden Hakk'a teslim et deyince, o derhal, alemlerin Rabbine teslim oldum demiştir.

Bu dini İbrahim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi Yakup da böyle yaptı ve evlatlarım dedi. Allah sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin.

0: Ne o, yoksa siz ölüm Yakub'a gelip çattığında o evlatlarına benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz dediğinde siz orada mı bulunuyordunuz? Onlar cevaben şöyle demişlerdi: senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk ederiz. Ve biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız.
1: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

İşte onlar bir ümmetti. Geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz.

Bir de Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, biz bütün batıl dinlerden uzaklaşmış olarak İbrahim'in dinine tabi oluruz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.

Deyiniz ki, biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, hülasa bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız ona teslim olan Müslümanlarız.

0: Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, yüz çevirirlerse, mutlaka size karşı bir ayrılık ve düşmanlık içindedirler. Bu takdirde ise, onların hakkından gelmek için, Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir.
1: Sibgatallah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ
0: Siz Allah'ın verdiği rengi alınız. Allah'ın boyasından daha güzel boya vuran kim olabilir? Biz ancak O'na ibadet ederiz deyiniz.

Ve de ki, Allah hem bizim Rabbimiz hem de sizin Rabbiniz olduğu halde siz bizimle Allah hakkında mı münakaşa ediyorsunuz? Bizim yaptıklarımızın karşılığı bize, sizin yaptıklarınızınki ise size ait. Biz tam bir samimiyetle yalnız O'na bağlıyız.

0: Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak ve Yakub'un ve onun evlatlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bileceksiniz, yoksa Allah mı? Allah'ın kitabı vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı hakikati gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: Tilke ummetun kad halet.

0: İşte onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Temizlik imandandır, vesveseye dönüşen titizlik şeytandandır. İnsan bazen temiz olmakla vesveseli olmayı birbirine karıştırır. Oysa İslam'ın istediği temizlik, hayatı kolaylaştıran, insanı Rabbinin huzuruna hazırlayan bir temizliktir. Şeytanın fısıldadığı titizlikse insanı huzura değil, bitmek bilmeyen şüphelere sürükler. Mümin elbisesinin temiz olmasına dikkat eder. Fakat bir lekenin hayaliyle ömrünü tüketmez. Abdestini güzelce alır, fakat suyun her damlasını sorgulayarak ibadetini işkenceye çevirmez. Çünkü bilir ki Allah-u Teala kullarına zorluk değil kolaylık murat etmiştir. Şeytan bazen günahla bazen de aşırılıkla aldatır. Birini ihmale sürükler, diğerini ise ölçüsüzlüğe. Halbuki hakikat, ifratla tefrit arasındaki istikamet yolundadır. Temizlik ihmal edildiğinde kirleniriz, vesveseye dönüştüğünde ise yoruluruz. Bu sebeple temiz olalım, fakat kuruntuların esiri olmayalım. Titiz olalım, fakat hayatı yaşanmaz hale getirecek kadar değil. Zira imanın bereketi temizlikte, kalbin huzuruysa itidalde saklıdır. Temizlik imandandır, vesvese derecesine ulaşan titizlikse şeytanın insana kurduğu ince tuzaklardan biridir. Terim olarak vesvese, şeytanın insanın kalbine ilka ettiği kuruntu veya aslı olmayan ihtimaller demektir. Vesvese, kelime olarak hışırtı, fısıltı manasında gizli ses demektir. Bu münasebetle gönülde tevali ve tekerrür eden gizli söze, vesvese ve bir nefse böyle bir söz ilka etmeye de vesvese vermek denilir. Dolayısıyla şeytanın vesvesesinin bir hakikati bulunmuyor. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın hilesi çok zayıftır ayeti, şeytanın hile ve tuzaklarının zayıflığına ve hüküm açısından bir ehemmiyeti olmadığına dikkat çeker. Bu husus ayette şu şekilde ifade ediliyor. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse şeytan yolunda savaşırlar. Öyleyse ey müminler haydi, şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Nisa suresi 76. Şeytanın vesvesesi, vesveseye kapılan kimseye aşılması mümkün olmayan bir dağ gibi görünse de, hakikatte örümcek ağı kadar zayıf ve dayanıksızdır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Hiç kimse yoluna çıkan bir örümcek ağı sebebiyle ümitsizliğe kapılmaz. Menzile ulaşamayacağını düşünüp telaşa düşmez. Örümcek ağını gözünde büyütüp yolundan geri dönmez. Şeytan vesveseyle yalnızca günahları süslü gösterir. Hayırlı amelleri ise güç yetirilemez yükler gibi göstermeye çalışır. Fakat onun insanın boğazına zincir takıp harama sürükleyecek yahut zorla ibadetten alıkoyacak bir kudreti yoktur. Ne bir cebri vardır ne de gerçek bir hakimiyeti. Hülasa şeytanın gücü pek zayıftır. İnsan vesveseyi gözünde büyütmez, onu kalbinde besleyip dehşete kapılmazsa, yani onun değirmenine su taşımazsa, vesveseler gelip geçen tesirsiz rüzgarlar gibi dağılır gider ve bunlar Allah'ın izniyle ne imanın sıhhatine ne de ibadetin kemaline engel teşkil ederler. Bir yerde titizlik ve hassasiyet vesveseye dönüşmüşse, orada şeriatin sahibi olan Allah'ın muradı ve şeriatin çizdiği sınırlar gereği gibi bilinmiyor demektir. Çünkü şeriat zorluk ve çıkmaz değil, ölçü, denge ve kolaylık üzere kurulmuştur. Hassasiyet insanı kulluğa değil vesveseye sürüklüyorsa, orada şeriatin ruhuyla nefsin kuruntuları birbirine karışmış demektir. Çünkü şeriat hayatı felç eden bir yük değil, insanı istikamet üzere tutan ilahi ölçüdür. Şeriatın sahibinden daha iyi şeriatçı olmaya kalkışmak, aslında insanın kendi hükmünü ilahi hükmün önüne geçirme tehlikesidir. Bu ise çoğu zaman hakka teslimiyetten değil, nefsin, hevanın ve şeytanın telkiniyle oluşan bir taşkınlıktır.
Çünkü kulluğun özü Allah'ın hükmünü düzeltmeye çalışmak değil, onu anlamaya,

şer'i ölçüleri aşarak kişiyi sürekli şüpheye, tekrar etmeye, zorlanmaya ve iç huzursuzluğuna sürüklüyorsa artık titizlik olmaktan çıkar, vesveseye dönüşür. Bu noktada mesele takva değil, ölçünün kaybedilmesi meselesidir. İslam'ın inşa ettiği kulluk anlayışı ifrat ve tefritten uzak, itidal üzere kurulur. Şeriatin maksadı insanı meşakkate mahkum etmek değil, onu hakka ulaştıracak dengeli bir hayat nizamı kurmaktır. Bu sebeple din adına ortaya çıkan her aşırı titizlik, sırf daha dikkatli olma görüntüsü taşıdığı için makbul kabul edilmez. Vesveseye dönüşen titizlik hassasiyeti hakikatte ifrattır. İfratsa dinin teşvik ettiği bir hal değil, reddettiği bir sapmadır. Çünkü ölçüyü aşmakta, ölçüyü terk etmek kadar kişiyi istikametten uzaklaştırabilir. Bu sebeple müminin yolu gevşeklikle aşırılık arasında, şeriatın çizdiği hudutlarda itidal üzere yürümektir.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel Efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
0: Özel efendim.

0: gelişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz, mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel FM hatırlatıyor. Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Rezaim Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eğitse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
5: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47.
6: Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Reklamlar.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Özel efemin özel dinleyicisi kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamladıktan sonra programıma başlarım. Her zaman olduğu gibi duamız Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımıza da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bu akşam Ahdine Sadık Kalanlar programında ilklerin önemine değinmeye çalışacağız. Bizden öncekilerin önemine değinmeye çalışacağız inşallah. Peki size programımın başında sorsam, sizce ilklerin, bizden öncekilerin, gerek asr-ı saadetteki neslin öneminin, gerekse bizim hocalarımızın öneminin ne kadar olduğunu sorsam, acaba ne cevap verirsiniz? İşte bize en önemli özelliklerden bir tanesini anlatan şu örneğe hep beraber kulak verelim. Bir gün Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer arasında geçen bir olaydır bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ebubekir gelmiş ve ona demiş ki: "Ya Resulallah, ya Resulallah, biz Ömer'le bir olay yaşadık. Ama Ömer haklı, ben haksızım. Fakat Ömer beni affetmiyor."

Ömer haklı ya Resulallah. Ömer haklı ama beni affetmiyor. Ben istiyorum ki beni affetsin. Sen aramızı bulsan da, Ömer'le konuşsan da Ömer beni affetsin deyince Resulullah birden çok kızmıştır ve emir vermiştir. Ömer'i çağırın bana. Hazreti Ebubekir anlamıştı. Hazreti Ebubekir meselenin farklı anlaşıldığını anlamıştı. Demişti ki ya Resulallah, ben haksız, Ömer haklı. Ben Ömer'in beni affetmesini istiyorum ya Resulallah. Efendimiz hiç istifini bozmamış, Ömer'in çağrılmasını istemişti. Ömer gelmişti ve Ömer de oradayken demişti ki, ashabımı bana bırakın, ashabımı rahat bırakın ve dönmüştü. Ebu Bekir'i ellemeyin, ey insanlar demişti. Siz benim en zor günümde, en dar günümde, ben nübüvvet mesajlarını yaymaya başladığımda hepiniz ya tereddüt ettiniz ya da reddettiniz. Ama Ebu Bekir hariç demişti. İşte kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Hazreti Ebu Bekir'in önemini, Hazreti Ebu Bekir'in değerini bize böyle bildiriyor. Biz bu tarih içerisinde Hazreti Ebu Bekir'in önemini anladığımız gibi bu örnekten Hazreti Ebu Bekir ne kadar değerliymiş, evet bunu anlamamız gerektiği gibi buradan da bize kalması gereken mesaj, önemli mesaj, demek ki bizden öncekilerin değerinin önemli olduğunu, değerini bilmemiz gerektiğini anlamamız lazım kardeşler. İşte bugün eğer biz Müslüman olarak yola devam edeceksek, davamıza hizmet etmek istiyorsak, saygı unsurunu unutmadan ve bizden önceki hocalarımızın kadri kıymetini bilerek önüne diz çöktüğümüz, eğitim aldığımız, ilim öğrendiğimiz hocalarımızın kadri kıymetini bilerek bu dava üzere yürümemiz lazım. Bir gün gelir, belki ilimci hocalarınızı geçersiniz. Ama unutmayın, güzel bir atasözünde şöyle denir: büyüklerimiz hep bizden bir gömlek fazla eskitmişlerdir. Bir gömlek fazla eskiten büyüklerimizin işte kadri kıymetini bilmemiz gerekir. Zaten bu mesele ilim meselesi değildir. Kadri kıymet bilme meselesidir. Bizden önce tevhidi öğrenmiş ve bize en zor günlerde, hiç kimsenin tevhidi konuşmadığı günlerde tevhidi kavrayıp bize de öğretmişlerse işte bu saygıyı hak ediyorlar demektir. O zaman İslam'ın ilklerinden ve ilklerin de ilki olan Hazreti Ebu Bekir üzerinden o ilklerin kadri kıymetini bilme meselesine değinmeye gayret edelim. Hazreti Ebu Bekir'i bu akşam programımıza davet edelim. Hazreti Ebu Bekir İslam davasını, özellikle üzerine basarak söylüyorum, İslam davasını kendine dert edinmişti. İslam ibadet dininden ibaret olmadığını en iyi bilen şahsiyetlerden bir tanesiydi ve bu davayı gönülden gönüle, dilden dile, coğrafyalardan kıtalara taşımak için elinden gelen gayreti de en üst seviyede gösteriyordu Hazreti Ebubekir. Onun için işte bu dertle dertlenmiş, tasalanmış ve sıkıntı edinmişti kendine. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, ya Resulallah, biz neden böyle duvarlar arkasındayız? Neden açığa çıkmıyoruz? Neden dinimizi açıkça anlatmıyoruz? Efendimiz ona sebebini anlatmış, onu engellemek istemişti. Ama Hazreti Ebu Bekir bunu kabullenmemişti. Ve ya Resulallah, bana müsaade et, gideyim Kabe'nin etrafında o müşriklere dinimizi haykırayım. Efendimiz ikna edemeyeceğini anlayınca ona izin verdi. Hazreti Ebu Bekir gitti, Kabe'nin etrafında müşriklere seslendi ve sözüne Allah'a hamdla başladı, Allah'ın adıyla başladı. O günün müşrikleri sözlerine
hep Allah'ın adıyla başlarlardı. Onun için Hazreti Ebubekir'in bir derdini anlatacağı veyahut da bir şeyi ilan edeceğini zannettiler. Allah'ın adıyla deyince hepsi Ebubekir'e doğru döndüler. Şimdi burada bir kere daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum ki o günün müşrikleri de bugünün müşrikleri de hep sözlerini Allah'ın adıyla başlarlar. Demek ki o zaman Allah'ın adıyla başlayan, her işine besmele çekerek başlayan veyahut da namazı hiç terk etmeyen insanlar bizim kriterlerimiz, bizim ölçülerimiz değildir. Bu önemli bir faktördür.

itikadından, müşrik akidesinden dönebilmemiz için en önemli faktör, en önemli mesele budur kardeşler. Allah Azze ve Celle'yi Esma-ül Hüsna'sında bütün isimleriyle birlemek ve Allah'ı hiçbir esmasına, hiçbir ismine, hiçbir sıfatına, hiç kimseyi en ufak bir şekilde dahi, yani %10 hisseyle dahi ortak etmemek. Bu çağ bahanesini uydurarak zamanla değişecek, zamanla düzelecek mazeretini uydurarak dahi olsa Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. İşte Hazreti Ebubekir dedik ya, ilklerin ilki olan Hazreti Ebubekir bunu öğretir bize. Ve Allah'ın adıyla başlamıştı söze. Bütün müşrikler onu dinleyecekti ama sonradan iş değişti. Hazreti Ebubekir bu sefer onlara tebliğ etmeye başladı. Putlarının, put inancının Allah'tan başka veyahut da Allah'a ortak koşarak yapılan ibadetlerin yanlış olduğunu, bunların yapılmaması gerektiğini, bu minval üzere bir konuşma yapınca oradaki müşrikler birden kendilerine gelmişti ve bu açık bir meydan okuma olduğunu anlamışlardı. Zorlarına gitmişti. Biraz sonra Hazreti Ebubekir'in üzerine çullandılar ve hepsi hep beraber acımasızca vurdular. O kadar çok dövdüler ki öldü diye bıraktılar kardeşler. Bugün bizim anlamakta zorlandığımız bir dayak yemeğiydi bu. Çünkü bizler Allah için laf işitmeye bile katlanamazken Hazreti Ebubekir dakikalarca, saatlerce belki de dayak yedi. O kadar çok dayak yemişti ki ağzıyla burnunun yeri neredeyse yer değiştirmişti. Burnu kaymış, ağzı kaymıştı. Ve bu dayaktan sonra akşama kadar baygın yatmıştı. Akrabalarının kollarında evine gitmiş ve orada baygın bir şekilde yatıyordu. Ve ha öldü ha ölecek diye bekleniyordu. İşte Allah için ilk hitap eden, insanlara ilk seslenen kişiydi Hazreti Ebubekir ve kan çanağına dönmüştü. Allah için yediği dayaktan tanınamamaz hale gelmişti. Yüzü gözü darmadağın olmuştu. Ama ne ilginçtir. Aslında bir o kadar da güzeldir, bize İslam'ın nasıl yaşandığını öğretir. İslam uğrunda neler feda edilmesi gerektiğini öğretir. İlginç olan da şudur. Akşam üzeri gözlerini açtığında ilk ağzından çıkan söz Resulullah nasıl olmuştur kardeşler? Resulullah nasıl olmuştur? Şimdi biz aynı manzarada kendimizi koyalım. İslam'ı tebliğ ederken, İslam yolunda mücadele ederken birden dayak yediğinizi düşünün ve hastanelik olduğunuzu düşünün. Başınızda anneniz, siz gözünüzü açtığınızda annenize soracağınız ilk soru ne olur? Herhalde arkadaşlarım nerede? Müslümanlar nerede? Beni ziyarete gelmediler mi? Beni burada yalnız mı bıraktılar? Benim yaptığım onca fedakarlığa rağmen beni umursamadılar mı gibi sözler mi olurdu acaba? Veya buna yakın bir şeyler mi olurdu? Sitem içeren sözler mi olurdu? Yoksa arkadaşlarım iyi mi? Onlara da bir şey oldu mu? Onlara inşallah bir şey olmamıştır gibi dua sözleri dökülür müydü ağzımızdan? İşte Hazreti Ebubekir Resulullah'ın getirdiği dava uğruna dayak yemesine rağmen, ağzı burnu birbirine karışmasına rağmen gözünü açtığında ilk söylediği söz Resulullah nasıl? Subhanallah. Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir kavrayış? Bu nasıl bir metanet? Ya Rabbi, ya Rabbi bu imandan biraz da olsa bize de nasip et ve bugünün Ebubekir'i olmayı bize nasip et. O Hazreti Ebubekir o haliyle, ayakta bile durmaya zorlandığı haliyle annesinin ve Ümmü Cemile'nin yardımıyla Resulullah'ın yanına gidiyor. Vallahi diyor, vallahi Resulullah'ı görmeden,
Resulullah'ın sağlığı

gözlerimle görmeden, onunla konuşmadan hiçbir şey ne yerim ne içerim. Anne çaresiz, anne çaresiz giriyor koluna, alıyor evladını, götürüyor Resulullah'ın yanına. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu iman seviyesine nasıl çıkılır? Bugün bunu anlamamız çok zor galiba. Ama ilklerden olan ve ilk olan Hazreti Ebubekir işte böyle öğretir bunları bize. Ama taşlaşmış bu kalplerimizle, sağır olmuş bu kulaklarımızla ve de kör olmuş gözlerimizle bunları görüp, duyup, anlayabilmemiz ne kadar kolaydır bilmiyorum kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce birden ona sarılır ve niçin geldin ey Ebu Bekir, biz sana gelirdik der. Onu öper, okşar ve anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Seni görmek istedim, sağlığını gözümle görmek istedim. Sana bir şey olup olmadığını merak ettim der. Sanki dayak yiyen Hazreti Ebu Bekir değildir de Resulullah'tır. İşte bu öndere duyulan sevgidir, duyulan saygıdır. Önderin hayatımızdaki ne kadar önemli olduğunun bize farkına vardıran bir hadisedir kardeşler. Hicret yolculuğunda seneler sonra da gene Hazreti Ebubekir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duygularını ifade ettikten sonra beni çok seviyor musun? Beni çok mu seviyorsun diye soran Resulullah Efendimize de şöyle diyecektir. Evet ya Resulallah, seni o kadar çok seviyorum ki canımdan bile fazla senin yoluna, senin uğrunda canımı veririm. Çünkü ya Resulallah, bana bir şey olsa babam Ebu Kuhafe'nin evi ağlar. Ama ya Resulallah, sana bir şey olsa ya Resulallah, bütün ümmet ağlar. İşte kardeşler, dayak yedikten sonra da, ölüm yolculuğuna çıktıktan sonra da ve onun uğruna ölesiye mücadele ettikten sonra da hep Hazreti Ebu Bekir'in kalbindeki, beynindeki ana fikir buydu. Sana bir şey olsa ya Resulallah, bütün ümmet ağlar. Ama bana bir şey olsa babam Ebu Kuhafe'nin evi ağlar. İşte şimdi bizler de hocalarımızın, örneklerimizin ve önderlerimizin kadru kıymetini bilmemiz gerektiğini bir sefer daha anlıyoruz. Onlarla bu yola çıkmamız gerektiğini ve onların eksikliğinin bizim için ne kadar büyük bir kayıp olacağını anlamamız gerektiğini bize öğreten örneklerden bir örnektir. Hazreti Ebubekir İslam davasını korumak için, İslam dinini, İslam binasını ayakta tutmak için o kadar çok mücadeleler verdi ki hepsi çok müthiş örneklerdir kardeşler. İnsan ufkunun anlayamayacağı, insan beyninin kavrayamayacağı incelikte de özelliklerdir. Hudeybiye günüdür. Hudeybiye günü Urve bin Mesud Resulullah Efendimizle anlaşma yapmaya gelmiştir. Malum Müslümanlar umre için Medine'den kalkıp Mekke'ye gideceklerdi. Ama Hudeybiye mevkiinde müşrikler Müslümanların önünü kesti ve anlaşma şartları sundular. Bu sene Mekke'ye girmeyin, şöyle yapın, böyle yapın, ilahir sizlerin de az çok bildiği meseleler. Asıl meseleme gelmek istediğim için buralara çok girmiyorum. Anlaşma yapılmasını istiyorlardı. Urve bin Mesud müşriklerin önemli diplomatlarındandı ve öncelikle psikolojik olarak onları yıkıp Müslümanları dağıtmak istiyordu. Ama ne yaptıysa bir türlü başarılı olamadı. Efendimiz de bazı konuşmalarında, ona bazı tekliflerinde de bulunup Efendimizle diyalog kuruyordu ve bu arada da Efendimizin sakalını okşuyordu. Sakalına eli gidiyordu.
Tam bu esnada Efendimizin başında bulunan Mugire bin Şube artık dayanamadı. Birden kılıcının kabzasıyla Urve'nin eline vurdu ve "Çek elini Resulullah'ın sakalından," dedi. "Bir müşrik eli ona dokunamaz." İşte kardeşler, bizlerin buradan çıkarması gereken ibretlerden bir tanesi de bugün Resulullah'ın sakalı yok. Bugün cismi yok belki ama Efendimizin sünneti var. Efendimizin sakal sünnetine uzatılan diller var. Efendimizin bütün sünnetlerine uzanan diller var. Hadisin öneminin olmadığını söyleyen diller var. Günümüze hadislerin sağlıklı ulaşmadığını söyleyen diller var. Buhari'ye, Müslim'e, alimlerimize, İmam-ı Azamlarımıza, İmam Şafilerimize dil uzatan kesilesi, koparılasıca diller var. İşte bugün biz öncelikle onlara prim vermeden, onlara önem vermeden ve sonra karşılarına dikilerek "Çekin o pis ellerinizi ve dillerinizi Efendimizin hadislerinden," diyebilecek yürekli Müslümanlara ihtiyaç var kardeşler. Bizler işte bu örneklerden bu manaları çıkarmamız gerektiğini, daha çok ibretler ve hikmetler çıkar ama ben bu tarafına değinip meseleme devam ediyorum. Urve gerçekten gördüğü ve karşılaştığı bu manzaralar, daha birçok manzara karşısında etkilenmişti ama etkilendiğini belli etmemek için Efendimiz'e döndü, dedi ki "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bak," dedi, "şu bir avuç insan var ya etrafında toparlanmış, bu çapulcu ordusu var ya, düzenli bir orduyla karşılaştıklarında, bir mukavemetle karşılaştıklarında seni terk edip giderler, dağılır giderler etrafından. Bunlara güvenme, bunlarla yola çıkma," dediğinde işte yeniden sahneye Hazreti Ebubekir çıkıyor ve Urve'ye öyle bir cevap veriyor ki tokat gibi suratında patlıyor. "Ey Urve, biz mi Resulullah'ı bırakacakmışız? Biz mi onu terk edecekmişiz? Sen git," diyor, "Lat putunla beraber ol." Ve ona öyle sözler söylüyor ki kardeşler, öyle sövüyor ki, hani derler ya, yukarıdan aşağı öyle sövüyor ki Urve kıpkırmızı oluyor ve Hazreti Ebu Bekir ağzını bozuyor ona karşı. İşte bu İslam'ı yıpratmak isteyen, Müslümanları hırpalamak isteyen kişiye karşı gösterilecek en güzel tavırlardan bir tanesidir. Ama maalesef bugün Müslümanlar düşmanlarına, karşı taraftaki cepheye göstermedikleri sertliği Müslüman kardeşine gösterir oldu. Müslüman kardeşinin en ufak hatasında, en ufak yanlışında ağza alınmayacak sözler ve hakaretler sergilemeye başladık. Halbuki tam tersi, Hazreti Ebu Bekir'in Urve'ye söylediği söz gibi söylemeliydik. Ve biz Müslüman kardeşlerimize karşı şefkatli, düşmanlarımıza karşı, Allah davasının altını oymaya çalışanlara, gençlerimizi dinsizleştirmeye çalışanlara karşı sert olmalıydık. İnşallah becerebilenlerden oluruz. Urve ne yaptıysa başarılı olamadı. Ama görüyoruz ki bu manzaradan çok etkilenmişti. Halbuki Müslümanların düşmanıydı. Dostlarının yanına geldiğinde farklı zihniyette olan kendi dostlarının tepkisini çekecek bir söz söylemişti. Anlıyoruz ki Urve çok etkilenmişti ve Mekkelilerin yanına gelince dedi ki "Ey Mekkeliler, boş yere uğraşmayın. Onlar ölürler de Muhammed'i size teslim etmezler. Çünkü ben çok krallar gördüm, çok melikler gördüm, Kisralar gördüm ama hiçbirinin Muhammed'in arkadaşlarının yanında sevildiği kadar sevildiğini, saygı gösterildiğini görmedim. Onlar ölürler de Muhammed'i size teslim etmezler." İşte kardeşler, biz önce dinimize, sonra davamıza öyle sahip çıkmalıyız ki, öyle candan ona sarılmalıyız ki bizi görenler
ölürüz de dinimizi, kardeşlerimizi, hocalarımızı bırakmayız anlayışını iyice anlamaları lazım ve bunu kendilerinin de söylemeleri lazım. İşte Hazreti Ebubekir bunları öğretir bize. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetten bahsederken cennetin kapılarından bahseder ve onun 8 kapısı var der. İşte oruçlular Reyyan kapısından, namaz kılanlar şu kapıdan, oruç tutanlar bu kapıdan çağrılacak diye anlatmaya başlar ve Hazreti Ebubekir der ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah, o 8 kapıdan birden çağrılacak olan var mı diye sorunca Efendimiz der ki evet, evet ey Ebubekir, sen onlardansın der. Rabbim bize Hazreti Ebubekir'in

0: Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Hazreti Ebubekir ümmetin önünde her zaman bir dal gibi yaslandığı bir dayanak olmuştu kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle geçirdiği günler Hazreti Ebubekir için apayrı tat ve lezzet barındıran günlerdi. Onun için Efendimiz'i çok seviyordu. Canından çok seviyordu. Ondan ayrılmak, ondan ayrı kalmak düşüncesi bile Hazreti Ebubekir'e ızdırap veriyordu. Ama bir gün gelmiş, Efendimiz de ayrılmıştı. Efendimiz Rafiki Ala duasını yapmış ve Rabbi Rahman'a ruhunu teslim etmişti. İşte ondan sonra ümmet bir sendelemiş, bir üzülmüştü ve sonra şu mesele konuşulmaya başlandı. Resulullah'ın bedeni nereye gömülecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereye gömülecek? Nereye gömülebilirdi ki bu beden? Nereye gömülmeliydi? Kendilerinden bile üstün tuttukları yeryüzünün en şerefli insanının bedeni herkes gibi normal bir toprağa mı gömülecekti? İşte bunu kabul etmedikleri için herkes bir şey söylemeye başlamıştı. Biri dedi ki Resulullah'ı Kudüs'e gömmemiz lazım. Biri dedi ki yok Resulullah'ı Kabe'ye gömmemiz lazım. Biri dedi ki olmaz Resulullah'ı Kabe'nin üstüne gömmemiz lazım. Çünkü o Kabe'den de büyüktü. Oraya gömmemiz lazım, buraya gömmemiz lazım derken işte ümmetin dayanağı olan ve ümmetin örnek ve önderlerinden olan Hazreti Ebubekir geldi ve dedi ki Resulullah buyuruyor ki peygamberler öldükleri yere defnedilirler. İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona öğretmiş olduğu ilkelerdendi kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 senelik biset hayatında ilim olarak ne bıraktıysa kıyamete kadar herkes buna tutunmalı, buna dayanarak yürümeli olduğunu anlıyoruz. İşte Hazreti Ebubekir de dikkat edin. Resulullah buyurdu ki peygamberler öldükleri yere defnedilirler. Dikkat edin. Yeryüzünün en büyük velisiydi Hazreti Ebubekir. Veliullah'tı. Allah'ın velisiydi, Allah'ın dostuydu. Velilerin ilki ve en büyüğüydü. Şimdi o dedi mi ki ben rüyamda Resulullah'ı gördüm, bana beni şuraya göm dedi mi? Veyahut da ben keşfe açık zatlardan duydum ki Resulullah şuraya gömülmesi lazım. İlham olundu ki şöyle olması lazım. Bundan sonra böyle olması lazım. Böyle bir şey söyledi mi Hazreti Ebubekir? Hayır. Resulullah buyurdu ki dedi ve meselelerini çözdü. İşte bundan sonra hangi hoca, hangi hacı, hangi şeyh olursa olsun meselelerini Allah ve Resulü buyuruyor ki deyip çözmeleri gerekir. Yoksa ben rüyamda gördüm ki, yoksa ben rüyamda Resulullah'la konuştum, Resulullah'la görüştüm ki şöyle şöyle dedi, bundan sonra bu meseleler şöyle şöyle olacak gibi uydurma ve dinin aslından olmayan problem çözme teknikleri büyük bir problemdir. Bu bizi din halkasının dışına çıkartır. Biz Hazreti Ebubekir'de de, biz Hazreti Ömer'de de meselelerini ne rüyayla ne ilhamla çözmediklerini görüyoruz. Veyahut da hiçbir zaman Hazreti Ebubekir'den, Hazreti Ömer'den ben bu gece Resulullah'ı rüyamda gördüm, bana böyle emretti, şöyle emretti dediğini hiçbir zaman duymuyoruz kardeşler. Hiçbir zaman duymuyoruz. Bilmedikleri konularda, inceliklerine vakıf olmadığı konularda da gene hele ben bir rüyaya yatayım gibi şeyler de söylemiyorlardı. Böyle komik durumlara düşmüyorlardı. Etrafındaki arkadaşlarına soruyordu Hazreti Ömer. Hazreti Ali'ye soruyordu, İbni Abbas'a soruyordu, Abdullah İbni Mesud'a soruyordu. Bu konuyla ilgili bilgisi olan var mı diyordu. Böyle örnekler yüzlercedir kardeşler. İslam tarihi kitaplarında, siyer kitaplarında ve hadis kitaplarında bunlara rastlamamız mümkündür. İşte Hazreti Ebubekir ümmete gene bir örneklik yaptı, bir önderlik yaptı ve kıyamete kadar gidecek bir usulü oturtturdu. Herkes bir şey söylerken, duygusal davranırken Resulullah'ın bedenini nereye gömebiliriz, nereye gömmeliyiz diye düşünürken şuraya mı buraya mı insanların duygusuna meseleyi bırakmadı, kendi zanlarına meseleyi bırakmadı ve dinin meselesini dinle çözdü kardeşler. Ve Resulullah'ın dikkat edin 63 yaşında vefat etti, 40 yaşında peygamberlik geldi, 23 sene peygamberliği sürdü ve Hazreti Ebubekir 23 senelik nübüvvet ilminin içerisinde olanlar ne varsa onunla amel etti. Resulullah'tan ilim adına ne öğrendiyse onunla amel etti. Bunun dışında herhangi bir şeyle dinin meselelerini çözmedi. İşte bizim de bugün anlamamız ve almamız gereken en önemli incelik budur. Resulullah buyurdu ki, aslında peki biz nasıl meselelerimizi çözeceğiz? Kur'an ve sünnetle mi? Hayır, bizim gibi avam fıkıhla meselelerini çözecek. Onun için dört mezhep fıkhının içerisinde hangi mezhebe tabiyseniz, o mezhebin aliminin içtihatlarıyla, o mezhep aliminin Kur'an ve sünnete göre çıkardığı fıkha göre, Allah ve Resulünün emirlerine göre çözeceğiz inşallah. Kardeşler, din Resulullah'ın dinidir ve Resulullah'ın getirdiği gibi yaşanır. Onun için bizler inceliklere çok vakıf olamasak da, çok ince düşünemesek de, incelikleri çok kavrayamasak da, işte bizden önce yaşamış, bu dine gönül veren, bu dine canını veren, canı kadar seven insanları taklit etsek, onlardan incelikler yakalamaya gayret etsek, bizim için yeter de artar bile. Hazreti Ebubekir Resulullah'ı o kadar seviyordu ki, Resulullah'ı o kadar seviyordu ki dedik ya, canını bile verecek kadar. Ama şu olay ne kadar ilginç gelir bana, burada onu size bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık nübüvvetinin son günleridir. Ama Hazreti Ebubekir'in bir duası vardır. 21 sene bu duasının kabul edilmesi için sabreder ve artık 21. senenin sonunda duası kabul edilmiştir. O dua babasının iman etmesi duasıdır ve en sonunda kabul edilmiştir. Babası da iman etmiştir. Babası Ebu Kuhafe gözleri kördür, elinden tutar, Resulullah'ın yanına götürür ve der ki, ya Resulallah, babam iman edecek, sen de şahit ol. Ve Resulullah'ın yanında Ebu Kuhafe iman eder, tevhid kelimeleri ağzından dökülür, kelime-i tevhidle İslam'a girer. Ama tam bu esnada Efendimiz ve Ebu Kuhafe sevinirken Hazreti Ebu Bekir oturmuş ağlıyordur. Efendimiz şaşırır, anlayamaz meseleyi. Der ki, ey Ebu Bekir, neden ağlıyorsun? Bugün ağlama günü değil ki, bugün üzülme günü değil ki, bugün sevinme günü, sen neden sevinmiyorsun deyince o der ki, ya Resulallah, bu manzarayı görünce, senin karşında babamın iman ettiği manzarasını görünce amcan aklıma geldi. Amcan Ebu Talip aklıma geldi. Ya Resulallah, ben biliyorum ki sen amcanın da iman etmesini çok istemiştin. Amcanın iman etmesi için çok arzulamış, çok çırpınmıştın. Ama amcan iman etmeden gitmiş ve sen buna çok üzülmüştün. Şimdi ya Resulallah, amcan aklıma geldi de ona üzülüyorum. Şimdi benim babamın yerinde senin amcanın olmasını ve benim sevinmemin yerine senin sevinmeni isterdim ya Resulallah diyor. Benim sevinmemin yerine senin sevinmeni isterdim. Subhanallah. Bu anlayışa bakar mısınız? Bu ruha, bu idraka bakar mısınız? Babası iman etmiş, artık o gün gözleri hiçbir şey görmemesi gerekmesine rağmen Resulullah'ı ne kadar düşündüğünü, Resulullah'ı ne kadar sevdiğini görüyoruz kardeşler. Ve benim babamın yerine senin amcanın iman etmesini ve senin sevinmeni isterdim ya Resulallah. Çünkü amcası öldüğünde Efendimiz çok üzülmüştü. İmansız gittiğinde hüzünlenmişti. Tarihe hüzün yılı diye geçmişti. Ve Hazreti Ebubekir de işte bunu bilerek bu aklına gelmiş ve bunu dile getirmişti. Hazreti Ebubekir, neyi var neyi yoksa İslam davasına harcayan yiğit. Yeri geldi malının çoğunu harcadı, yeri geldi hepsini harcadı. Bu ciddi anlamda bir hepsiydi kardeşler. Hiçbir şey kalmamacasına malını Allah yolunda harcamıştı. Derler ki kitaplarımız 40 bin dinar parası vardı. Medine'ye giderken 5 bini kalmıştı. Medine'de de o 5 binini de harcadı. Elinde avucunda ne varsa Allah davasına harcamıştı. Medine'yi de satın almıştı. Yani Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin yerini de satın almıştı. Şimdi düşünsenize, orada hep insanlar, günde binlerce insan namaz kılıyor ve senenin 365 günü Mescid-i Nebevi'nin yeri, insanların ibadet hanesine açılmış o yer dolup taşıyor ve onların hepsi de orada namaz kıldığı için sevap kazanıyorlar ve oradan Hazreti Ebubekir'e de büyük hisseler gidiyor kardeşler. Babası Ebu Kuafe zamanında Mekke'deyken İslam olmuş köleleri satın alıyordu Hazreti Ebubekir ve babası da diyordu ki, ey Ebubekir, sen biraz safsın, seni kandırırlar, bari kuvvetli köleler al demişti ona. Şimdi Hazreti Bilal'i de o vakfetmişti ümmete, Mescid-i Nebevi'nin yerini de. Her okunan ezandan Hazreti Bilal'e ecir gittiğini biliyoruz. Oradan da Hazreti Ebubekir'e ecir gittiğini de anlıyoruz kardeşler. İşte kim akıllı tüccar, kim zeki tüccar, kim saf tüccar, buradan bir kere de anlayabiliriz. Bu örneği çok fazla açmaya, biz de şunu yapalım, biz de bunu yapalım demeye gerek yok. Allah için ne kadar sadakayı cariye bırakabiliyorsak işte bunun gayretinde olalım. Şu an Hazreti Ebubekir yattığı yerden, deyim yerindeyse, yattığı yerden büyük ecirler kazanıyor. Kardeşler, Hazreti Ebubekir'i anlamak, Hazreti Ebubekir'ce bir eda sergileyebilmek elbette çok zor. Ama ondan kısmen de olsa parçalar halinde bir şeyler alabilmek elbette mümkün. Hep diyoruz ya, onlar dağlar gibiydiler, dağların zirveleri gibiydiler. Biz o dağlar gibi olamayız ama o dağlarda bir çakıl taşı olabiliriz. Rabbim bu davanın bir çakıl taşı, bir tuğlası eylesin bizi ve bu dava üzerine bizlere güç versin, kuvvet versin de İslam dinine hizmet edelim inşallah. Bu kardeşinizi de dualarınızda unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Söylesem tesir yok. Sussam gönül razı değil. Söyledim, duydu anlamına gelmez. Duydu, anladı anlamına gelmez. Anladı, hak verdi anlamına gelmez. Hak verdi, inandı anlamına gelmez. İnandı, uygulayacak anlamına gelmez. Uyguladı, sürdürecek anlamına gelmez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
5: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
6: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614-04-61 sadakataşı.org.tr.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
16: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
17: Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
5: MRT Esans 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
13: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
14: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
15: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
0: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
19: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli ve isabetli kılsın. Konumuz sabır. Evet, zafere ulaşmak istiyor muyuz? Yardım görmek istiyor muyuz? Başarı elde etmek istiyor muyuz? Dünya ahiret, sabır. Adeta dinin yarısı sabır, yarısı şükürdür. Ne zaman zafer, başarı ne zaman olacak diye sorulunca Cenab-ı Hak şöyle cevap verdi. Sağolubillah, bismillah. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettakullah leallekum tuflihun. Sadakallahülazim. Ey müminler, sabredin. Sabır yarışında düşmanları geçin. Sabırda yarışın. Ve hudut boyunda hudut bekleyin. Ki Allah'tan korkun, zafere erişirsiniz, kurtulursunuz. Kurtulmanın şartını sabredin demekle yetinmedi. Sabırda yarışın. Birlikte sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Birbirinize sabır yarışında bulunun. Sonra verabitu, yani hudut boyunda hudut bekleyin. Bugün kalplerin etrafında hudut bekleme zamanı adeta. Düşman kalbin içine kadar girmiş. Efendim kültür emperyalizmiyle, işte televizyonuyla, radyosuyla, elindeki WhatsApp'ıyla, elindeki telefonu WhatsApp'ıyla kafalara giriyor, kalplere giriyor. İstiklal Harbi'nde düşmanlar kalıbımızın dışındaydı. Şimdi kalbin içine girmiş. Onun için kalpler etrafında hudut bekleyeceğiz adeta. Sonra da sabır konusunda da, sabır yarışında da, ribat konusunda da Allah'tan korkun ki kurtulursunuz buyuruyor Cenab-ı Hak Teala. Evet, demek ki kim kurtulmak istiyor? Sabredecek. Kim hedef ulaşmak istiyor? Sabredecek. Kim zafer elde etmek istiyor? Sabredecek. Kim başarmak istiyor? Sabredecek. Sabır ne? Yine birkaç ayet kerime okuyalım, son üzerine duralım. Cenab-ı Hak Teala imtihan edeceğini bildirmiş. İmtihanda başarılı olmanın şartını sabır olarak ortaya koymuş. Kulu en iyi bilen, kulu yaratandır. Ruhunu da bilen. Çünkü bize ruhumuzdan daha yakın Cenab-ı Hak. Bizi en iyi bilen, bizi yaratan ve yöneten. Bismillah, bismillah. Ve lenebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emval vel enfus vel semerat ve beşşiris sabirin. Sadakallahu azim. Biz sizi korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmek suretiyle elbette deniyoruz ve deneyeceğiz de. Sabredenleri müjdele. Ve lenebluvennekum, hem başında tekit var, hem sonunda nun müşeddede dediğimiz tekit üzerine tekit. Muhakkak muhakkak imtihan ediyoruz ve edeceğiz de. Arapçada muzari fiil dediğimiz, hani biz onu şimdiki zaman diyoruz. Arapçadaki muzari fiili hem hali hem istikbali ifadeler. Şimdi imtihan ediyoruz, imtihan edeceğiz. Hem devam edeceğiz imtihana da. Demek ki imtihanda olduğumuzu bilelim. İmtihanda neyle imtihan ediyor? Korkuyla, açlıkla, maldan, candan, ürünlerden noksanlaştırarak imtihan ediyor Cenab-ı Hak Teala. Ama müjde mi istiyorsun imtihanda? Sabredenlere müjde veriyor. Onun arkasından da hemen peşindeki ayet kerim sallallahu ellezine ize esabethum musibetun galu inna lillah ve inna ileyhi raciun. O sabredenlere bir musibet isabet edince dediler ki biz inna lillah ve inna ileyhi raciun. İnna lillah, muhakkak biz Allah'ınız. Allah'ın mülküyüz. O dilediği gibi mülkünde tasarruf eder. Ve inna ileyhi raciun, ve muhakkak biz sadece ona döneceğiz. Ona hesap vereceğiz. Demek ki kalbimizden geçeni, dilimizden çıkanı, bedenimizden ortaya çıkanı da Cenab-ı Hak da biliyor, gözetiyor, yazılıyor da. Hepsi tespit ediliyor. Kalbimizin azminden bile hesaba çekileceğiz. Evet. Müjde sabredenlere. Diğer bir ayet-i kerime sabırda ne vardı? Evet, ürünlerde noksanlaştır. Bir de bedende de noksanlık olur. Hastalık verir bedene. Estağfirullah. İnneme yuvfesavun ecrehum bi gayri hisab. Sadakallahul adım. Sabredenlere, felaketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gerenlere muhakkak biz, Cenab-ı Hak Teala buyuruyor, hesapsız ödenecek mükafatları. Kıyamet günü böyle bela musibet çekenler böyle köşeye dönünce, hani parsaya kapınca, öyle diyelim, sevapları alıp götürünce diyeceğiz ki o zaman Efendimiz haber veriyor aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle tabi söylüyor. Keşke biz de dünyada böyle belalara musibete çekseydik de bu köşeye dönseydik. Hem de hesapsız diyor, bir gayri hesap, hesapsız ecirler tas tamam verilecek. Kimlere? Sabredenlere. Ya hocam, bu sabrın bir manasını bir anlat da hala ayetlere devam ediyorsun. Evet, devam edelim biraz daha. Sizin sabrınızı deneyelim biz de. Estağfirullah. Ve lemen sabre ve gafre inne zelike lemin azmil umur. Sabredip kendisine yapılan kötülüğü bağışlayanın işi, işte bu benimsenmeye değer işlerdendir. Demek ki azmedilmesi gereken, üzerine durulması gereken iş sabır. Ama sabır sonra da bağışlama dedi. Bağışlarsan bağışlanırsın. Sabredersen hedefe ulaşırsın. Evet, sıkıntılara sabretmek, başkalarının hatalarını bağışlamak gerçekten önemli ve sebep sonuç açısından birbiriyle yakından ilgili iki tavır. Bu iki davranışta bulunan kişi örnek alınmaya layıktır. Tabii ki örnek alırsan bunları, sen de örnek alınırsın. Evet. Diğer ayet-i kerime: Ya es-sabrullah ya eyhellezine amenu istainu bis-sabri ves-salah innallaha ma'as-sabirin. Ey iman edenler, Allah'tan sabır ve namazda yardım isteyiniz. Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir. Demek ki başarının iki şartı var. Biri fiili dua, bir kavli dua. Sabır bir bakıma kavli duadır. İşte sabrın bir bakıma söylemiş oldum birazını, bir kısmını. Sabır neymiş? Fiili dua. Bir şeyi elde etmenin şartlarını yerine getirmek. Fiili dua. Yemek istiyor musun? Doymak istiyor musun? Yiyeceksin. Ya Rabbi, önce hani bu bütün nimetleri veren, üzerindeki etiketi ne? Bunu veren Allah. Bak, Allah'tan geliyor. Besmele çekiyorsun yemeğe başlarken. Diyorsun ya Rabbi, bu yemeğimi sana ibadet tahta kuvvet kıl diyorsun. Dua ediyorsun ama sonra da yiyorsun. Yemek fiili dua, başındaki dua efendim kavli dua. Bir de sonunda elhamdülillah diyorsun ki Allah bana bunu lütfetti, o ihsan etti, o nimetin sahibi o. Yani bu nimeti verene aittir bu nimet. Nimeti veren de Cenab-ı Hak da elhamdülillah, övgüye Allah müstahaktır. Hamd etmeye Allah layıktır. Allah maliktir diyoruz. Şimdi sabırla yardım isteyin demedi sadece, vassalatı, namazla yardım isteyin. Çünkü en kapsamlı kabli dua namazda. Namaz, bir bakıma namazda fiili dua gibi görünüyor da, bazıları bu sabra oruç diyenler de olmuş. Oruç ve namazla Allah'a ermek istiyor musun? Kamil mümin olmak istiyor musun? Oruç tut. Oruçla Allah'tan yardım iste. Gözünle, kulağınla, dilinle, ağzınla, bütün organla oruç tut. Namaza da çok dikkat et. Bunlarla sen Allah'a yalvar, Allah seni hedefine ulaştırır. Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Diğer bir ayet kimse oldu bile. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. İçinizdeki mücahitlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar elbette sizi deneyeceğiz. Deniyoruz ki sizde mücahit kim ortaya çıksın, sabredenler kim ortaya çıksın. İmtihan ediyor Cenab-ı Hak Teala. İmtihan için yarattığını da hemen Mülk suresinin başında sallallahu aleyhi ve sellem tebarekellezi biyedil mülk ve hu ala kulli şeyin kadir ellezi halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyüküm ahsenu amela. Sadakallahu azim. Bütün mülk, bütün kainat elinde olan zatın şanı mübarek. O her şeye kadirdir. Hayatı, ölümü ve hayatı yaratandır o. hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için. Demek ki bizi niçin yaratmış? İmtihan için. İmtihandayız. Sınıf geçmek istiyor musun? İmtihana gireceksin. Başarmak istiyor musun? Başarıda bir üst derece almak istiyor musun? İmtihana gireceksin. Biz imtihana sokulmuşuz. Bizim isteğimizin dışında. Ben sizi yarattım, imtihan ediyorum buyuruyor. İmtihanda olduğumuzun farkında olalım, şuurunda olalım, idrakinde olalım ve dikkatinde olalım. İmtihan eden Allah bizi. Bizi, her şeyimizi biliyor. Nasıl imtihan edeceğini de biliyor. Neyle imtihan edeceğini de bildirmiş. Kime karşı imtihandayız? Cenab-ı Hakk'a karşı imtihandayız. Bu kadar nimetler vermiş. Ama niye imtihan ediyor? Bir üst sınıfa geçirmek için. İkram etmek için. Niye okulda imtihan alırlar? Derece vermek için. Sen imtihana girmezsen dereceye giremezsin. Ama imtihana mecbur sokulmuş, imtihandayız. Sabredelim. Şimdi sabrın, söyleyelim sabır ne demek? Sabır, hapsun nefsele ma tekrahu. Genel olarak sabrı böyle tarif edilir. Sabır, nefsi hoşlanmadığı şeye hapsetmek. Nefsi hapsetmek. Bize hapse koydukları zaman, vaazdan dolayı hapse girmiştim, dilediklerini bize yaptırıyorlardı. Hapislerini almışlar, bizi ellerini almışlar. Nefsimizi hapsettiğimiz zaman, nefsimizi disiplin altına aldığımız zaman hedefe ulaşırsın. Atın üzerine bindin mi, at da sağlamsa hedefe ulaşırsın. Onun için Cafer-i Sadık Hazretleri der ki, nefsine mücadele etmen gereken bir düşman ve geri vermen gereken bir emanet bil. Bu emaneti koruyacağız. Ancak bize hakim olmayacak, biz ona hakim olacağız. Çok verirsen o sana hakim olur. Ama az verirsen sen ona hakim olursun. Evet, nefsi hoşlanmadığı şeye hapsetmektir, hapsinde tutmaktır, dilediğine ona yaptırmaktır. Ama burada bir Sokrat'ın bir sözü var, bir eksik görüyorum ama bizim İslam'ın sözünü de söyleyeceğim size. Ha, nefsin öğretmeni ol, vicdanın öğrencisi ol der. Nefsin öğretmeni, vicdanın öğrencisi ol der. Bu eksik bir söz diyoruz. Niye? Akıllı adam nefsini aklını da imanına tabi kılar. Akıllı adam aklını da imanına tabi kılacak. Çünkü akıl göze benzer. Işık olmazsa göz göremez. Bakıyorsun ki kafirler de, müşrikler de, münafıklar hep akılla yürütüyorlar işlerini ama yanlış bilgiyle yanlış neticeye ulaşıyorlar. Demek ki gözün görmesi ışığa bağlı. Işık olmadı mı göz göremez. İşte ışık ilimdir. Ama doğrunun ilmi doğru olur. Hakkın ilmi hak ilim olur. Öyleyse hep hakka müracaat. Yani kitaba, sünnete müracaat. Ayete, hadise müracaat. Her konuda ölçü o. Oraya konsun. Demek ki nefsimizi, aklımızı, imanımızı tabi. İman ne demek? Tasdik demektir. Yani tatbik tasdike göre olacaktır. Uygulama tasdike göre olacak. O tasdik etmiş kitaptaki, sünnetteki gerçekleri tasdik etmiş. O tasdike göre tatbik olacak. Evet, sabır elvabil sayyib minel kelime tayyib diye Cevzi'nin bir dua ile ilgili, zikir ile ilgili bir kitap var. Çok nadide bir eser. Orada şöyle der. Hapsun nefsane tasahhudu bil makdur ve hapsun senale şekva ve hapsi var yani masiye. Kadere kızmaktan kalbi tutmak. Sabrı tarif ediyor. Kadere kızmaktan kalbi tutmak. Dili şikayetçi olmaktan tutmak. Beden organı da Allah'a isyandan tutmak der. Sabrın kısımlarını söyleyeyim. Allah'ın emirlerini yerine getirmede sabır. Buna sebat manasını alır. Allah'ın yasaklarından sakınmada, dünyaya dalmamakta, haramlara, mekruhlara, şüphelere bile dalmamakta sabır, iffet ismini alır. İffetli olmak. Allah'tan gelecek belaya, musibetlere, sıkıntılara, meşakkatlere sabır, rıza ismini alır. Allah'ın hükmüne bu konuda rıza göstereceksin ki hedef ulaşasın. Biz sizi açlıkla, korkuyla, açlıkla, maldan, candan, noksanlaştırma suretiyle sabr efendim deneriz buraya. Ama müjde sabredenler. Ne demek olur müjde sabredenlere? Yani Allah'ın bu hükmüne rıza gösterenlere müjde. Cenab-ı Hak Teala'nın bu hükmüne rıza göstereceğiz, sabredeceğiz, üst derece ulaşacağız. Ve ondan evet hedefe ulaşacağız. Demek ki düşmana karşı sabır da şecaat manasına gelir denmiş. Evet, sabrı anladık şimdi. Gelelim hadisi şerife. An Ebi Malik el Harith ibn Asim, an Ebi Malik el Harith ibn Asim el Eş'ari radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله تعالى وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. أبو مالك Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası mizanı doldurur. Sübhanallah, elhamdülillah sözleri ise yerle gök arasını sevap ile doldurur. Namaz nurdur. Sadaka bürhandır. Sabır ziyadır. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahtan pazara çıkar, nefsini satar. Kimi onu azat eder, kimi de helak eder. Müslim'de ve Tirmiz'de geçen bir hadisi şeriftir. Şimdi hakikaten çok manidar bir hadis. Temizlik de tercüme ettiğimiz, söylediğimiz tuhur kelimesi hadisin bazı rivayetlerinde vudu olarak geçmekte. Abdest anlamında vudu. Bu sebeple buradaki temizlik şer'i temizlik yani abdest manasınadır. Müslüman olmak ve iman etmek büyük küçük bütün geçmiş günahları yok eder. Abdest de önceki küçük günahları temizler. Bu sebeple abdest almak mümini günahlarından temizlemek bakımından imanın yarısı gibi olur. Çünkü iman etti mi günahları, değil mi, o manevi kirleri temizliyor. İman etti mi? Ama namaz, efendim, namaz içinde abdest maddi kirleri temizliyorsun. Dinin yarısı iman, yarısı namazdır. Efsane temizliktir buyurmuş. İman insanı tevhid dışı her türlü inanç kirlerinden temizler. Abdest de bu gönül temizliğinin organlara yansıyan görüntüsü olarak imana delalet eder. Bu yönüyle müminin içi gibi dışı da temizdir mesajını vermek bakımından imanın yarısıdır. Demek ki biz müminiz, namaza gireceğiz. Namazdan önce ne yapıyoruz biz şimdi? Önce maddi temizlik yapıyoruz. Ama Kur'an'da önce manevi temizlikten bahsediyor. Sadece bir innallahu hamdül tevvabin ve yufil mutatahhirin. Allah tövbe edenleri ve temizliğe son derece dikkat edenleri sever. Önce manevi temizlik dedi. Evet, tövbe de aynen imandan önce geliyor. Küfürü şirkiden dönecek ki iman olsun. İman da kulun bilmesi, azmetmesin, Allah'ın hidayet etmesiyle iman hasıl oluyor. İman göstergesi de nedir? Ha, kalbinde iman girmiş, küfür çıkmış, efendim temizlenmiş, istiğfar da etmiş mümin olarak bizler elhamdülillah. Günah kirlerinden de azade olmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyoruz, özür diliyoruz. Allah tövbemizi kabul ediyor. Temizlendik. Ha, iman ne diyor? Namaz kıl diyor. Namaz kılman için iki temizlik, manevi temizlik yaptık, maddi temizlik de lazım. Maddi temizlik ne? Elbisemizi temizleyeceğiz. Tenimizi temizleyeceğiz. Namaz kıldığımız yeri temiz olacak, değil mi? Üç tane temizlik lazım. Evet, hadesten taharet cünüp olursan, kadınlar için lohusa olursa efendim veyahut da hayızlı olursa o da kurtulunca abdest alır, boy abdest alır. Cünüp olan erkek de böyle boy abdest alır veya değilse normal abdest alır. Sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkar. Maddi manevi temizlik, dini yarısı bir bakıma. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Ayet var. Burada hadisteki iman kelimesi namaz anlamında gelmiş. Çünkü bu Beyt-i Haram'a Kudüs'ten dönüldü ya. Nereye dönüldü? Kabe'ye dönüldü. Mekke'ye dönüldü. Ondan önce namaz kılanların namazı ne oldu diye bir soruya cevap olarak geldi. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değil. Burada imandan kasıt namaz. Boşa çıkaracak değil. buradaki namaz anlamında kullanılmış. Bu takdirde abdestsiz namaz kılınamayacağı, kılınsa bile sahih olmayacağı için abdest namazın yarısı demek olur. Abdest namazın yarısı. Çünkü la yetimmül vacibi illa bi fehve vacib. Bir vacip ki ancak başka bir şeyle tamam olursa o tamam olan şey de vacibdir. Namaz vaciptir, yani farzdır. Abdest olmadan namaz olmuyor, abdest de farz olur. Abdest bir bakıma namazın yarısıdır. Doğru. Tabi diğer yandan iman kalbin tasdiki, organların o tasdike boyun eğmesi demektir. Kamil iman. İmanın temeli kalbin tasdikidir. Ama kamil iman ise kalbin tasdiki, dilin ikrarı, bedenin de ameli. Çünkü itikat etti mi inkiyat ister iman. İman tasdik, tatbik ister. Allah'ı büyük bildin, büyüğe uy der. Ahiret inandın, ahirete hazırlıklı ol der. Kur'an'a inandın, hayat kitabı yap, hayatına yön versin. Peygamber'e inandın, peygamber iman ne gerekli, onu örnek almayı, onu izlemeyi gerektirir. Kadere inandın, başına gelene sabret, teslim ol, razı ol. Kadere bu. Efendim, melekler inanıyorsun, melekler her yaptığın yazıyor. İyi şeyler yazdır. İyi şeyler yazdır. Melekler Allah'a isyan etmezler. Ne emretmişse Cenab-ı Hak Teala onu yaparlar. Evet, böyle iman. Evet, öte yandan bu kalbin tasdiki, dilin ikrarı, bedenin ameli nedir? Kamil iman cüzleridir. Namaz organların boyun eğdiğinin delili, abdest de namazın sıhhatinin şart olduğu için bu manada imanın yarısı sayılabilir. Şimdi bu cümle ne demek oluyor? Abdestin sevabı imanın sevabının yarısıdır anlamına gelmez. Yine bazı mezhepler iddia ettiği gibi amelin imanda mücüz olduğunu da göstermez. Niye? Çünkü iman kamil imanın cüzüdür amel. Ama normal iman dediğimiz zaman imanın temeli kalbin tasdiki. Kalpte tasdik olsa kimse mümindir. Dil niye biz mümin olmasını söylemesini istiyoruz? İmanın alameti olsun da mümin olduğunu bilelim de ona mümin muamelesi yapalım diye. Bir kimse namaz kılsa bile, iman etmiyorsa namazı, o mümin değildir. Kılsa bile o münafıktır. Ama adam iman ediyor, namazın farz olduğunu biliyor, iman ediyor, kabul ediyor ama kılmıyorsa o fasık mümindir, kafir değildir. İmanı mücüz edip cüz gelince iman da gitsin. Ama tabii ki zamanla da iman zayıflaya normal görmeye başlarsa, Allah korusun haramı, farzların terkini normal görmeye başlarsa kafir olur. O da ayrı bir konu. Evet. Konumuz neydi? Abdest dinin, temizlik dinin yarısıdır. Bunu anladık. Elhamdülillah, değil mi? Hadisin kendisine baktığımız zaman neydi? Elhamdülillah temlevel mizan. Elhamdülillah mizanı doldurur. Allah'a kemal sıfatları övmek demektir. Her gün 40 kere bize Cenab-ı Hak elhamdülillah dedirtiyor, değil mi namazda? Kur'an'ın başı Fatiha'nın başı da elhamdülillah. Fatiha'nın başı Bismillahirrahmanirrahim değil mi? İmam-ı Azam'a göre Bismillahirrahmanirrahim değil diyor. Kur'an'dan olduğu kesindir, Fatiha'dan olduğu zannidir der. Yani ilk cümle elhamdülillah cümlesi Kur'an'ın. Ne demek? Bütün hamdlere Allah layıktır. Bütün övgüler Allah müstahaktır. Bütün hamdler Allah maliktir bütün hamdlere, övgülere. Demek ki kemal sıfatları övmektir. Allah'a övmek. Gazali der ki hamd bir itiraftır. Bütün nimetler Allah'ın olduğunu itiraf etmektir. Evet. Her amelin bir sevabı olduğu ve bunların tartılacağı dinimize bildirilmiş bir gerçek. O halde Allah Teala'yı kendisine layık kemal sıfatları övmenin, elhamdülillah demenin ecir ve sevabı da mizanı dolduracak ölçüde büyüktür. Ancak elhamdülillah dilin demesiyle yetmez, kalbin demesi. Onun için Gazali der ki dil söyler, akıl düşünür, kalbe yer eder. Gerçek zikir bu. Elhamdülillah şimdi bilecek. Ha, bütün kimi övsen, neyi övsen Allah ömür sayılırsın. Şimdi bu saat, bu saati övmek, bu saati yapanı övmektir. Bu saati yapan kim? İnsan. İnsanı da yaptığını yaratan kim? Allah. Vallahu halakakum ve te'amelin. Sizi de yaptığınızda Allah yaratıyor. Ayet-i kerime bu. Evet, insanı da insanı yaptığında Allah yaratıyor. Öyleyse her şey Allah'ındır. Çünkü her şeyin Halik'i Cenab-ı Hak Teala, insanların eserleri de yine Allah'ın eseri sayılır. İşte bunu bilmek ve buna inanmak. Onun için sonra da elhamdülillah demek. İnandı, elhamdülillah dedi. Elhamdülillah dediğine göre de amel eder. İşte kamil iman hasıl olur. İşte mizanı doldurur. Evet. Demek ki onun kısa bir cümle olduğuna bakılmamalı. Tevhid inancının ifadesi olarak yüce yaratıcı tanımak ve tanıtmakta olduğunu öyle bakılmalı. Çünkü ayet-i kerimeye bakıyoruz ki Fatiha'da elhamdülillahi rabbil alemin, bütün hamdleri övgüleri Allah layıktır. Yani bir bakıma hamd de dilin şükrüdür ki. Ne demek? Bütün nimetlerin Allah'ın olduğuna itikad etmek kalbin şükrü. İtiraf etmek, elhamdülillah demek de dilin şükrüdür. Bedenin şükrü de ibadet-i itaattır. Allah'ı kemal sıfatlarıyla anmak demek olan elhamdülillah, tesbihiyle onun noksan sıfatlardan tenzih anlamındaki Sübhanallah ifadesi bir arada söylenince tam olarak tevhid inancı dile getirmiş olmakta. Çünkü tenzih tevhidden de öncedir. Bakınız hem rükuda hem secdede ne diyoruz biz? Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Ve en başında da değil mi Fatiha'dan önce Sübhaneki okuyoruz. Namazın sonunda da namazı özetliyoruz. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber diyerek değil mi? 33'er kere. Bu da nedir? Sübhan tenzihi eder. Allah'a layık olmayan sıfatlardan nezih kılmak öncedir. Sonra bütün nimetleri Allah'a nispet etmek sonradır ki ona elhamdülillah diyoruz. Yani tenzih tevhidden öncedir diyebiliriz böylece de. Evet. Bu tesbih ve tenzih kainatın en büyük ve yegane gerçeğini itiraftır. Sevabı da ona göre olup yer ile gök arasını dolduracak kadardır. Çünkü kainat bütün Allah'ındır diyorsun. Böyle demek yer ile gök arası kadar, kainat kadarsa Allah sana sevap veriyor. Niye elhamdülillah Rabbil Alemin dedin? Alemlerin Rabbi Allah'a ayeti dedin mi? Alemlerin Rabbi Allah'ın gök ve semaya hepsi Allah'a nispet ettin ya, o kadar da sevap veriyor işte. Müthiş. Evet, tabii önce tenzih ettik, Sübhane'yi okuduk değil mi namazda? Evet, ama ifadede elhamdülillah dedi, sonra Sübhanallah dedi. Elhamdülillah ve Sübhanallah cümlelerinin mümine kazandırdığı sevabın büyüklüğünü anlatmakta. Dolayısıyla sık sık ve fakat bilinçli olarak bunların söylenmesini tavsiye etmiş olmaktadır. Fatiha'sı namaz olur mu? Olmaz. Tabii İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki olur da vacibi terk etmiş olursun. Çünkü Şafii'ye göre bizim farz dediğimiz onlar vaciptir. Fatiha'sı namaz olmaz hadisini delil getirirler. Biz de deriz ki Fatiha'sı namaz kamil namaz olmaz deriz. İmam-ı Azam Hazretleri böyle demiş. Yani Fatiha'nın yerine bir zamm-ı sure daha okuduğu zaman, ikisini okuduğu zaman namaz tamamdır der. Ancak buna rağmen Fatiha'yı tahsis etmek vacip olduğundan dolayı sonunda seyir secdesi gerekir. Seyir secdesi yapmadı, namaz çıkınca o namazı iade etmesi âlâdır. Belki gereklidir diyen var. Hatta küllü salatin üddiyet bir kerameti tahmin tecvi iadetuha. Tahrimen mekruh ile biten her namazın iadesi vaciptir der İbn Abidin. Evet, fıkıh kitabı meşhur, Müştehid'in kitabı. Ama namazın vakti içerisinde iade etmesi gerekir diyor. Vaktin dışında da iade ederse alevül ala olur denmiş. Yani o kadar Fatiha'da önemli. Bak Fatiha'da elhamdülillah ile başlıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Tabi elhamdülillah Rabbil Alemin deyince hani komutan geliyor dediği zaman asker hemen bir ürperir. Elhamdülillah Rabbil Alemin deyince mümin ürperir. Errahman, Errahim. Yani diyor ki o Rabbil Alemin ama aynı zamanda çok Rahmandır. O çok merhamet edendir. Kafire de merhamet ediyor. Güneş ona da doğuruyor. Mümine de. Yağmuru doğdu. Pisliğin üzerinde yağdırıyor. Çiçeğin üzerine de yağdırıyor. Rahmandır o. Ama geçici. Dünya zamanında, ömründe. Aldanma Rahim. Rahime ulaşmak istiyorsan, cenneti kazanmak istiyorsan, Rahim'in tecellisi olan ebedi rahmete ulaşmak istiyor musun? O zaman sen hamde devam et. Allah'a ibadet taata, imanda devam, imanda kemal üzere devam et. Evet. Gelelim hadisin devamında ne buyurdu Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselam? Vessalatu nurun, namaz nurdur. Namaz tıpkı bir ışık kaynağı gibi insanı kötülük ve çirkinliklerden alıkoyup doğruya yöneltir. Şimdi gözün var, görmüyor, ışık yok. Namaz bir ışık. Namaz nasıl ki ışık, değil mi, insanı uçuruma düşmekten korur? Efendim, çirkin bir yere, pisle düşmekten korur, değil mi? İşte namaz da böyledir, insana yol gösterir. Bir ışık. Namaz nurdur. Nurun özelliği hem kendisini gösterir hem başka şeyleri gösterir. Nurun özelliği bu. Güneş ne, hem kendisini gösterir hem başka şeyleri gösteriyor. İşte namaz da böyle bir özelliği var. Çünkü o ışığını imandan alır namaz. Çünkü namaz imanın gereğidir. İman neydi? Allah'ı Rab kabul etmek, Allah'ı ilah kabul etme, mabut kabul etmek. Namaz bir bakıma o kabulün fiili ispatıdır. Fiili delilidir. Evet. Namazlı, niyazlı mümin hem ruh hayatında hem de yüzünde bu nurun izlerini görmek mümkün. Değil mi? Ayet-i kerimede sahabeden bahsederken, değil mi? Nerede geçiyor? Fetih suresinin son ayetinde sahabeden bahsederken onların, değil mi, yüzlerinde iman izleri, namaz izlerini onu görürsün. Hatta bugün WhatsApp'ta da bir şey çıktı. Bir İsviçreli bir profesör iman etmiş, mümin olmuş. Namazı binlerce insanı aletlerle seyretmiş, takip etmiş. Nur fışkırıyor. İnsanlar abdest alırken, namaz kılarken bunları tespit etmiş. Tespit edince iman etmiş, Müslüman olmuş. Günde 5 defa abdest alarak yıkanan insanın günün yorgunluğunu, maddi manevi kirlerini elinden, yüzünden temizlemesi elbette onda bir parlaklık meydana getirecek, hayatını güzelleştirecek. Ona tatlı bir mehtap görünümünü kazandıracak. Onu okuduğun zaman tam okunacak, tam şey yapılacak diye o WhatsApp'taki o profesörün bugün atmışlardı bana. Çok da güzel ifade ediyor. Yani bir diyordum ki ben, insan ağzından çıkan her harfin kendisine has ışınları vardır. Etrafta nurda hale meydana gelir. Abdest almadan önce öyle bir haleler meydana geliyormuş. Nurlar oluşuyormuş. Mesela hadis var şöyle. Kim abdest alırsa abdest organların işlediği küçük günahlar temizleniyor. Sübhanallah. Aha sana işte nur. Aha sana tertemiz, değil mi? Evet. Namaz kılmakla kazanılan bu nur ile iyi kötüden, helal haramdan ayrılacak. Evet. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyurdu ki vessalatu nurun. Namaz nurdur. Evet. Müminin kalbinde iman nuru var. Ayet var. Allah kimin göğsüne İslam açarsa Rabbisinden bir nur üzeredir diye. Nur üzere değil midir? Yani nur üzeredir diye ayet var. Bir de namaz için nurdur buyurmuş. Nurun özelliği neydi? Hem kendisini gösteren başka şeyleri gösterir. Müminin imanının nurunu da artırır. Hazreti Ali der ki radıyallahu anh, her bir sevap kalpte beyaz bir nurdur. İman nurunu artırır. Her bir günah da kalpte siyah bir noktadır diye hadiste görüyoruz. Müslümanlıkta hadiste görüyoruz. Tövbe edince silinir, tövbe etmez, devam ederse günahlara ran denilen, silinme çok zor olan kir haline alır diyor Resul-i Ekrem aleyhisselam Efendimiz. Evet, mümini kalbini nurlandıracak, yüzünü nurlandıracak, hayatını nurlandıracak namazdır. Çünkü namazda ne var? Kur'an'ın fihristesi Fatiha var. Fatiha'yı kavradığımız zaman hakikaten hayatımıza yön verir. Hayatımıza ışık saçar. Niye? Önün arkanı görürsün. Yani sağını solunu, yani helali haramı anlarsın. Hakkı batılı anlarsın. Çünkü namazda ne var? Önce Allah'a her şeyi nispet ediyorsun. Elhamdülillah demekle bütün nimetler Allah'ın, bütün başarılar Allah'ın, bütün eserler Allah'ın, her şey Allah'ın diye başlıyorsun. Sonra efendim Rahman ve Rahim olduğunu anlatıyorsun. Çünkü Allah lafzı ismi cami, en kapsamlı isim. Zat isimlerinin en büyüğü Rahman, Cemal isimlerinin en büyüğü Rahim, Celal isimlerinin en büyüğü. Rahman'ın tecellisi bu kadar nimetleri, hadi ona şükret der. Rahim, cennette bedi rahmete ulaşmak istiyor musun? Cennetin yolunu tut. Yani namaza dikkat et. Namazın gerektirdiği bütün ibadet taata. Namaz insanı Allah'a, kulluğa yöneltir. Çünkü ayet-i kerimede insanı inne salate tenha anil fahşe vel münker. Namaz muhakkak ki kişili kötülüklerden, çirkin şeylerden men eder. Ne kadar önemli. Öyle bir özelliği var namazın. Sonra hesap günü, hesap günü, hesap günü diye Maliki Yevmiddin diye 40 kere Cenab-ı Hak Teala günde bize hatırlatıyor namazda. Değil mi? Sonra ancak sana kulluk et, ancak sana yardım istedirken namazımız zaten kulluğun fiili ifadesidir. Önce Allah'tan yardım istemeden önce sana kulluk ederiz diye. Yani önce bir şey istemek için yüzün olsun. Allah'a kulluk ederiz diye Allah. Sadece sana kulluk ederiz diyor. Sen senden yardım ister diyoruz. Ne istiyoruz? Hidayet istiyor. Hidayetteyiz. Devamını, kemalini istiyoruz. Hidayet sırat-ı müstakim üzere olmakla olur. Sırat-ı müstakim de kendilerine nimetler verdiğin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolunda olmakla. Ayet onu gösteriyor. Kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yolunda olmayı. Değil mi? Öyle dua ediyoruz. Fiili dua ne gerekiyor? Peygamberler, sıddıkları, şehitleri, salihleri izlemen gerektiriyor. Onu söylüyor. Onları tanı, onları izle. Onları örnek al. Onların izini takip et demektir. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Gazaba uğramışların, özellikle Yahudilerin, sapıkların, özellikle Hristiyanların yolunda değil. Böyle bir namaz anlayışını yapar, bütün hayatına yön verir. Işık saçar. Kıyamet gününde de sa'udu billah yevme terel müminine vel müminat yes'a nuruhum beyne eydihim ve beymanihim. Büşrakumun yevm cennetün tecrimi tahtel enharu halidine fiha zelike huvel fevzul azim. O gün mümin erkekleri, mümin kadınları görürsün buyuruyor Cenab-ı Hak. Nasıl görürsün? Nurları önden koştuklarını görürsün. Önlerinde, sağlarında, sollarında nurları koştuklarını görürsün. Büşra kumru yevm. İşte bugün müjde size. Nedir müjde? Cennetün tecri. Min tahten har. Altından nehirlerin aktığı cennetler. Hem de haridine fiha ebedi kılınmış. Dünyanın güzelliği fani oluşunda, cennetin güzelliği baki oluşunda. Baki bir cennet. Hüvel fevzül azim, işte büyük kurtuluş, işte büyük mutluluk, büyük hedef ulaşmak bu. Namaz böyle bir şeydir. Çünkü namaz nurdur. İşte Cenab-ı Hak Teala da müminin nurunu artırıyor, hayatına yön veriyor. Gelelim sadakaya. Es sadaka ve sadakatı. Efendim, bürhanün, sadaka da delildir. Sadaka veren kişinin imanına delildir. Aynı zamanda namaz imanın Allah'a kulluk etmesinin göstergesidir ya, fiili göstergesidir. Bir de sadaka da imanına delil sadaka verenine. Zira sadaka hem zekat hem de hayır hasenat anlamına gelir. Çünkü inneme sadakatu diye başlayan ayet-i kerimede Tevbe suresinin galiba 90. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak Teala sadaka der. Neleri? Zekatlar basın sadaka der. Hem sadaka için alır hem zekat için alır sadaka kelimesi. Evet, bunları yerine getirmek de imandan kaynaklanır. Ayet-i kerimede görüyoruz ki sa'udu billah eşre

Evet, şefkat, yardım, çevreye karşı duyarlılık, zayıf ve kimsesizleri korumak hep iman alametidir. Allah'a güvenin alametidir, Allah'ın emrini yerine getirmenin ifadesidir. Merhametsizlik, haksızlık, duyarsızlık, kabalık, katılık, dini duygudan, sorumluluktan, ilahi huzurdaki hesaplaşmaya önem vermemekten, kısacası imansızlıktan ileri gelir. Evet, bir adam zekatı vermezse imansız mı olur? Zekatı kabul etmezse imansız. Ama zekatı verse bile zekatı kabul etmezse imansız. Zorla zekat verir diyelim, münafık. Evet, ama tabii ki kamil iman ameli yerine getirmekle hasıl olur. Sadaka da imanın işareti, Allah'a güvenin, Allah'ın vaadine inanmanın fiili işareti, ispatı, delili. Evet, hatta belki çok kimsenin okuduğu kısa surelerden namaz okuyoruz ya, Maun suresinde dini yalan sayanı gördün mü? O yetimi iter kakar ve asla fakir fukaranın doyurulmasını teşvik etmez. Değil mi? Üçüncü ayet Maun suresinin. Bu ayet durumu açıkça ortaya koyuyor. Demek ki hatta kıyamet gününde cennet ehli cehennemini konuşacaklar. 200 senelik mesafeden. Sorulacak. Anil mücrimin. Mes yetesaelun. Meselekekum fi sakar. Galu lem neku minel musallin. Ve lem neku nut'umel miskin. Ve künne nehud ma'al ha'idin. Ha'idin. Ve nükez bi yevmiddin. Sizi cehenneme sokan neydi? Cehennem ehli cennetini konuşacaklar. Cehennem ehline soracak. Sizi sokan neydi cehenneme? Biz namaz kılanlardan değildik. Birinci cümle. Birinci ifade. Sonra fakirleri doyurmazdık. Üçüncü cümle. Batıla dalanlarla biz de dalıp gitmiştik. Dördüncüsü, din günü, hesap gününü yalanlardık. Bak, hesap günü yalanlamaya götürdü namazın terki. Sonra değil mi? Fakir fukarayı doyurmamaya. O da nedir? Efendim, batıla dalanlarla git, batıdanlara batıla daldı gitti işte din günü, hesap gününde yalanladın işte, ha cehennem böyle de ebedi cehennem hem de. Evet, o halde sadaka imana ve ondan kaynaklanan üstün İslami değerlerin varlığına delildir. Öte yandan sadaka veren mümin kıyamette malını nereye harcadığı sorulduğu zaman verdiği sadakayı gösterecek. Hadis-i şerifte La tezul kademe abdin hatta yusel an erba. Şu dört şeyden hesaba çekilmeden kişinin iki ayağı yerine kıpırdayamaz buyuruyor Resul-i Ekrem Efendimiz. Ömrünü nerede harcadın? Gençliği nerede yıprattın? Nereden kazandın? Nereye harcadın? Ne öğrendin? Ne amel işledin? Bak, nereden kazandın? Ne harcadın? Ya Rabbi, ve Allah için verdiğinden hesap yok. Ama elinde kalandan hesap var. Hatta çoluk çocuğa kaldığından da hesap. Çünkü sefasını onlar çekecek, cefasını sen göreceksin kıyamet günü. Ya, ama verdiğinin hesabı yok, karı var. Allah için vermişsen tabi, riyakarlık için, desinler için vermişsen, bir de sen onu yanlış harcadığından ötürü hesaba çekileceksin, belki de azapta göreceksin. Allah korusun. Evet, sabrın mahiyetini tanıtmakta ve onu bize tarif etmekte. Nasıl? Onun içinde ne buyurdu? Ve sabrı da yağın. Sabır ziyadır. Eğitim ve öğretimde konunun mahiyetine ait olduğu sistemdeki tarifiyle vermek en isabetli bir uygulama. Hadiste Peygamberimiz sabrı nasıl tarif etti? Ziya olarak takdim etti. Evet. Zira ışığı ve ısısı kendisinden olan cisimler için, nur ise ışığını bir başkasından alıp yansıtan cisimler için kullanılır. Mesela nurul kameri müstefedü mineşşemsi der. Ay ışığını güneşten alır. Onun nur kelimesini kullanılmış. Ama ziya ışık kaynağıdır. Demek ki sabır gerçekten ışık kaynağı. Güneşi ziyalı, ayı nurlu kılan Allah'tır. Yunus suresinde görüyoruz. Demek ki bu da kesin delili. İşte sabır ziya, ışık kaynağıdır. Sabırlı oldu mu? Nefsine karşı koydu mu? Sabırlı oldu mu? Sebat etti mi? Allah'ın emirlerini yerine getirir. Nehirlerine sakınır. Değil mi? Musibetlere karşı rıza gösterir. Öyle bir şey. Sabır ne kadar kapsamlı görüyorsun. Bu demektir ki sabır müminin hem dünya hem de ahiret saadetini temin yolunda kendisinde tabi olarak bulunan bir ışıktır. Mümin bir yandan sabır sayesinde yasakların yalancı cazibesinin arkasındaki asıl sıkıntı unsurlarını görüp onlardan sakınırken, bir yandan da emirlerin yerine getirilmesinden dolayı ortaya çıkan güçlüklerin

0: gerisindeki huzuru sezip güçlükleri sabırla göğüslerek sonuçtaki mutluluğa kavuşma imkanı bulur. Sıkıntıya katlanmadan sıkıntıdan kurtulma mümkün mü? Mümkün değildir. O da sabırla sıkıntıdan katlanmak. Sabırlı olmakta. Dişini sık. Nefsine karşı koy. Ama Allah'tan da yardım iste. Neyle? Namazla. Duayla Allah'tan yardım iste. Fiili dua var ama fiili dua da yaratıcı değil. Yaratıcı Cenab-ı Hak der, ya Rabbi. Ya Rabbi. Evet. Mümine bu irade gücünü verecek olan da ondaki sabır, dayanma, göğüs germe melekesi olacaktır. Kısaca mümin enerji kaynağı kendi içinde olan bir varlık. Sabretti mi, sabırlı oldu mu enerji kaynağı. Şimdi lokomotif olmadan vagonlar yürür mü? Demek ki sabır olmadan insan değil mi? Ya bataklığa batmış bir kimse gibi daha gidemez. Nefsine uydun bir adam sabretmedi mi nefsine uydu demektir. Nefsine uydu mu nefsin bataklığına battı, yürüyemez hem de kendisine kaybeder. Evet. Alimlerimiz beşeri duyguları akıl ve şeriat sınırları içinde tutmayı sabır olarak tarif etmişler. Ayet hadislerde sabır kelimesinin birkaç manada kullanıldığını görüyoruz. İbadetleri yerine getirilmede, yasakların sakınmada sabır, hani bela musibetlere sabır, halkın eza ve cefasına sabır, Allah'a davette, emir bil maruf, nehyen münkerde sabır, savaş alanlarında ve kafirlere mücadelede sabır. Bunlardan her biri sabrın mümin için gerçekten bir ziya, büyük bir güç kaynağı olduğunu göstermektedir. Tabii bazıları sabrı haksızlıklara boyun eğmek, tepki göstermemek zannedebilirler. Oysa sabır müminin asıl dinamizminin adıdır. Sabır dayanıklı olmaktır, zorlukları göğüslemektir. Boyun eğmek demek değildir. Çünkü Allah'ın sevdiği kimselerden bahsederken sallallahu aleyhi ve sellem ve keyyi min nebiyyin gâtele ma'ahu rabbiyyuna kethir feme vehenu lime sâbehum ve ma da'uhu mestekânu vallahu yuhibbu sabirin. Onlar nice peygamber ve etrafındaki Rabbaniler, ehlullah Allah yolunda savaştılar. Kendilerinde isabet eden şeylerden dolayı ne yapmadılar? Zayıflık göstermediler. Efendim boyun eğmediler. Ve Allah böyle sabırları sever. Üç tane burada özellik getirdi. Üç tane özellik getirdi. Zayıflık göstermediler. Boyun eğmediler dedi. Sonra ne kadar önemli hakikaten. Ve mestekânu boyun eğmediler. Sonra zayıflık göstermediler. Böylece Cenab-ı Hak Teala sabreden kimse olduğu için de Allah sabredenleri sever buyurdu. Evet, ayet-i kerime bu. Çok net. Cenab-ı Hak Teala bizi hakikaten sabırlılardan kılsın. Neydi bu? Sadece ne dediler? Başka bir sözleri de yoktu. Sadece ey Rabbimiz bize günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Cihat meydanında ayaklarımızın bastıkları yerde sağlamlaştır. Kafirlere karşı bize yardım et diyorlardı. Evet, o üç özellik neydi? Allah yolunda başlarına gelenden dolayı gevşemediler. Ümitsizliğe düşmediler. Zayıflık göstermediler. İşte bu boyun eğmemek, efendim ümitsizliğe düşmemek ve hakikaten zayıflık göstermemek, miskinlik etmediler. Böyle sabırlılar Cenab-ı Hak da sevdiğini ifade buyurdu. Sabır Müslümanın öz sermayesidir. Buna potansiyel güç de denebilir. Kendilerinden yardım beklenen kimseler her zaman yardımcı olmayabilir. Atalarımız ne güzel söylemişler. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Ama mümin kendi asli sabır gücüyle ayakta durabilirse en büyük zorluklara aşacak, ulaşmak istediği hedeflere kavuşacak. Bu sebeple sabrın ziya olduğunu asla unutmamak, daima sabır ışığını önde tutmak gerekmektedir. Birbirine sabrı tavsiye edenlerin hüsran ve zarardan kurtulduğunda haber veriyor Rabbimiz Asr suresinde değil mi? Dört tane şart getirmiş burada hüsranın kurtulma için. İman ederler. İman yetmiyor. İmana göre amel işlerdi. İhlasla amel işlerler. Sünnet uygun amel işlerler. Bu işin yarısı hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Görüyor musun? Sadece hakkı tavsiye etmek değil, sabrı tavsiye eder. Yani uygulamayı tavsiye ediyor. Yani nefse karşı koymayı, düşmana karşı koymayı, efendim hem de halkın eza ve cefasına sabretmeyi, bela musibetlere sabretmeyi, ne kadar önemli. ibadetleri yerine getirmede, yasakların sakınmada sabrı ne kadar önemli. Evet, sabrın ziya, namazın nur diye tanıtılması, sabrın insan hayatındaki her şeyi kuşattığını göstermektedir. Zira sabır ve zamanın halletmediği mesele yoktur. O halde zorluklar karşısında hemen teslim olmamak, doğruda ve hakta direnmek gerekmektedir. Halledilmez gibi gözüken problemler bile sabır ve zamanla çözülecektir. Bu da sabrın ziya olduğuna bir başka delildir denebilir. Cenab-ı Hak Teala bu hadisin mesajını alıp hayatına tatbik edenlerden eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil azim ve yasifun ve selamun alel mürselin elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
17: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
19: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net.
20: ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere topluma arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kabak 39.99, kırmızı biber 49.99, çekirdeksiz üzüm 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
13: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51 Senin okulun.
1: Reklamlar.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: ZFM.
1: Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sevgili kardeşlerimiz, sesli kitap köşemizde Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinin usulle ilgili birinci kitabından sorular ve cevaplar kısmını okuyarak başlıyoruz. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. İlk sorumuz şöyle: fıkhın tarifi, konusu ve mahiyeti nedir?
3: Yeryüzünün halifesi olan insanoğlu, ruhlar aleminde tahakkuk eden manevi mukavele ile birlikte mukaddes emaneti yüklenmiştir. Emanet kavramı, ilahi tekliflerin tamamını ifade için kullanılan bir kavramdır. Ehl-i sünnet uleması, İslam fıkhının dünyaya ve ahirete müteveccih olan bütün hükümlerinin dört kaynaktan elde edileceği konusunda ittifak etmiştir. Bunlar sırasıyla kitap, sünnet, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukahadır. Bunlara dört delil anlamında edille-i erbaa veya şer'i deliller anlamında edille-i şer'iye denildiği gibi asli deliller de denir. Bunların dışında bazı deliller daha vardır ki edille-i erbaada hükmü bulunmayan meselelerin istinbat yoluyla çözülmesine vesile olurlar. Bunlara fer'i deliller adı verilmiştir. Fer'i delilleri istihsan, örf ve adet, şer'ü men kablena yani daha önceki şeriatler, seddü zerai, mesalihi mürsele, sahabe kavli ve istizhabı şeklinde ifade etmek mümkündür. Fıkıh ilminin gayesi, mükellefin dünya ve ahiret saadetine vesile olmakla sınırlıdır. Bu tespitten sonra kısaca fıkıh kelimesi ve kavramı üzerinde duralım. Arapça olan ve fekahe kökünden türeyen bu kelime, bilmek, anlamak, bir şeyi iyiden iyiye şuurlu olarak idrak etmek ve kapalı bir şeyin gerçek yüzünü kavramak gibi manalara gelir. Durr-i'l Muhtar'da fıkıh, lügatta bir şeyi bilmek demektir. Bilahare şeriat ilmine tahsis edilmiştir. Kelimenin mazisi fıkıha şeklinde okunursa masdarı fıkhan gelir ve bildi manasını ifade eder. Hükmü kayıtlıdır. Şurası unutulmamalıdır ki fıkıh kelimesinin ifade ettiği

0: Allah katındandır. Böyleyken onlara, o kavme ne oluyor ki kendilerine söylenen hiçbir sözü anlamaya, fıkh etmeye yanaşmıyorlar. Hükmü beyan buyurulmuştur. Burada geçen la yefkahune hükmünün muhatabı olan kimseler, ana dilleri Arapça olan ve Arapça konuşan kimselerdir. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'in zahiri manalarını anlamaları, Peygamberimiz Efendimiz'i dinlemeleri kaçınılmazdır. Peki anlamadıkları nedir? İşte bu noktada yefkahune ibaresinin keyfiyeti karşımıza ince anlayış ve keskin idrak olarak çıkmaktadır. Esasen Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kafirler ve müşrikler fıkh etmeyenler olarak tarif edilmektedirler. İslami ıstılahta fıkıh, şer'i hükümleri delilleriyle birlikte tafsili olarak bilmek şeklinde tarif edilmiştir. Bu noktada karşımıza sadece bilmek fıkıh mıdır suali çıkabilir. İslam uleması ilmin salih amel için bir vasıta olduğunu dikkate alarak ameli ayrıca zikretmemiştir. Ancak tasavvuf ehli bu hususta hassastır. Dürr-i Muhtar'da fıkıh tarif edilirken ehli hakikate göre ise ilimle ameli bir araya getirmektir. Çünkü Hasan-ı Basri, fakih ancak dünyadan yüz çevirip ahirete yönelen ve kendi kusurlarını gören kimsedir demiştir. Hükmüne yer verilmiştir. Şurası muhakkaktır ki zühd ve takva noktasında hassas olmayan bir kimsenin ilmi ne olursa olsun fakih olabilmesi mümkün değildir. Allah-u Teala'nın imtihan için beyan buyurduğu emir ve nehilerin tamamına teklif adının verildiği malumdur. Fıkıh ilminin konusu mükellef olan insanların fiilleridir. Mükellefin lehinde ve aleyhinde olan haklarını muhkem delillere dayanarak ortaya koymak fakihlerin vazifesidir. Bunun belirli bir usul içerisinde izahı gerekir. İmam-ı Şafii rahimallahu aleyh meseleyi izah ederken şu tespitte bulunmuştur. Muhkem bir habere dayanmadan veya içtihat yapmadan bir söz söylemek günaha çok yakındır. Allah-u Teala azze ve celle Peygamberimiz Efendimiz'den başka hiç kimseye ilmi bir delile dayanmadan din hususunda herhangi bir söz söyleme hakkı tanımamıştır. İlmi delil ise kitap, sünnet, icma, asar ve mahiyetini beyana gayret ettiğim kıyası fukahadır. Din hususunda hiçbir delile dayanmadan şahsi kanaat belirtmek mükellef için büyük bir tehlikedir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Allah'ın diniyle ilgili bir konuda şahsi kanaatinize göre hüküm vermekten sakınınız. Sünnete tabi olunuz. Kim ki sünnetten ayrılırsa dalalete düşer, sapıtır buyurduğu malumdur. Tabiundan Hazreti Şabi'ye bir adam gelip bir mesele sorar. Şabi sual olunan konuyla ilgili olarak Hazreti Abdullah İbni Mesud şu şekilde izah etti diye cevap verir. Sual soran kimse sen kendi şahsi kanaatini söyle deyince Hazreti Şabi'nin yüzü kızarır ve şu adama bakın. Ben ona Hazreti Abdullah İbni Mesud şöyle dedi diyorum. O bana şahsi kanaatimi soruyor. Ben dinimi bundan tenzih ederim. Vallahi müzikle meşgul olmayı şahsi kanaatimle fetva vermeye tercih ederim diyerek usule riayetin önemini ifade eder. Yine İmam Malik'e 40'a yakın mesele hakkında görüşü sorulur. Bunlardan 36'sı hakkında bilmiyorum cevabını verir. Katiyen şahsi kanaatime göre şöyledir dememiştir. Din hususunda şahsi kanaate göre hüküm verme usulü bidat ehli arasında yaygın olan bir usuldür.
1: İslam fıkhının kaynaklarından kitabın mahiyeti hakkında bilgi verir misiniz?
0: İslam uleması mücerred olarak kitap denildiği zaman bununla ancak Kur'an-ı Kerim'in anlaşılacağı hususunda müttefiktir. Bu ümmet arasında yaygın bir kavramdır. Nitekim şu adam kitapsızdır denildiği zaman bununla o kimsenin kafir olduğu kastedilir. Kur'an-ı Kerim'in başka başka yönleri ve vasıfları dikkate alınarak çeşitli tarifleri yapılmıştır. Genel olarak Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed'e indirilmiş olan ve Peygamberimiz

0: Sizden bize tevatüren nakledilen bir nazımdır tarifi uygun bulunmuştur. Bunun dışında Allah tarafından Hazreti Muhammed'e vahiy yoluyla indirilmiş, musaflara yazılmış, tevatürle nakledilmiş, tilavetiyle taabbud olunan muciz kelamdır. Müslümanların mukaddes kitabı olup Hazreti Muhammed'e gelen vahiyleri ihtiva eder gibi tariflere de rastlamak mümkündür. Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğu hususunda hiçbir ihtilaf yoktur. İmam Maturidi'ye göre Kur'an-ı Kerim'in icaz yönü, belagatinin kemale ulaşmasıdır. Eğer bu icaz, belagat yönünden başka şeylerde olsaydı, benzerini getirmek için uğraşan Arapları, başka yönleriyle de aciz bırakması icap ederdi. Gaybden haber vermesi, tenakuzdan hali olması, ister dünyevi, ister uhrevi olsun, bütün mesalihi ihtiva etmesi gibi yönlerde bu zikredilen haller sadece Kur'an'a mahsus olmayıp diğer ilahi kitaplarda da mevcuttur. Kur'an-ı Kerim hem lafzı hem de manası itibariyle kelamullah hükmündedir ve onun iradesinin muradullahın ifadesidir. Bu hususta hiçbir beşerin payı yoktur. Nitekim bir ayeti kerimede işte biz sana böylece emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki sen vahye muhatap olmadan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat onu biz bir nur yaptık. Bununla kullarımızdan kime dilersek ona hidayet veririz. Şüphesiz ki sen herhalde doğru bir yolun rehberliğini yapıyorsun. Hükmü beyan buyurulmuştur. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'in bize ulaşması tevatür yoluyladır ve indirildiği gibi eksiksiz olarak gelmiştir. İmam-ı Şafii, Allah'ın dinine ihlasla teslim olan bir insanın tek bir meselesi bile yoktur ki Allah kitabında çözümünü ve hidayete götürücü delilini göstermemiş olsun. Yani her meselenin çözümü ve hidayete götürücü bir delili mevcuttur. Nitekim bir ayeti kerimede bu öyle bir kitaptır ki bütün insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan nura, o yegane galip, hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. İbrahim suresi 1. ayet-i kerime. Yine Allah-u Teala buyurdu ki, biz sana da Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatasın ve ta ki insanlar tefekkür edebilsinler. Nahl suresi 44. ayet-i kerime. Hükmü beyan buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim İslam fıkhında her yönden mutlak asıldır. Mükellefe muhkem bir emri terk etmek ve şahsi kanaatine göre değiştirmek gibi bir hak tanınmamıştır. Nitekim bir ayeti kerimede şüphe yok ki o Kur'an senin içinde, kavmin içinde kat'i bir zikirdir, bir şereftir. Hepiniz, bütün insanlar ondan mes'ul olacaksınız denilmek suretiyle hiç kimsenin ondan müstani olamayacağı haber verilmiştir. İmam-ı Kurtubi, Kur'an-ı Kerim'in icazlarını izah ederken şu tespitte bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in icazlarından birisi de ilimdir. Helal, haram ve sair hükümlerle insanlığı ayakta tutan, ailevi ve beşeri münasebetleri düzene koyan, saadeti hazırlayan bir ilim. İmam-ı Şafii, Kur'an-ı Kerim'in keyfiyetini bir anlamda muradullahı izah ederken şöyle demiştir. Allah, Resulüne gönderdiği kitapta şöyle buyurdu. Hiç şüphe yok ki o aziz bir kitaptır. Ne önünden ne arkasından hiçbir batıl yanaşıp gelemez. O yegane hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir. Fussilet suresinin 41 ve 42. ayeti kerimeleri. Allah-u Teala Celle Celaluhu kitabıyla insanları küfürden ve basiretsizlikten kurtararak nura ve hidayete kavuşturdu. Kullarına helal olan şeyleri bildirdi. Dünya ve ahiret saadetine kavuşabilmek için bildirdiği haramlara yaklaşılmamasını emretti. Bu salih amel ve niyetleri karşılığında ebedi cenneti ve cehennem ateşinden kurtuluşu vaat etti. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın nimeti ne kadar büyüktür. Helal ve haram hudutlarını dikkate almayarak kötülüğe devam eden günahkarlara da salih kulları için istemediği cezayı hazırladı. Daha önce gelip geçen ümmetlerin kıssalarını onlara haber verdi. Mal ve evlat noktasında zengin, ömür ve kudret noktasından güçlü olan kimselerin durumlarını beyan ederek vaaz-ı nasihat etti. Bu insanların kötü olan akıbetlerine düşülmemesini, onların başına gelenlerden ibret alınmasını, vakit varken salih amellerde bulunulmasını, günah işleyenlerin kınanmadan ve fidyeye müstahak olmadan emir ve nehilere uymasını, şer'i hudutlarda gaflete düşülmemesini tekrar tekrar hatırlattı ve buyurdu ki: hatırlayın o günü ki herkes dünyada ne hayır işlemişse onu kendisi için hazırlanmış bulacak. Ne kötülük işlemiş ise de onunla, kötülükle kendi arasında uzak bir mesafe olmasını arzu edecek. Ali İmran suresinin 30. ayeti. Şanı yüce olan Allahu Teala'nın kitabında ne varsa hepsi bizim için rahmet ve hüccettir. Bunu gerçek ilim sahipleri anlar. Cahiller ise cehli sebebiyle anlamaz. Bilmek istemeyenlere gelince onlar asla idrak edemezler. Kur'an-ı Kerim'deki hükümler genel olarak ikiye ayrılır. Birincisi, manası açık, ihtimal ve iştibahtan salim olarak ibareleriyle hükm olunan ayetlerdir. Bunlara muhkem ayetler denilir. İkincisi, ibaresinde birçok manaya gelmesi noktasından ihtimal bulunan mücmel ayetlerdir. Bunlara müteşabih ayetler denilir. Muhkem ve müteşabih ayetlerin varlığı muhkem naslarla haber verilmiştir. Habibim, sana kitabı indiren odur. Onda, Kur'an'da bulunan bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kalplerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne aramak, ötekini berikini saptırmak ve kendi arzularına göre onun teviline yeltenmek için müteşabih olanına tabi olurlar. Halbuki onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde yüksek payeye erenler ise biz ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği selim akıl sahiplerinden başkası iyice düşünemez. Allahu Teala Celle Celaluhu bütün insanlara muhkem ayetlere uymalarını, müteşabih olan ayetler konusunda keyfi teviller yapmamalarını tavsiye etmektedir. Bu tespitten sonra Kur'an-ı Kerim'in mahiyetini Peygamberimiz Efendimiz'den öğrenelim. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i emredici, nehyedici, uyulan, başlı başına nurlu bir yol, dillerden düşmeyen bir misal olarak indirmiştir. İçinde sizin, sizden öncekilerin ve sizden sonra geleceklerin de haberleri vardır. Aralarınızda cereyan edecek hadiselerin de hakimidir o. Çok okumak onu eksiltmez, garaibi bitmez, onunla söyleyen doğru söyler, onunla hükmeden adaletle hükmetmiş olur. Onunla savunan daima muzaffer olur. Onun ışığında taksim eden herkese hakkını tam vermiş olur. Onunla amel eden me'cur olur. Ona temessük eden dost doğru bir yola kavuşmuş olur. Ondan başkasından hidayet isteyeni Allah saptırır. Ondan başkasıyla hükmedenin de Allah belini kırar, helak eder. O hüküm ve hikmetleri içine alan bir zikir, ap açık nurdur, dost doğru yoldur. Allah'ın sapa sağlam, muhkem bir ipidir. Yararlı olan bir şifadır. Kendisine sarılanı korur, kendisine tabi olanı kurtarır. Tarih boyunca değişmeyen sünnetullah şudur: Allahu Teala her kavme kendi içlerinden ve kendi dilleriyle konuşan peygamberler göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Efendimizin ve kavminin lisanı üzere indirilmiştir. Bu hakikat muhkem nasla sabittir. Bu Kur'an muhakkak alemlerin Rabbinden indirilmedir. Onu Ruhul Emin Cebrail inzar edicilerden olasın diye senin kalbine manası açık Arapça bir lisan ile indirmiştir hükmü beyan buyurulmuştur. Kelamullah'ın keyfiyetini beyan eden başka ayeti kerimeler de mevcuttur. Farklı dilleri konuşan kavimlerin Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını kavrayabilmeleri için değişik dillere tercümelerinin yapıldığı malumdur. Türkiye'de meal başlığı altında yayınlanan yüzlerce eser mevcuttur. Bilindiği gibi meal kelimesi avl kökünden gelir ve muhtevasında az veya çok eksiklik bulunan manasına gelir. Muhakkak ki her mealde kasten yapılmasa bile mutlaka bir eksiklik vardır. Meallerde yer alan hükümlerle amel eden kimselerin okuduğu meali hazırlayan kimselere yani mütercimlere tabi olduklarını unutmamaları gerekir. Günümüzde okudukları mealleri Kelamullah gibi değerlendiren ve meallerden anladıklarını şahsi kanaatlerine göre tefsir ve tevil eden insanların sayısının arttığını söylemek mümkündür. Bu noktada Peygamberimiz Efendimizin her kim Kur'an-ı Kerim'i hiçbir ilmi olmadan kendi şahsi reyiyle tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın mealindeki ikazını hatırlamakta fayda vardır. Tarih boyunca birçok dini fırka Kur'an-ı Kerim'i en doğru olarak kendilerinin anladığını iddia ederek insanları dalalete sürüklemişlerdir. Kendi şahsi reylerini hakikat zanneden ve dünya görüşlerine göre Allah'ın ayetlerini tevil eden kimseler isabet etseler bile usul açısından hata etmiş olurlar. Niyetlerinin halis olduğunu farz etsek bile başta hariciler olmak üzere birçok fırkanın kan dökmekten çekinmediği, hatta müminlerin emiri Hazreti Ali'yi şehit ettikleri malumdur. Tarihteki bu gelişmelerden ibret almamız gerekir. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tehlikeyi haber vermiş ve ümmetimin helaki kitapta ve sütte olacaktır buyurmuştur. Sahabe-i kiramdan birisi, "Ey Allah'ın Resulü, kitap ve sütten maksat nedir?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i öğrenip onun ayetlerini Allah'ın indirdiği gayeden başka bir şekilde tevil etmektir cevabını vermiştir. Sütten maksat dünyevi ihtirasa kapılmaktır. Günümüzde tağuti güçlerin emellerine hizmet eden birçok belamın Allah'ın ayetlerini heva ve heveslerine göre tevil ettikleri malumdur. İnsanları Allah'ın adını kullanarak aldatan ve Kur'an-ı Kerim'i istismar eden zalim politikacılar yeryüzünde fesadın yayılmasına vesile olmaktadırlar. Dolayısıyla içtihat yapacak derecede ilmi kudrete haiz olmayan kimselerin Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmaları doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamanın bazı zaruri şartları vardır. İmam-ı Şafii bu meseleyi izah ederken şu tespitte bulunmuştur. Allah-u Teala'nın kitabında yer alan ilim icma cümlesindendir. Kur'an'ın tamamı Arap lisanı üzere nazil buyurulmuştur. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in nasihi ve mensuhu, nüzul sebepleri, farz kıldıkları, edebi belagati, irşadı ve mübah kıldıkları iyi bilinmelidir. Ayrıca Allah'ın Peygamberimiz Efendimiz'e verdiği mevkiin de iyi bilinmesi gerekir. Zira Allah Celle Celaluhu kitabında vaaz ettiği hükümlerini Peygamberin lisanı üzere beyan buyurmuştur. Binaenaleyh Allah farz olan hükümlerle neyi kastetmiştir? Kimin için farz kılmıştır? Bütün insanlar bu farzın kapsamına giriyor mu, girmiyor mu? Mükellef olan kulların neye itaat etmeleri gerekiyor veya neden sakınmaları icap eder? Bütün bunların hepsi çok iyi şekilde kavranmalı ve bilinmelidir. Ümmeti Muhammed tarafından ittifakla kabul ve tasdik edilmiş olduğu halde bilinen belirli sayıdaki müştehid imamları İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam Ahmed İbn Hanbel, İmam-ı Sevri, İmam-ı Evzai vesaire kabul etmeyenler kitap ve sünnet adına keyfi yorum yapan herkesi ister istemez müçtehit makamına oturtmaya karar vermiştir. Günümüzde yaygın olan hastalıklardan birisi de budur. Meselenin diğer bir boyutunu da dikkate almakta fayda vardır. Sahabe-i kiramdan hemen sonra gelen neslin Kur'an-ı Kerim'i ve Resul-i Ekrem'in sünnetini kavrayamadığını iddia eden kimseler için akıldan başka bir ölçü yoktur. Zira hadis-i şeriflerin rivayet edilmesinde, günümüze kadar gelmesinde onların büyük payları vardır. Kütüb-ü Sitte'de yer alan hadislerdeki rivayet zincirleri tahkik edildiği zaman bu hakikatin teslim edilmesi zaruridir. Ayrıca Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'i bizzat tefsir ettiği de bilinmektedir. Sahabe-i kiramı adil olmamakla suçlayan kimselerin dinin doğru olarak tebliğ edildiğini iddia etmeleri mümkün müdür? Batılı müsteşriklerin ve onlara tabi olan müstağriplerin kullandıkları her şeyden şüphe edilmelidir iddiası, müstevli kafirlerin ön plana çıkardıkları bir iddiadır. Hatta Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde çoğaltılarak dağıtılmasını bile şüphe konusu haline getirmeye çalıştıkları malumdur. Eğer müminleri Kur'an-ı Kerim'e taazim ve hürmet hususunda zaafa uğratabilir ve şüphenin kanlı pençelerinde kıvranmaya mahkum edebilirlerse istedikleri neticeyi elde edebilirler. Vahyin kadru kıymetini bilen ve gaybe iman eden Müslümanların meseleleri firasetle tahlil etmeleri gerekir.
1: İslam fıkhının kaynaklarından sünnetin mahiyeti hakkında biraz da bize bilgi verir misiniz?
0: İnsanların dünyevi ve uhrevi saadete ulaşabilmeleri için Resul-i Ekrem'e ittiba etmeleri ve sünnete uygun bir hayat yaşamaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'de alemlere rahmet olarak gönderildiği beyan edilen Peygamber-i Zişan Efendimiz'e ne kadar salatu selam etsek azdır. İnsanları ırk, renk, sınıf ve diğer mülahazalarla birbirine düşman eden her türlü şeytani vesveseye meydan okuyabilmek için sünnete tabi olmak şarttır. Nitekim, ey insanlar, haberiniz olsun ki Rabbiniz birdir. Babanız Hazreti Adem de birdir. Biliniz ki Arap'ın Arap olmayan üzerinde, Arap olmayanın da Arap üzerinde, kızıl derilinin siyah derili üzerinde, siyah derilinin de kızıl derili üzerinde hiçbir üstünlüğü ve fazileti yoktur. Hepiniz eşitsiniz. Ancak üstünlük ve fazilet takva sayesindedir. Tebliğ ettim mi buyurarak insanların birbirlerine karşı tekebbür edebileceği her türlü maddi unsuru reddetmiştir. Üstünlük ancak Allahu Teala'ya ihlasla kulluk etmekle elde edilebilir. Önce sünnet kelimesi üzerinde duralım. Lugat manası adet, makbul olsun veya olmasın, takip edilen yol, yüz yahut yüzün görünen kısmı, siret ve tabiat gibi manalara gelir. Cahiliye döneminde Araplar sünnet kelimesini takip edilen yol manasına kullanıyor ve biliyorlardı. Sahabe-i kiram, Resul-i Ekrem'in size benim sünnetime sarılmanızı tavsiye ederim emrini işitince, buradaki sünnet kelimesinin onun umumi ve hususi hayatındaki davranışlarını takip ettiği usulleri ifade ettiğini bildikleri için hiçbir şey sormamışlardır. Çünkü bu kelimeye yabancı değillerdi. İslami ıstılahta sünnet, Resul-i Ekrem'den sadır olan söz, fiil ve takrirdir şeklinde tarif olunmuştur. Türkiye'de farzayın olan ilimleri tahsil edememiş geniş bir kitlenin varlığı malumdur. Bu kitle sünnet deyince uyup uymamakta muhayyer bırakılmış veya yaptığı takdirde sevap, yapmadığı takdirde herhangi bir günah tereddüt etmeyen amelleri anlamaktadır. Bu eksik ve yanlış kanaat İslami hükümlerin hayata hakim kılınmasını güçleştirmektedir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de insanlar bu hususta uyarılmışlardır. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan erkek gerek mümin olan kadın için o hükme aykırı olarak işlerinde kendilerinde muhayyerlik yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmıştır. Bu ayeti kerimede Allah ve Resulünün bir işe hükmetmesi halinde Müslümanların duyduk ve itaat ettik deyip amel etmeleri emredilmektedir. İbn-i Huzeyme Es-Salih isimli eserinde şahsi kanaat ve reyle sünnete karşı çıkılamayacağını, velev ki akılla kavranamasa dahi sünnete tabi olunacağını bu ayete dayanarak zikretmektedir. İmam-ı Gazali küfrü tarif ederken Resulullah'ın getirdiği din hususundaki haberlere inanmamak, onu yalanlamak hükmünü beyan etmektedir. Esasen İslam uleması mütevatir sünneti inkar etmenin küfür olduğu hususunda müttefiktir. Zira Resul-i Ekrem'in din hususunda heva ve heveslerine göre söz söylemediği hususu kat'i nasla sabittir. Nitekim ve o kendi heva ve hevesinden söz söylemez. O Kur'an ve onun din hususundaki emri ilka edile gelen vahiyden başka bir şey değildir ayetinde bu husus açık ve net olarak beyan edilmiştir. Bu noktada efendim peygamberin sünneti Kur'an'a uymasıdır, İlka edile gelen vahiyden kasıt da budur şeklinde itiraza muhatap olabiliriz. Resul-i Ekrem döneminde bir grup kimse biz Allah'ın kitabından başka delil tanımayız iddiasına sarılmıştır. Bunun üzerine Resulullah içinizden hiçbirinin koltuğuna, sedirine yaslanmış bir vaziyette iken kendisine benim emir ve nehilerimden biri ulaştığında başkasını bilmem, biz Allah'ın kitabında gördüğümüze uyarız dediğini sakın görmeyeyim emrini vermiştir. Bu emir Allah'ın kitabını kabul etmekle birlikte sünneti reddedenleri ilzam etmektedir. Esasen Allahu Teala bir de peygamber size ne emir verdiyse, her ne emir verirse onu tutun, nehyettiğinden de sakının emrini verdiği malumdur. Dolayısıyla peygambere itaat etmek farz kılınmıştır. Esasen Resul-i Ekrem'in herhangi bir olay veya soru karşısındaki tutumu şudur: önce vahyin gelmesini beklemiş, eğer vahiy gelmezse içtihadıyla hükmetmiştir. İmam-ı Suyuti peygamberin din hususundaki her emrinin vahye istinad ettiğini zikreder. Sünnetin keyfiyetini hikmetle izah eden alimler muhkem naslardan istinbat ettikleri hükümleri dikkate almışlardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah onların içinden kendilerine ayetlerini okur, onları tertemiz yapar, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Bir peygamber göndermekle müminlere inamda bulundu. Halbuki onlar daha önce apaçık bir dalalet içinde idiler hükmü beyan buyurulduğu malumdur. Burada zikredilen onlara kitap ve hikmeti öğretir hükmü üzerinde iyi tefekkür etmek zorundayız. Esasen Kur'an-ı Kerim'de kitabın ve hikmetin bir arada zikredildiği birçok ayeti kerime vardır. Peygamberimiz Efendimizin "Şüphesiz ki bana bir kitap ve onunla birlikte bir benzeri verildi" buyurduğu bilinmektedir. Buradaki benzerinden kasıt vahiy ile belirtilen ve hikmet olarak zikredilen sünnettir. İmam-ı Şafii bu ayeti kerimelerde Allahu Teala kitap ve hikmeti birlikte zikretmektedir. Kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an ilmine vakıf, itimat ettiğim alimlere göre hikmet ise Resul-i Ekrem'in sünnetidir. Zira Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Hikmet ise ona tabi kılınmıştır. Allahu Teala kitabı ve hikmeti öğretmekle kullarına verdiği nimetleri hatırlatmaktadır. Bu husus dikkate alınırsa hikmetin Resulullah'ın sünnetinden başka bir şey olduğunu söylemek kat'iyen doğru değildir diyerek hikmet kavramının mahiyetini izah eder.
1: Bu noktada peygamberimizin usvetun hasene vasfı ile ilgili ne söylenilebilir?
0: Sünnetin İslam fıkhındaki önemini bu şekilde tespit ettikten sonra gözlerimizi peygamberimiz Efendimizin hayatına çevirelim. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz Efendimizin hayatının Müslümanlar için en güzel misal, usvetün hasene olduğu haber verilmiştir. Esasen yaşadığımız hayat ile yaşamamız gereken hayat arasındaki farkı kavrayabilmek için sünnete müracaat etmemiz gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların her an ilahi murakabe altında olduklarını tebliğ etmiş ve örnek bir hayat yaşamıştır. Farz namazların dışında başta teheccüd, gece namazı olmak üzere değişik vakitlerde namaz kılmış, uzun uzun kıyamda durmuştur. Hatta öyle ki bazen mübarek ayakları şişmiştir. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz, "Ya Resulallah, niçin bu kadar kendini yoruyorsun? Allah senin bütün zellelerini affetmedi mi?" diye sorması üzerine Peygamberimiz Efendimiz, "Şükreden bir kul olmayayım mı?" cevabını vermiştir. Bütün muteber kitaplarda Resulullah'ın hiç rahat yüzü görmediği, gece gündüz ümmeti için çalıştığı ve dua ettiği kayıtlıdır. Hazreti Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edilen şu hadis-i şerif, Peygamberimiz Efendimizin dünya hayatına bakışını ifade etmesi açısından önemlidir. Resul-i Ekrem bir hasır üzerinde uyumuşlardı. Biraz sonra uykudan uyandı, fakat hasırın vücudunda bıraktığı iz çizgi çizgi görülüyordu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, sizin için bir yatak tedarik etsek olmaz mı?" dediler. Peygamberimiz Efendimiz, "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurmuştur. Peygamberimizin ümmetine olan düşkünlüğü muhkem nasla haber verilmiştir. "Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Size çok düşkündür. O müminleri esirgeyicidir, bağışlayıcıdır." Dikkat edilirse müminlerin sıkıntıya uğramaları bile Resul-i Ekrem'i üzmektedir. Ümmeti için yaptığı dualar kabul edilmiş ve "Muhakkak ki Rabbin sana ahirette bol bol atiye verecek de hoşnut olacaksın" müjdesi verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeden sonra "Ya Rabbi, ümmetimi bağışlamanı dilerim, ümmetimi" diye dua etmiş ve ağlamıştır. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Cebrail aleyhisselama hitaben, "Ey Cibril, Muhammed'e git ve de ki biz ümmetin hakkında seni hoşnut kılacağız ve seni mahzun etmeyeceğiz" müjdesini ver. Şurası muhakkak ki biz kendi öz nefsimize Resul-i Ekrem'in ona acıdığı kadar acımıyoruz. Küfür, şirk ve zulüm yeryüzünde cirit atarken dünyevi kaygılar içerisinde ne yapacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. İhtiras ve haset ateşiyle kavruluyoruz. Bid'at ve hurafelerden kurtulup İslam'a sımsıkı sarılmaya ve Allah yolunda cihad etmeye hazır değiliz. Gerçi söz planında Allah'ın rızasını kazanmak için her şeye hazır olduğumuzu ilan ediyoruz. Hatta zaman zaman kendi amellerimizi diğer müminlerin amellerinden fazla görmek gibi hastalıklara da tutulduğumuz oluyor. Fakat nefis muhasebesi yaptığımız zaman acı gerçekler kendini hissettiriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gerek Mekke döneminde gerekse Medine döneminde tevazuun ne demek olduğunu insanlara öğretmiştir. Şimdi kaynaklardan Resul-i Ekrem'in günlük hayattaki tavrını öğrenmeye gayret edelim. Evinde ehlinin işinde olurdu. Elbisesini bizzat kendisi yıkar, tamir eder ve kendi kendine hizmet ederdi. Evini kendisi süpürür, süt getiren devesini otlatır ve hizmetçiyle birlikte yemek yemekte bir sakıncı görmezdi. Bir gün adamın biri Resulullah'ı ziyarete gelmiş, peygamber huzurunda olmanın haşiyetiyle titremeye başlamıştır. Bunun üzerine Peygamberimiz Efendimiz adama, "Kendine gel, korkma, ben kral değilim. Ben sadece kadidi, kuru ekmek yiyen ve Kureyş kabilesinden olan bir kadının oğluyum" buyurmuştur. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen haberde Peygamberimiz Efendimizin insanlarla olan münasebeti ifade edilmektedir. Bir gün Peygamberimiz Efendimizle elbise almak için çarşıya gitmiştik. Satıcı yerinden fırladı ve Resul-i Ekrem'in elini öpmek istedi. Fakat Peygamberimiz elini vermedi ve öpmesine mani olarak satıcıya şöyle dedi: "Meliklere ve krallara böyle yaparlar. Ben bir kral veya melik değilim. Ancak aranızdan sizin gibi bir insanım." Sonra elbiseyi aldık. Ben taşımak istedim. Kabul etmedi. Ve "Bir eşyanın sahibinin onu kendisinin taşıması daha doğrudur" buyurdu. Hazreti Ömer'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasara'nın İbni Meryem'i yani Hazreti İsa'yı batıl üzere met ettikleri gibi siz de beni met etmekte mübalağa etmeyiniz. Şüphesiz ki ben bir kulum. Binaenaleyh bana Allah'ın kulu ve onun Resulü deyiniz emrini vermiştir. Allahu Teala'nın biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik hitabına muhatap olan Resulullah'ın tevazuunu iyi tefekkür etmemiz gerekir. Her müminin hassasiyetle üzerinde duracağı ve ısrarla gündemde tutacağı tavır bu olmalıdır. Günümüzde bazı insanlar diğer insanların kendilerine verdikleri ünvanlarla övünmeyi ve bunları bir üstünlük nişanesi gibi gündemde tutmayı marifet zannetmektedirler. Tekebbür eden kimselerin diğer insanlara İslam'ı tebliğ edebilmeleri mümkün değildir. İslami hareket mütevazi ve muttaki müminlerin sayısının hızla artmasıyla hedefine varabilir.
1: İslam fıkhının kaynaklarından üçüncüsü olan İcma-i Ümmet nedir? Bunun hakkında bilgi verir misiniz?
0: Heva ve heveslerini ilah edinen ve Allahu Teala'nın yeryüzündeki tasarruf hakkını reddeden insan için hakikat nedir? Bu suale cevap verebilen bilimsel ve felsefi hiçbir ideoloji yoktur. Zira insanın heva ve heveslerinin sınırını tespit etmek bile mümkün değildir. Bu noktada eski Yunan sofistlerinin hakikat yoktur, hakikat zannedilen şeyler vardır şeklinde ifade edilen iddiaları gündeme girer. Evet, vahye inanmayan insan için hakikat yoktur. Peki ya Müslüman? Müslüman hakikate teslim olan insandır.
1: İcma müminlerin yoluna tabi olmaksa müminlerin yolundan ayrılmak nedir?
0: Kur'an-ı Kerim'de kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere muhalefet eder, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü o yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. O ne kötü bir yerdir hükmü beyan buyurulmuştur.
1: Müminlerin yolundan ayrılmak nasıl izah edilebilir?
0: Kur'an-ı Kerim'de kim kendisine dost doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere muhalefet eder, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü o yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. O ne kötü bir yerdir hükmü beyan buyurulmuştur. Şimdi bu ayeti kerimede hangi hükümlerin yer aldığını muteber tefsir kitaplarından tahkik edelim. Tefsir-i Haazin'de peygambere muhalefet etmek ve müminlerin yolundan ayrılmak haramdır. Durum böyle olunca müminlerin yoluna uymak vacip olur hükmü yer almaktadır. İmam-ı Kurtubi meşhur ahkam tefsirinde müminlerin yolundan ayrılmaktan maksat müştehit imamların icmalarını inkar etmektir. Bu ayette icma-ı ümmetten ayrılanları tehdit vardır şeklinde meseleye açıklık getiriyor. Yine İmam Ebu Bekir el-Cessas bu ayetle icma-ı ümmetin öneminin ortaya konulduğunu, müminlerin yolundan ayrılanların cehennem ile tehdit edildiğini ve icma-ı ümmeti inkar edenlerin akıbetlerinin bildirildiğini ifade etmektedir. Muhkem bir nassa dayanan ve tevatür yoluyla bize intikal eden icma-ı ümmetin inkarı insanı küfre götürür. Zira bu fiilde muhkem bir nassı yalanlama söz konusudur. Esasen bir asırda tek bir müştehit bile katılmazsa o konuda icma teşekkül etmemiş sayılır. Bu sebeple tevatür derecesinde üzerinde ittifak edilen icma-ı ümmetin sayısı oldukça azdır. Günümüzde müminler hangi yol üzerindedirler?
1: Peki günümüzde müminler hangi yol üzerindeler?
0: Bu suale farklı cevaplar vermek mümkündür. Helal ve haram hudutlarının çiğnendiği, insanların din, can, mal, nesil ve akıl emniyetlerinin tahrip edildiği toplumlarda müminler, azimetle veya ruhsatla ameli tercih etmekte, salih kul olabilmek için mücadele vermektedir. İslam'a uygun bir hayat sürebilmek için elinden gelen gayreti sarf eden müminler bulunduğu gibi, çevre kültürünün etkisi altında kalarak İslami hassasiyetini yitiren insanlar da mevcuttur. İslami hassasiyetlerini yitiren bu insanların da elhamdülillah Müslümanız dedikleri malumdur. İşin acı tarafı bu durumdaki insanların sayısının muttaki ve muhlis müminlerin sayısından fazla olmasıdır. Çünkü kitle yayın organları, televizyon, radyo, gazete ve bunun gibi laiklik adına bütün İslami hudutları çiğnemekte, hatta insanlara hevalarını ilah edinmelerini telkin etmektedirler. Planlı bir şekilde gerçekleştirilen bu taarruzdan etkilenmeyen müminlerin sayısı maalesef oldukça azdır. Bunlar da çevre kültürünün etkisi altında ya tamamen köşelerine çekilmekte veya mücadele yolunu seçmektedirler. İnsanlara iyilikleri emretmenin ve onları kötülüklerden alıkoymanın emri bil maruf ve nehyi anil münker farz olduğuna inanan Müslümanların içinde bulundukları şartları dikkate almaları zaruridir. Tebliğ hizmetini eda etmek isteyen her mükellef sabırla, merhametle ve en güzel şekilde İslam'ı anlatmalıdır.
1: Müslümanların sapıklıkta ittifakı düşünülebilir mi?
0: Müminlerin yolundan başkasına tabi olanların zemmedildiği ve ahirette mutlaka cehenneme konulacağını belirten ayeti kerime, aynı zamanda müminlerin ittihadını da emretmektedir. Bu noktada karşımıza icma kavramı çıkar. Lugat manası ittifak, azm ve kast olan icma önemli bir delildir. İslami ıstılahta müştehid imamların herhangi bir asırda şer'i bir hüküm üzerinde ittifak etmelerine icma denir tarifi yaygındır. Peygamberimiz Efendimizin "Benim ümmetim dalalet, sapıklık üzerinde ittifak etmez" buyurduğu malumdur. Bir diğer hadis-i şerifte "Müminlerin güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir" buyurulmuştur. Selim akıl sahiplerinin bu hadis-i şeriflerin keyfiyetini dikkate almaları gerekir. Ayrıca icma-i ümmet delilinin kitap ve sünnette yerinin olduğu malumdur. Müştehitlerin ittifak ettiği şer'i bir hüküm bütün müminleri bağlayıcı bir keyfiyete haizdir. Ancak müçtehid olmayan kimselerin herhangi bir konuda ittifak etmeleri icma-i ümmet hükmünde değildir. Günümüzde müçtehid olduğunu ilan eden herhangi bir ulemanın varlığına şahit değiliz. Ancak insanlar indinde mürşid-i kamil diye anılan kimselerin varlığı malumdur. Müçtehid olduklarını ilan ve ispat etmedikleri süre içerisinde bunların ittifak etmeleri İcmanın teşekkülü manasına değildir. Buradan hareketle, "Efendim, onlar İslami mücadele konusunda ittifak etmesinler mi?" sualini sormak, mefhumu muhalefeti dikkate almak caiz değildir. Elbette ittifak etmeleri ve İslam'a hizmet hususunda hem yardımlaşmaları hem de yarışmaları bütün müminlerin ortak arzusudur. Ayrıca böyle bir ittifakın sağlanması halinde diğer müminlerin onların tercihlerine uygun amellerde bulunmaları müstahsen olan bir davranıştır. Kendileri hakkında olmasalar bile müminlerin bunu arzu ettiklerini gizlemenin bir anlamı yoktur. Uzun yıllar "bölünmeyin, böldürmeyin" sloganlarıyla müminleri kendi politik emellerine alet etmek isteyen klasik, laik, sağcı politikacıların propagandaları malumdur. İnsanları inançlarından ve düşüncelerinden dolayı suçlayan ve cezalandıran bu politikacılar hala aynı sloganı kullanmaktadırlar. Hem de en ilkel şekliyle. İhlasla İslam'ı savunan birçok yazarı, devletin temel nizamlarını İslam'a uydurmak için propaganda yapmak suçundan TCK'nın 163. maddesi, hapishanelere gönderirken seyreden, hatta kıs kıs gülen bu politikacıların ihtiraslarını iyi tespit etmek gerekir. Politik menfaatlerine ulaşabilmek için İslam'ı istismar eden bu sahtekarlar Hizb-ı Şeytan'a, yani şeytanın partisine dahildirler. Heva ve heveslerini tatmin için insanlar üzerine hüküm koymaya çırpınan bu tiplere karşı mücadele edilmesi gerekir. Bunun düzenli bir şekilde yapılabilmesi için de alimlere düşen önemli görevler vardır. Dolayısıyla Hizb-ı Şeytan ile mücadele etmek öncelikle alimlerin görevidir. Hanefi fukahasına göre icmanın kitap ve sünnetten bir delile dayanması şarttır. İcmanın muhkem bir delil olmasının sebebi de budur.
1: Hakikatin şahitleri kimlerdir?
0: Kur'an-ı Kerim'de böylece sizi vasat bir ümmet yapmışızdır. İnsanlara karşı hakikatin şahitleri olasınız. Bu peygamber de sizin üzerinize tam bir şahit olsun diye hükmü beyan buyurulmuştur. Müfessirler bu ayeti kerimede geçen ümmeten vasata, vasat ümmet tabirinden kastın adil ümmet olduğunda müttefiktirler. Çünkü Resul-i Ekrem bu şekilde tefsir etmiştir.
1: Peki adalet nedir?
0: İmam-ı Şafii Er-Risale isimli eserinde adalet mefhumunu izah ederken şöyle demiştir. Adaletten murad Allah-u Teala'nın emrine uygun şekilde amelde bulunmaktır. Bu noktada şu tespiti yapmak mümkündür. Allah-u Teala'nın emrini emrettiği şekilde yerine getirmek adalet, bunun zıddı ise zulümdür. Galu beladan beri Müslümanım diyen her mükellefin Allah-u Teala'nın emirlerine kayıtsız ve şartsız teslim olması zaruridir. Esasen Müslüman teslim olan manasına gelir. Bütün müçtehid imamlar kafirlerin müminler üzerinde velayet haklarının bulunmadığı hususunda ittifak etmişlerdir. Bu noktada muhkem bir icma mevcuttur. Günümüzde kullanılan vali kelimesi de velayet ile ilgilidir. Başta veliül emir olmak üzere birçok kavramın sıhhatli olarak kavranılabilmesi için vela şuurunun mahiyetinin bilinmesi gerekir. Bu konu üzerinde ayrıca duracağız. Sonuç olarak müminler yeryüzünde hakikatin şahitleridirler. Bugün üzerimizde hakikatin şahidi olma vasfını taşıyabiliyorsak mesele yok. Aksi takdirde bir nefis muhasebesi yapmak ve ihlasla İslam'a tabi olmak hususunda acele etmemiz gerekir. Çünkü her nefesimiz kabir hayatına doğru atılmış bir adımdır.
1: Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserini okumaya bir dahaki sesli kitap köşemizde devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki programımızda buluşana kadar alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Güvenlik Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kabak 39.99, kırmızı biber 49.99, çekirdeksiz üzüm 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
19: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
20: 103.2 Özel FM.
21: Saat 18.
0: Özel FM.
22: www.özelfm.net ozelfm.net
23: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la Bir Konu Var başlıyor.

0: Kıymetli Özel FM dinleyicileri, yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bundan böyle her hafta bir konumuz var diyeceğiz ve çok kıymetli konuklarımızı ağırlayacağız. Birbirinden özel konuklarımız ve birbirinden güzel, önemli konularımız olacak. Bugün de hem benim çok kıymet verdiğim bir büyüğüm, hem bir kurra hafız, hem de yılların eğitimcisini ağırlıyorum. Kendisi Saadettin Ekici. Kıymetli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah Enes Beyciğim, iyiyim. Şükürler olsun, siz de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz hocam. Maşallah. Sizi programımda ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve mutluluk duyuyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Ve ilk programımı da hocamla yapmış olmak ayrı bir güzellik diye düşünüyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi hocam, bugün özellikle hafızlıktan bahsedeceğiz. Ve hafızlık eğitiminden bahsedeceğiz. Bu sürecin nasıl ilerlediğinden ve yine sizin bizzat hafızlıkta yaşadığınız süreç nasıldı, onlardan bahsedeceğiz. Bu manada hafızlık üzerine güzel bir program yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi öncelikle basit bir soruyla başlayalım. Hocam, hafızlık nedir?
1: Teşekkür ederim Enes Beyciğim, öncelikle bu fırsatı bana verdiğiniz için, tabii programınız için ilk misafir, ilk programa davet ettiğiniz kişi olmak da benim için şereftir. Onu da belirtmiş olayım.
0: Onun
1: için
0: de
1: ayrı
0: hocam.
1: Teşekkür edeyim.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Hafızlık nedir? Hafızlık hıfız kökünden geliyor. Hıfız kelimesi Arapçada korumak, muhafaza etmek, ezberlemek anlamına geliyor. Hafız ise Kur'an'ın tamamını baştan sona kadar ezberleyen ve onu muhafaza eden kimse için hafız deniliyor. Onu, yani ezberini muhafaza eden kişi. Kısaca böyle açıklayabiliriz.
0: Eyvallah. Peki hocam, siz kurra hafızsınız.
1: Evet.
0: Bir de hafızın önüne kurra geliyor.
1: Evet.
0: Kurra burada nedir?
1: Kurra ise kıraat ilmiyle, yani Kur'an'ın sahih okuyuşlarının aktarılması ve öğretilmesiyle daha ileri düzeyde ilgilenen kimseler için kullanılan bir ifade. Bunu da böylece kısaca ifade etmiş olalım. Bunun tabii ki bu eğitimin, ilmin içerisine aşere-i takrib giriyor. Ona daha geniş anlamda ileride imkanımız olursa gireriz.
0: Tabii ileriki bir programda, özellikle kıraat ve güzel okuma üzerine bir programda yapacağız. Şimdi evet. Hocam, o zaman şundan bahsedelim. Hem bir eğitimcisiniz, hem de hafızlık sürecini çok iyi bilen birisiniz. Peki Türkiye'de birçok kurum, kuruluş, kurslar açıyor, hafızlar yetiştiriyor. Bu manada Türkiye'de hafızlık eğitimi ne durumda? Ve gerçekten işlevini yerine getiriyor mu bu kurumlar?
1: Evet.
0: İyi birer hafız yetiştiriyorlar mı hocam?
1: Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim, Kur'an kurslarımız gerçekten eskiye nazaran çok gelişti. Yani Kur'an kurslarımız ezberleme metodolojisini, metotlarını bu modern teknolojiyle de destekleyerek daha bir pedagojik formasyon dediğimiz eğitimin kendi içerisindeki bir takım hafıza teknikleriyle ezberlemeyi yeğleyerek, seçerek, geliştirerek yollarına devam ediyorlar. Yani bu bir anlamda gerçekten sevindirici. Zira yeni genç hocalarımız da bu tür mevzularda çok meraklılar. Ben birçok hocamızı bilirim, Kur'an kursu hocamızı, kendi gayretiyle ve kurumlarının kendilerine sağlamış oldukları imkanlarla pedagojik formasyon dersleri alıyorlar. Bilhassa öğrenciye yaklaşım noktasında, eski adetler bilirsiniz biraz sert bir yaklaşımı önceliyordu. Ama şu an itibariyle daha iknaya dayanıcı, daha sevgiye dayanıcı, daha anlayışa dayanıcı bir yaklaşımla hocalarımız talebelerine yaklaşmakta ve öğrencilerimiz için hafızlık da gerçekten bir zevk aracı haline gelmekte. Bu sevindirici. Ama asıl ben kendi tecrübelerim doğrultusunda söylemek gerekirse, bu hafızlığın biraz da aşk işi olduğunu ifade ederek bir açıklamada bulunmak istiyorum. Ben naçizane 1992 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. İmam Hatip yıllarımda ve İlahiyat Fakültesi yıllarında rahmetli İsmail Biçer hocamızdan talim okudum. Bu talimi okumamda birinci derecede vesile olan Hafız Osman Şahin Bey'dir. Allah kendisine razı olsun. Sevgili Hafız Osman Şahin üstadımla da talebelik yıllarında Emin Saraç hocamızın bize tahsis etmiş olduğu öğrenci evinde kaldık. O bizim reisimizdi. Dolayısıyla bunu fırsat bularak ben hafızlığımı sevgili üstadım hocam Hafız Osman Şahin'de müstakil olarak fakülte boyunca yaptım. Yani hem fakülte derslerini ifa ettim hem de fakülte boyunca kısımlandırarak ve okuduğum, ezberlediğim yerleri de sahur mukabelesinde Fatih Camii'nde yine hocamın yönlendirmesiyle okuyarak böyle bir ezber metodunu seçtim. Benimki tamamen şahsi bir isteğişti, arzulayıştı. Yani bu şu anki kurumsal olarak devam etmekte olan Kur'an kurslarında yapılan ezberleme metoduna, ders verme metoduna uygun bir metot değildir. Yani bu isteğe bağlı, biraz daha serbestleştirilmiş, biraz daha aşkla, şevkle, istekle yürüyen bir mekanizma.
0: Zor oldu mu hocam o süreç üniversitede yapmak?
1: Yani şöyle, eğer müstakil olarak sadece üniversite ve üniversite dersleri ve hafızlık olsaydı zor olmazdı. Fakat Allah'ın verdiği yetenek doğrultusunda durmadık. Yani bir tarafımız Hüseyin Kutlu Hocam'dan sülüs dersleri alıyordum. Bir taraftan edebiyat aşkım vardı Büyük Doğu'ya, Birlik Vakfı'na, Türk Ocağı Vakfı'na vesaire çeşitli vakıflara katılıyorduk. Bir taraftan da gezme, inceleme, İstanbul gibi yeri kültürel olarak yaşama konusunda çok aksiyon sahibiydik arkadaşlarla. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bayağı bir iş yükü. Daha da önemlisi, rahmetli Emin Saraç hocamızdan Buhari-i Şerif dersleri okuduk, Arapça okuduk, fıkıh okuduk, İslami ilimler okuduk. Yani bir ara baktım ki hakikaten çok fena durumundayım. Bir kısmını en azından erteledim. O şekilde hafızımı tamamlayarak yola devam etmek durumunda kaldım. Şimdi bu benim hikayem, çok özet. Bunun içerisine girirsek çok şeyler anlatabilirim de. Esas orada vurgulamak istediğim nasıl bir metot uyguladım. Allah selamet versin, Hafız Osman Şahin abi derdi ki bana, sayfayı bir bütün olarak ezberle. Al tesbihi eline, bölerek değil, bir bütün olarak. Çünkü rahmetli babası Hafız amcamız da kendisine öyle yaptırmış. O metodu bana uyguladı. Ben de aynen o metodu uyguladım. Bir sayfayı ezberlemek için elime tesbihimi alıyordum. 33 kere tekrar yüzüne okuyordum. Yani onu okuduktan sonra tabii çene yoruluyor, kaslar yoruluyor. Mutfağa gidip bir şeyler atıştırmak, meyve yemek, su içmek, biraz uzanmak, ara vermek. Ondan sonra bir 10-15 dakikadan sonra idealdir. Çene tekrar dinleniyordu. Dimağı dinleniyordu. Bir 33 tekrar daha vuruyordu. Yine bir ara fasıl, yeme içme dinlenme. Son 33 ile beraber 100 tekrar vurup üzerine uyuyordum, yatıyordum ya. Gece o mübarek sayfa benim beynimde, hani bir fırına bir ekmeği sürersiniz de yavaş yavaş kızarır ya böyle. Acele etmezsiniz kısık ateşte.
0: Merak ettim hocam, şu an mesela kurslarda farklı bir metot mu var?
1: Arz edeceğim. Şimdi böylece sabah kalktığımda sabah namazıyla çok değil birkaç tekrarla bakıyordum sayfa, bırakın ben sayfayı ezberlemeyi, adeta sayfa beni ezberlemiş. Yani yerleşmiş. Anlatabiliyor muyum? Bir bütün. Bazıları sondan başlar yukarı doğru ayet ayet ezberler. Saygı duyarım. O zihni ona elverişliyse eyvallah. Bazıları yarısını ezberler, yarısını öyle katar. Tamam, ona da eyvallah. Ama mukabelede okumak, hatim ve teravih kıldırmak noktasında daha kolay, daha ayetlerde geçişkenliği, ayetlerde geçişi kolayca sağlamak amaçlı bir bütün olarak ezberlerdik. Bu böylece daha sağlam olma ihtimali çok yüksektir. Sağlam ezberlersiniz yani. Bu metotla ezberliyorduk.
0: Evet. Eyvallah. Peki hocam, İsmail Bişer Hoca'dan
1: talim okudum.
0: Talim okudunuz.
1: Evet, talim okudunuz.
0: Evet. İsmail Bişer Hoca nasıl biriydi?
1: İsmail Bişer Hoca, onun şahsı bambaşka bir durum ve ahval. Onu başka bir programda anlatsam iyi olur. Ama metot şuydu, hocamızın bize talim okutmadaki metodu şuydu. Ben de şu an talebelerimi onu öyle okutuyorum. Sübhaneke'den başlardık. Mesela isterseniz tertil edeyim.
0: Tabii.
1: Buyurun. Hoca önce okur, sonra talebeden dinlerdi. Şöyle ki, Allahu Ekber.

0: gayruk. Önce bunu anahtar olarak okuturdu bu duayı. Bu duadaki işte mimlerin tutulması, medlerin dört olarak çekilmesi, medli muttasıl münfasılların yavaş yavaş orada huruf-u mukatta'lar kendini göstermeye başlıyordu. Orada hocamız bizim ağzımızın ne kadar yatkın, boğazımızın ne kadar yatkın ve müktesibatımızın ne olduğunu ölçüyordu. Arkasından harflere başlıyorduk. Ba bi bu ta ti tu sa si su, bu bütün harflerde uygulanıyordu. O arkasından eb ib cezimli hali, yani ıb arkasından eb ba ib ba up ba dudak talimi devreye giriyordu. Huruf-u mukatta'lardan ha ha ayn vayn neyse tızı her neyse bunların saddat dadın çıkarılması üzerinde bir hayli duruyorduk. Bunların sıfatlarını, çıkarılışlarını, mahreçlerini bize tarif ediyordu. Ondan sonra bunlar bittikten sonra, boğazımızda bu harfler yerleştikten sonra biz nereye geçiyorduk? Elem tara keyfe fe, özür, öncelikle müezzinlik, kametler vesaire, bütün onlar, kunut duaları bitiriliyordu. Arkasından elem taradan aşağısı bitiriliyordu. Sonra duhadan aşağısı ve tabii ki aşı şeriflere geçiliyordu. Böylece aşı şerifleri bitirdiğinizde 3 yılda, ben 3 yıl tamı tamına aralıksız okudum. Haftada 1-2 gün. İşte o zaman pişiyordunuz. Tamamen harfler artık oturuyordu. Böylece o 3 yıl esnasında da o zamanlar Walkman vardı. Küçük teypler. Kasetlere biz hocamızın namazdan sonraki aşı şeriflerini kaydediyorduk. O aşı şerifleri de sürekli dinleyerek Kur'an-ı Kerim okuyuşuna makamlar, nameler nasıl uygulanır, nasıl çerçevelenir, nasıl aşırı gidilmez, nasıl teganni yapılmaz, nasıl tatlı, yakıcı ve sade okunur, bunları dinleyerek öğreniyorduk.
1: Eyvallah.
0: Bu şekilde.
1: Şimdi hocam, benim gözlemlediğim mesela gençler var, hafızlık öğreniyorlar ama sadece hafızlık.
0: Evet.
1: Yani bunun farklı ilim dallarıyla beslenmesi ve o çocukların aslında birçok ilim dalıyla zenginleştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
0: Doğru.
1: Ayrıca şunu da söylemek lazım. Yani hıfzetmek sadece ezberlemek mi, yoksa onu ezberleyerek aynı zamanda ne manaya geldiğini bilmek, onun özüne de vakıf olmak değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle. Yalnız şöyle isterseniz, basit ve teoriden ziyade pratik kendi kendime soru sorayım ve onun cevabını söyleyeyim. Bu açtığınız, efendime söyleyeyim, sayfa üzerine.
1: Tabii.
0: Bir kere bir insan niye hafız olur? Bir, imam veya müezzin olmaya niyeti vardır. İmamlıkta ve müezzinlikte bence hafızlık şarttır. Hele hele imamlıkta. Eğer gerçekten iyi bir mihrab ehli olmak istiyorsanız hafız olmanız lazım. İkincisi, akademisyen olmak ister, ilahiyatçı olmak ister. Kur'an-ı Kerim'de ahkam ayetleri başta olmak üzere bir yığın İslami meselelerle ilgili, meselenin aslıyla ilgili naslar vardır, ayetler vardır. Bunların tamamını ezberlediğimiz zaman ister fıkıh dalında, ister hadis dalında, ister tefsir dalında, ister ne derseniz, hele hele bilhassa tefsirde sizin hafız olmanız gerekir. Ayetleri istidlal etmek ve onların tefsirde, efendime söyleyeyim, açılımlarını daha iyi, yani hafız olmayan birisinin tefsirle ilgilendiğini düşünebiliyor musunuz? Veya tefsirde ilerlemek istediğini düşünebiliyor musunuz? Çok zor bir şeydir.
1: Eyvallah.
0: Çok zor bir şeydir. Hafız olması gerekir. Diğeri de adam bu işe aşıktır. Mesleği başkadır. Mesela atıyorum, ben tanıdığım bir tanesi kuyumcu. Ama öyle hafız ki benden daha güçlü. Tamam, işi ticaret. Ama adam bu işi aşkla, şevkle sahiplenmiş. Ben kuyumcuyum ama diyor, Kur'an okumadan duramam hocam diyor. Günde iki cüzüm var. Ben harıl harıl ezber yaparım. Ezber yaptıkça da, okudukça diyor, sanki diyor ağzımdan bal akıyor diyor. Çok hoşuma gidiyor diyor. Şimdi bu adam kuyumculukta hafızı kullanabilir mi? Kullanamaz. Kuyumculuk bir ticaret işidir. Ama rahmani bir hobi haline getirmiş. Bakın. Rahmani bir hobi.
1: Hobi.
0: Bir uğraş. Başın üstünde yeri var. Şimdi tabii her hafız olanın umulur ki, hele hele başta imamların, çünkü okuduğu aşı şerifi ne yapacak? Gerekirse namazdan sonra manasını açıklayıp tefsirini yapacak. Arapçasının olması lazım.
1: Evet.
0: Kur'an'ı anlaması lazım. Yani en basitinden 3-4 tefsir devirmiş olması lazım ki, efendim söyledi, yani tutup da tefsiri kebiri Fahrettin Razi okusun demiyorum ama en azından bir Celali'nin, en azından ne bileyim modern diye son zaman müfessirlerden, modern demeyeyim de sosyolog müfessirlerden Fî Zilâlil Kur'an Seyyid Kutub'u okuması lazım. Mevdudi'yi okuması lazım. Elmalılı Hamdi Yazır'ı okuması lazım. Bunlardan mı demiş bilgilerle cemaate hitap etmesi lazım. Bunun manasına vakıf olması lazım. Kuyumcunun manasına vakıf olması gerekir mi? Bence gerekmez. Olursa ne âlâ? Çünkü uzman, kuyumcuya kimse gelip de fetva soracak değil, tefsir de soracak değil. Yine o Rahmani hobisi doğrultusunda anlamak için gayret eder, o ayrı bir şeydir. Tamam mı?
1: Evet.
0: Bir de bu konu açılmışken Enes Beyciğim, şöyle bir yanlış algı var. Efendim bu konuda da biraz istihza ediyorlar, alay ediyorlar bizim cemaatimizle. Neymiş? İmam bir yer okuyormuş, nereyi okuyormuş mesela okusun? Farz-ı Mahal. Miras ayetini okuyor. Estağfirullah. Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil ünseyeyn diye okuyor. İçinden gelmiş Hicaz makamından da okuyor. Çok yakıcı okuyor. Dinleyenler de gözyaşı döküyor. Dışarıdan bakan bir kendini bilmiş ukalanın teki de diyor ki Allah Allah. İmam miras ayetini okuyor. Mirasta ne var? Taksimat var, matematik var. Cemaatte hüngür hüngür ağlıyor. Onunla alay ediyor. Neymiş? Dinlediğini anlamıyormuş da onun yanık sesine gözyaşı döküyormuş. Şimdi ben bunlara çok kızıyorum. Yahu arkadaş, bu cemaat anlamasa bile bu mübarek kelamın lafzıyla gönlü gergef gergef işleniyorsa, o hafız efendi o Kur'an'ı manasına mutabık olmasa bile gönlünden geldiği gibi güzel bir sesle okuyorsa ve insanlar havf ve haşyet içerisinde etkileniyorsa, sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sen anlıyorsun da ne oluyor? Ne oluyor?
1: Hani anlamak önemli ama.
0: Anlamak esastır Enes'ciğim. Ama
1: anlamak esastır ama. Bir de hissetmek de
0: kardeşim,
1: gerekiyor.
0: Kardeşim şurada hasbelkader namaz kıldırıyorum. Aşr-ı Şerif okuyorum. Tamam, okuduğum Aşr-ı Şeriflerde mana olarak hislenilecek, duygulanılacak yer de var. Duygulanılmayacak, sakin olarak dinlenilip tefekkür edilecek yerler de var. Şimdi ben bu cemaatin tamam burada hisleniyor benim okuduğum bu işten okuyuşla hasbelkader duygulanıyorsa ben bu adamlara cahil gözüyle mi bakacağım? Aksine diyeceğim ki ya Allah razı olsun. Kur'an'ın lafzı da mucizedir. Belev ki manasını anlamasa bile onun tesiriyle, lafzının tesiriyle adam damarları tir tir titriyor. Havf ve haşyete kapılıyor. Bu bir erdemliliktir. Bu bir güzelliktir. Bunu alaya alan dil hakikaten nadan, hakikaten nasipsiz ve hakikaten ukala bir zihniyettir, dildir. Onun için ben şuna bir kere karşıyım. Bütün millet işte dinlediğini anlamını bilsin. Ne münasebet yahu? Halk uzman mı? Müfessir mi olacak? Ne istiyorsun yani? Halk ancak gelir kardeşim, vaiz ne diyorsa onu dinler, kafasına yazar, ilmi halini açar okur. Şimdi halkı baştan sona mealini oku, tefsirini oku. Alim mi yapacaksın kardeşim? İnsanlar namazını kılar, niyazını, ahlaklı olur, zekatını verir. İslam'ın 5 şartını, imanın 6 şartını işte hasbelkader yapar ve işine gücüne bakar. Allah Allah. Ya bu kadar da derinlik, bu kadar da vukufiyet. Ya bu halktır. Anlatabiliyor muyum? Ama adam uzmansa, bu işe gerçekten gönül vermişse, tabii ki o ayrıdır. O ayrıdır. O elit bir tabakadır. O alim tabakasıdır. Bunu da böylece açıklamış olayım da.
1: Eyvallah
0: yani,
1: hocam.
0: Teşekkür
1: ediyoruz. Efendim, bu programı yavaş yavaş sona erdirelim. Hı hı. Yine devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Ki bir sonraki programda da hani güzel okumak dedik, insanların ondan etkilenmesi dedik. Bir de güzel ses, kıraat ve Kur'an'ı dinlemek üzerine de bir program yapalım hocam. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Efendim, çok hızlı geçti değil mi?
1: Eyvallah, hızlı geçti. Çok da güzel oldu hocam.
0: Evet.
1: Efendim bir sonraki programda yine buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
2: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la bir konu var sona erdi.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Asma Elektrik. 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
7: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
12: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
11: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen. 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Ardıç Eğitim Kurumları. Yalnız değilsin. Seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul. Senin okulun.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
14: daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: 103.2 Özel FM.
16: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
17: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: Özel FM
14: 103.2.
18: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
19: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. Allahümme aslih şe'nehum. Allahümme a'izzahum bil İslam ve a'izzel İslam bihim. Allahümme a'inhum ala hamli rayetil cihad ya rabbel alemin. Allahümme a'id liddini izzu. Allahümme a'id liddini mecdu. Allahümme barik lana fi ulemâina وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي ففرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
11: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44
12: İstoç.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
15: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
16: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
18: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
19: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
20: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
21: Reklamları dinlediniz.
22: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
23: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
24: Makale arası.
25: Makale arası.
24: Makale arası.

Temizlik imandandır, vesveseye dönüşen titizlik şeytandandır. İnsan bazen temiz olmakla vesveseli olmayı birbirine karıştırır. Oysa İslam'ın istediği temizlik, hayatı kolaylaştıran, insanı Rabbinin huzuruna hazırlayan bir temizliktir. Şeytanın fısıldadığı titizlikse insanı huzura değil, bitmek bilmeyen şüphelere sürükler. Mümin elbisesinin temiz olmasına dikkat eder. Fakat bir lekenin hayaliyle ömrünü tüketmez. Abdestini güzelce alır, fakat suyun her damlasını sorgulayarak ibadetini işkenceye çevirmez. Çünkü bilir ki Allah-u Teala kullarına zorluk değil kolaylık murad etmiştir. Şeytan bazen günahla bazen de aşırılıkla aldatır. Birini ihmale sürükler, diğerini ise ölçüsüzlüğe. Halbuki hakikat, ifratla tefrit arasındaki istikamet yolundadır. Temizlik ihmal edildiğinde kirleniriz, vesveseye dönüştüğünde ise yoruluruz. Bu sebeple temiz olalım, fakat kuruntuların esiri olmayalım. Titiz olalım, fakat hayatı yaşanmaz hale getirecek kadar değil. Zira imanın bereketi temizlikte, kalbin huzuruysa itidalde saklıdır. Temizlik imandandır. Vesvese derecesine ulaşan titizlikse şeytanın insana kurduğu ince tuzaklardan biridir. Terim olarak vesvese, şeytanın insanın kalbine ilka ettiği kuruntu veya aslı olmayan ihtimaller demektir. Vesvese, kelime olarak hışırtı, fısıltı manasında gizli ses demektir. Bu münasebetle gönülde tevali ve tekerrür eden gizli söze, vesvese ve bir nefse böyle bir söz ilka etmeye de vesvese vermek denilir. Dolayısıyla şeytanın vesvesesinin bir hakikati bulunmuyor. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın hilesi çok zayıftır ayeti, şeytanın hile ve tuzaklarının zayıflığına ve hüküm açısından bir ehemmiyeti olmadığına dikkat çeker. Bu husus ayette şu şekilde ifade ediliyor. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse şeytan yolunda savaşırlar. Öyleyse ey müminler, haydi şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Nisa suresi 76. Şeytanın vesvesesi, vesveseye kapılan kimseye aşılması mümkün olmayan bir dağ gibi görünse de, hakikatte örümcek ağı kadar zayıf ve dayanıksızdır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Hiç kimse yoluna çıkan bir örümcek ağı sebebiyle ümitsizliğe kapılmaz. Menzile ulaşamayacağını düşünüp telaşa düşmez. Örümcek ağını gözünde büyütüp yolundan geri dönmez. Şeytan vesveseyle yalnızca günahları süslü gösterir. Hayırlı amelleri ise güç yetirilemez yükler gibi göstermeye çalışır. Fakat onun insanın boğazına zincir takıp harama sürükleyecek yahut zorla ibadetten alıkoyacak bir kudreti yoktur. Ne bir cebri vardır ne de gerçek bir hakimiyeti. Hülasa şeytanın gücü pek zayıftır. İnsan vesveseyi gözünde büyütmez, onu kalbinde besleyip dehşete kapılmazsa, yani onun değirmenine su taşımazsa, vesveseler gelip geçen tesirsiz rüzgarlar gibi dağılır gider. Ve bunlar Allah'ın izniyle ne imanın sıhhatine ne de ibadetin kemaline engel teşkil ederler. Bir yerde titizlik ve hassasiyet vesveseye dönüşmüşse, orada şeriatin sahibi olan Allah'ın muradı ve şeriatin çizdiği sınırlar gereği gibi bilinmiyor demektir. Çünkü şeriat zorluk ve çıkmaz değil, ölçü, denge ve kolaylık üzere kurulmuştur. Hassasiyet insanı kulluğa değil vesveseye sürüklüyorsa, orada şeriatin ruhuyla nefsin kuruntuları birbirine karışmış demektir. Çünkü şeriat hayatı felç eden bir yük değil, insanı istikamet üzere tutan ilahi ölçüdür. Şeriatın sahibinden daha iyi şeriatçı olmaya kalkışmak, aslında insanın kendi hükmünü ilahi hükmün önüne geçirme tehlikesidir. Bu ise çoğu zaman hakka teslimiyetten değil, nefsin, hevanın ve şeytanın telkiniyle oluşan bir taşkınlıktır.
Çünkü kulluğun özü Allah'ın hükmünü düzeltmeye çalışmak değil, onu anlamaya, yaşamaya ve adaletle tatbik etmeye yönelmektir. Din adına aşırılıkta dini hafife almak kadar bir sapma sebebi olabilir. İnsana düşen vahyin önüne geçmek değil, vahyin rehberliğinde yürümektir. İnsan dini yaşarken hassas olabilir, hatta din konusunda hassasiyet övülen bir vasıftır. Ancak her hassasiyet övgüye layık değildir. Zira hassasiyet, şer'i ölçüleri aşarak kişiyi sürekli şüpheye, tekrar etmeye, zorlanmaya ve iç huzursuzluğuna sürüklüyorsa, artık titizlik olmaktan çıkar, vesveseye dönüşür. Bu noktada mesele takva değil, ölçünün kaybedilmesi meselesidir. İslam'ın inşa ettiği kulluk anlayışı ifrat ve tefritten uzak, itidal üzere kurulur. Şeriatin maksadı insanı meşakkate mahkum etmek değil, onu hakka ulaştıracak dengeli bir hayat nizamı kurmaktır. Bu sebeple din adına ortaya çıkan her aşırı titizlik, sırf daha dikkatli olma görüntüsü taşıdığı için makbul kabul edilmez. Vesveseye dönüşen titizlik hassasiyeti hakikatte ifrattır. İfratsa dinin teşvik ettiği bir hal değil, reddettiği bir sapmadır. Çünkü ölçüyü aşmakta, ölçüyü terk etmek kadar kişiyi istikametten uzaklaştırabilir. Bu sebeple müminin yolu gevşeklikle aşırılık arasında şeriatın çizdiği hudutlarda itidal üzere yürümektir.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini.

0: Özel efem.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağzubillahi tekullah emma abad. Rabbi zidne ilmen ve fehmen ve likna bis salihin. Allahümme amin. Rabbim gecemizi, günümüzü mübarek eylesin inşallah. Bugün Müslümanın şiarlarından birisi ve Allah Azze ve Celle'nin bütün Müslümanlara bir emrinden bahsedeceğiz. İnşirah suresinin 7. ayet-i kerimesi. Estağzubillah. Fe izâ feravte fensab. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Evet, müfessirlerimiz, Allah onlardan razı olsun, bu ayetin tefsirinde şöyle açıklamışlardır. İbn Abbas ve Katade rahmetullahi aleyh, namazı bitirdin mi hemen yorul. Dünyaya yönelmekte mübalağa et ve ondan ihtiyaç olan şeyleri iste diye açıklamıştır. İbn Mesud radıyallahu anh, farzları eda edip bitirdiğinde gece namazına kalkmak suretiyle yorul demiştir. Genel olarak ise tefsirlerde bir işi bitirip sonuca ulaşınca, yani o işi tamamlayınca, bir konuda başarıya ulaşınca yatmaya, dinlenmeye gitme de hemen doğrulup bir başka işe başla. Hemen onun arkasından bir başka işle uğraş, dikil, ayağa kalk, bir başka göreve daha doğrul. Bir daha yürü ve bir daha yorul diyor. Evet, Rabbimiz Azze ve Celle böyle buyurdu. Bir işi bitirince hemen başkasına yönel. Bir kişiye İslam'ı anlatıp onu Hakk'a ulaştırdıktan sonra, onun hidayetine vesile olduktan sonra ya da mümkündür ki olamadıktan sonra, tamam artık benim görevim bitti deme. İkinci bir insana, ikinci bir topluluğa koş, bir savaştan döndüğün zaman hemen ibadete yönelip cehd ve gayrete devam et diye açıklanmakta. İşte değerli Müslümanlar, tembellik bugünkü konumuz, tam da bu emrin zıttını yapmaktır. Genelde bütün insanlığın, özelde ise Müslümanların en büyük sıkıntılarından birisidir tembellik, miskinlik. Bu tembellik Arapçada kesel kelimesiyle ifade edilir. Aslında tembellik, kişinin dünya ve ahiret için faydalı işlerden elini çekmesidir. Vazgeçmesi, çaba göstermemesidir. İfade ettiğimiz gibi lügat manasıyla kesel, çalışmayı, iş görmeyi sevmeme anlamlarına gelir. Çaba göstermekten, sıkıntıya katlanmaktan kaçmak, tembelliğin en bariz emarelerinden, en açık göstergelerindendir. Misal, vücudumuzdaki herhangi bir organın tıbbi fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık göstermesine de tıpta tembellik denilmiştir. Tıbbi olarak tembellik tabiri, organların kas hareketlerinin veya salgı fonksiyonlarının yavaşlaması ya da dışarıdan gelen desteklere bağımlı hale gelerek kendi işlevini kısmen ya da tamamen durdurması anlamına gelir. Vücutta en sık tembelleşen veya bu eğilimi gösteren başlıca bağırsak, mide ve iskelet kaslarıdır. İşte İmam İsfahani bu tembellik konusuyla ilgili özet olarak diyor ki, kesel, önemli kabul edilen konular hususunda ihmalkar, ilgisiz ve lakayit davranmak demektir. Yani onu önemsememek. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı tembellik her zamanda ve her mekanda kınanmış ve asla hoş karşılanmamıştır insanlar tarafından, toplumlar tarafından. Bu gerek dünya, gerekse din ile, yani ibadetle alakalı konularda aynıdır. Tembellik eğer din konusunda düşünüldüğünde münafıklığın da alametlerinden sayılmıştır. İşte Rabbimiz Azze ve Celle Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek, tembelce, kesranlıkla kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar Allah'ı da pek az hatıra getirirler. İşte bazı alimlerimize göre buradaki tembellik, Nisa suresinin 142. ayet-i kerimesindeki tembellik, yani keslanlık, namazda gevşeklik göstermek, önem vermemek, bir nevi istemeyerek yerine getirmek demektir. Diğer bazı alimlere göre ise namazda kusurun olması demektir. Yani namaz kılarken şartlarına gerektiği gibi riayet etmemek, kıyamda, rükuda, secdede, aralarda gereği gibi rükunları yerine getirmemek. Yani namazı eksikliklerle kılmak demektir. İmam Maverdi rahmetullahi aleyh bunu işte bu şekilde açıklıyor. Değerli dinleyiciler, Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatı bütün diğer alanlarda olduğu gibi bu konuda, yani çalışma konusunda da bütün insanlar, özellikle Müslümanlar için en güzel örnektir. Her şeyden önce o aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'in çalışma hayatı ve prensipleri ile ilgili ayetlerini kendi hayatına birebir uygulamıştır. Bu alanda doğruluk, güvenilir olma, adaleti uygulama ve sözleriyle davranışları arasında çelişki bulunmama gibi temel ilkelere her zaman uymuştur. Kişinin çalışmasını, üretimde bulunmasını ve ailesini geçindirmesini, fakire yoksula yardım için çalışmayı, Allah yolunda cihat ve gündüzleri oruç ve geceleri namazla geçirme ile bir tutmuştur. Ve o aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: hiçbir kimse kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma asla yiyemez. Yine duası: Allahu Ekber, Allahümme inni eûzu bike minel aczi vel kesel ve eûzu bike min azâbil kabir ve eûzu bike min azâbi cehennem. Allah'ım, aciz kalmaktan, acize düşmekten ve tembellikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından ve cehennem azabından da sana sığınırım. Görüldüğü gibi Resulullah aleyhissalatü vesselam tembelliği cehennem ve kabir azabı kadar ağır bir şey olarak niteliyor ve cehennem azabından ve kabir azabından Allah'a sığındığı gibi tembellikten de Allah'a sığınıyor dualarında. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de dua ederdi: Allah'ım, kaygı ve kederden, acizlik ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, ağır borçtan sana sığınırım. Evet, en kötü şartlar altında çalışmayı dahi başkalarına yük olmaktan iyi gören Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu sözleriyle insanları çalışmaya teşvik ettiği, tembelliği kötülediği, çalışkan insanları dünya ve ahiret mutluluğu ile müjdelediği görülmektedir. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ı elleri tarlada çalışmaktan nasır tutmuş bir haldeyken görünce Hazreti Muaz'ın ellerini tutarak "bu eli Allah sever" buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, tüm rasuller çalışarak geçimlerini sağlamışlardır. Ellerinin emeğini yemişlerdir. İşte bu dünyanın kanunu budur ki Allah'ın Resulü olsan çalışacaksın. Biz Müslümanlar rasulleri, nebileri çobanlık, marangozluk, demir işlemeciliği yapan bir dinin tabileriyiz. Emekli olmayan bir ümmetin fertleriyiz. Sadece Allah'ın rasulleri, nebileri değil, onları takip eden onların ümmetleri, ashabları da aynı şekilde. İşte Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı. İşte Hazreti Ebu Bekir halife olduktan sonra bile bir süre pazarda sırtında kumaş yükü taşıyarak ticaret yaptı, ailesinin rızkını ve çalışmayı elden bırakmamıştır. Hazreti Osman, Hazreti Abdurrahman İbni Avf Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde varlıklarını bırakmalarına rağmen Medine pazarlarında sıfırdan çalışarak büyük bir ticari başarı elde etmiş ve bu kazançlarını hayır yollarında, salih amellerde kullanmışlardır. İşte Ashab-ı Suffa, Medine'de Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde kalan bu yoksul ashab, gündüzleri odun toplayıp taşıyarak veya tarım işinde çalışarak rızıklarını arar, geceleri ise ilim ve ibadet ile vakit geçirirlerdi. Ensar ve muhacir. Medine'ye gelen muhacirler oturmaya alışmamış, ensar ile birlikte tarlalarda, bahçelerde ve pazarda çalışarak üretmiş ve bu şekilde hayatlarını ikame etmişlerdir. İşte çalışmanın ve ibadetin arasını bulan güzel bir örnek sahabe hayatından. Ashab radıyallahu anhum bir seriyede mola verdiklerinde manga manga toplanıp dinlenirler, sonra da atlarının bakımını, yemek yeme işlerini hallederlerdi. Ashabtan Ebu Kulabe radıyallahu anh ise her duruşlarında Kur'an okur, namaz kılar. Manga içerisindeki diğer ashab ona hayran olurlardı. Aleyhissalatü vesselam bu mangaların dertleri ve sorunları var mı diye dolaşırken ashabın kendi aralarında konuştuklarını duydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu: Kulabe'nin atını kim tımar ediyor? Yemeğini kim yapıyor? Ashab, biz ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, o zaman siz ondan hayırlısınız buyurdu. İşte değerli kardeşlerim, Allah bütün sahabeden razı olsun, gerek Ebu Kulabe'den gerekse diğerlerinden. Çalışmanın şekli ve nerede nasıl davranılmasıyla gerektiğiyle alakalı güzel bir örnek. Resulullah aleyhissalatü vesselam Müslümanları sürekli çalışmaya teşvik etmiştir. Nitekim işi olmayan birisine aletler temin ederek odun kesip satmasını söyler. İşte Ensardan bir şahıs gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yoksulluktan şikayet etti. Sonra dönüp şöyle der: ey Allah'ın elçisi, bir ev halkı içinden geldim ki yanlarına dönünceye kadar bazılarının ölmüş olacağını sanıyorum açlıktan. Resulullah aleyhissalatü vesselam, git evine bak, bir şey bulabilecek misin der. Adam gider ve bir yaygı ile bir bardak getirerek ey Allah'ın elçisi, bu yaygının yarısını yere seriyor, yarısını da onun üzerimize örtüyoruz. Şu bardakla da su içiyoruz der. Aleyhissalatü vesselam,

Şu vadiye git. Orada ne bir diken ne bir odun bırak. Bana da 10 günden önce gelme der. Adam böyle yapar ve sonra aleyhissalatü vesselama gelerek bana emrettiğin şey bereketli oldu ey Allah'ın Resulü der. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Bu senin için kıyamet günü yüzünde dilenmekten dolayı lekeler veya tırmık izleri olarak gelmenden daha hayırlıdır. İşte İbn-i Mace'nin aktardığı çalışmaya teşvik eden en güzel hadislerden, olaylardan bir tanesi. Değerli kardeşlerim, ancak dikkat edelim. Aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapılan işin gelişi güzel değil, düzgün ve sağlam yapılmasına da çok önem verirdi. İşte şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu mükemmel bir şekilde yapsın. Rabbimiz Allah Azze ve Celle de şöyle buyuruyor. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanan, doğruluğu emreden ve kötülükten alıkoyan, iyiliklerde yarışanlardır. İşte onlar iyilerdendir. Ali İmran suresinin 114. ayet-i kerimesi. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh bu ayet-i kerime ile ilgili iyiliklerde yarışanlar tembellik yapmaksızın hemen iyiliğe başlayanlardır demektir. Ağır ve temkinli davranmak dünya işleri için istenir. Ahiret işleri için bu uygun değildir, istenmez. Ağır ve temkinli davranmak ahiret işlerinin haricinde her işte hayırdır diyor İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh. İmam el-İsfani ise kim tembelliğe alışıp rahata meylederse rahat edemez. Ağırlık ve gevşekliği sevmek yorgunluğu getirir tam aksine. Denilmiştir ki yorulmak istemiyorsan yorulmamak için yorul. Yani ne kadar çok çalışırsan o kadar az yorulursun. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel açıklamışlar. Tembellik bugün Müslümanların gelişmesini önleyen en önemli sebeplerdendir kardeşlerim. Ve tembelliğin iki çeşidi vardır ki ilki akli tembellik. Yani başkasının aklıyla hareket eden, kendisi düşünmeyen, çoğunluk ne derse onlara inanan, sorgulamayan ve araştırmayan akıldır. Aklı tembel. Müslüman aklını kiraya vermez kardeşlerim. Çoğunluk ne yaparsa ben de yaparım diyemez. Allah'ın kitabına, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, ehli sünnet vel cemaatin kaynaklarına, edille-i şer'iyeye başvurur ve muhakkak araştırır, sorgular ve bir sonuca varır. Aklını asla satamaz, kiraya veremez. Akli olarak tembellik de bu şekilde kınanmıştır. Tembelliğin çeşitlerinden ikincisi ise bedeni tembelliktir. Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığı amellerde tembellik ve dünyevi işlerde tembellik gösterilmesidir. Alimler tembellik diri diri ölmektir demişlerdir. Allah bizleri muhafaza eylesin. Bu tembelliğin sebeplerinden bahsetmek gerekirse ilk olarak biraz önce ayet-i kerimede de bahsettiğimiz gibi nifaktır. Kalpte olan nifaktır. Eğer kişinin kalbinde bir rahatsızlık varsa bu onu Allah yolunda salih amellerde tembelleştirir. İşte namazda, işte oruçta, işte infakta, Allah yolunda cihatta, bütün salih amellerde sürekli erteler, sürekli erteler kişi. Bu da kişinin kalbinde nifak olduğunu, onda münafıklıktan alametler olduğunu bizlere gösterir. İkinci olarak nefsin rahatlığı. Bu muhakkak nefis rahatsa tembelliği sever. İnsan nefsinin bu isteğini ne kadar beslerse ruhu o kadar zayıflar. İradesi körleşir ve tembelliğe bağımlı hale gelir. Bu durum insanın potansiyelini gerçekleştirmesini engeller. Artık nefsinin kulu olur ve ona itaat eder. Yine boş vaktin değerini bilmemek ve bu zamanımızı hayırlarda, salih amellerde kullanmamak, lüks hayata kapılmak, çok yemek ve çok uyumak. Bunlar da iki şeyi getirir. Hem akli tembelliği hem de beden tembelliğini. Çok yemek ve çok uyumak başa her türlü beladır değerli kardeşlerim.

0: Tuğli emeller. Bu da yine tembelliğin sebeplerinden birisidir. Uzun uzun hedefler kurmak. Bu hastalıklara yakalanmış insanlarla hedefi olmayan, ahireti düşünmeyenlerle vakit geçirmek. Onları arkadaş, dost edinmek aynı şekilde kişiyi tembelleştirir. Evet kardeşlerim, görüldüğü üzere tembellik bela, musibet gibi bir afet haline gelir. İşte bu yüzden Rabbimiz Azze ve Celle de insanları sürekli salih amellere, çalışmaya, amel etmeye, harekete teşvik etmiştir. Genel olarak ayet-i kerimelerde hakiki, sahih bir imandan sonra salih amel istenmektedir. Estağzubillah, ellezine amenu ve amilus salihati. İman edip salih amel işleyenler. Kur'an-ı Kerim'de 50'den fazla yerde geçen bu ayet Müslümanı sürekli olarak harekete, aktiviteye çağırmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunu hayatı ile ümmetine göstermiştir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i önder edinmiş bir ümmet çalışmasını da dinlenmesini de onun sünnetine göre yapmalıdır. Hedefe doğru giderken örnek insanları, yani öncelikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun ashabını radıyallahu anhum, sonrasında da muvahhid, mücahit ve muttaki müminleri rehber edinmek bu noktada çok önemlidir. Tembelliği doğal kabul eden bir zihniyet batıdan alınmıştır kardeşlerim. Yaşlanınca her şeyden emekli olmak, torun torba, köy bahçe, keyfi seyahatler, Allah için olmayan turizm gezileri, velev ki umre bile olsa, dünyevi kültürün yani şeytanın fısıltılarıdır. Müslümanın her ameli Allah rızası için olmak zorundadır. Zariyat suresi 56. ayet-i kerimede Rabbimiz, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyururken, yaratılışın gayesinin yalnızca kulluk olduğunu bildirmektedir. İşte insanlığın yaratılmasındaki temel hedef, temel amaç Allah'a kulluk etmeleri. Bu ayetler önümüzde dururken, opak rasullerin, nebilerin mücadeleleri, şahitlikleri, kıssalar halinde önümüzde dururken, nasıl olur da İslam'ın egemen sistemlere, ideolojilere müdahale etme, toplumları idare etme talebi yoktur diyebiliriz. Dini hayata hakim kılmak için el ile, dil ile ve kalb ile cihad etmek, mallarla, canlarla ve dillerle cihad etmek Müslümanlar üzerine farzdır. Hayatta yalnız Allah'ın belirlemiş olduğu sınırlar tek belirleyici oluncaya kadar, Allah ve Resulünün belirlediği sınırlar kanun, yasa oluncaya kadar mücadele etmek bütün Müslümanlar üzerine farzdır. Bakara suresi 193. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız ve yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. İşte bu emir varken, peygamberlerin ömürlerini verdikleri nebevi bir mücadele karşımızda duruyorken, bu mücadeleyi görmezden gelip dini camiye ve evlere hapsetmek, bireyselleştirmek, etkisizleştirme çabası bu zilletin sebeplerinden bir tanesidir. Davamız Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılabilme mücadelesidir. Değerli kardeşlerim, nasıl bir Müslüman bütün bunlar varken tembellik, miskinlik yapabilir, oturabilir, mücadele etmeden durabilir? Bu mücadelede her Müslüman, bırakın tembelliği, öncü, yani sabikun olmak için birbirleriyle yarışmalıdır Rabbimizin buyurduğu gibi. Hedeflerimizi, gayelerimizi hatırlayacak olursak, Hazreti Adem'den son Rasul ve Nebi, Hatemin Nebi Rasul Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün Nebilerin, Rasullerin ortak davası tevhid mücadelesidir. Yürütmüş oldukları mücadele tevhid mücadelesidir. Peygamberlerin mirasçısı, biz Müslümanların da mücadelesi, gayesi aynı olmak zorundadır. Rabbimiz Azze ve Celle Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki biz her kavme, her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan, Allah'tan başka hüküm, yasa koyunculardan, Allah'a karşı ayaklananlardan, tuğyan edenlerden, ben de kanun yaparım, ben de hayat şekli belirlerim diyenlerden kaçının diye insanlara tebligat yapması için bir peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonun ne olduğunu görün buyurmaktadır. Peygamberlerin varisçileri olan bizlerin, Müslümanların, tağutun reddedilmesi ve kulluğun sadece Allah'a yapılması noktasında bir mücadele, mücahede, cihat yürütmesi gerçektir, aşikardır, gereklidir ve zorunludur. Peygamberlerin gönderiliş gayesi insanlar üzerinde tahakküm kurmuş, rablik taslayan, zorbalık taslayan, egemenlik taslayanları reddetmek, yıkmak, sarsmak, onları rahatsız etmektir. Bu davayı üstlenmiş olanlar başı çekenlerdir. İşte bunlar sabikun, yani öncüler. Sabikun, bu kelime sebeka kökünden gelen yarışmak, öne geçmek, koşuşturmak anlamlarına geliyor kardeşlerim. İşte çalışmak, tembellik yapmamak, miskinlik yapmamak. Sebeka, rekabet arzusu içinde birbirini geçme isteği. Yani hayırda yarışmak. Allah'ın dininde kim önde olacak yarışı? Bu yarışta haset, kıskançlık, çelme takmak yok. Gıpta etmek var, imrenmek var, hayırda yarışmak var. Kim bu sabikun? Elini taşın altına sokanlar, birbirlerini beklemeyenler, öne atılanlar, ben yaparım diyenler, zulme karşı ilk düğmeye basanlar, zalime ilk taşı atanlar, gönülleri ve coğrafyaları fethe çıkan mücahitler. Tabii ki dünyada Allah'a yakın olacaklar. Ahirette de Allah'a yakın olacaklardır. Nereden biliyoruz? İşte Tevbe suresi 100. ayet-i kerimede Rabbimiz bildiriyor. Muhacirlerden ve ensardan ilk öne geçenler, sabikun ve onları iyilikle takip edenler. Allah onlardan razı olmuş ve onlar da ondan, Allah'tan razı olmuşlardır. Ve onlar için içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Orada sonsuza dek kalacaklardır. Bu büyük bir başarıdır. Rabbim bizi onlardan eylesin. Yine Vakıa suresinin 10-12. ayet-i kerimesi. Hayırda önde olanlar sabikun, ecirde de öndedirler. Ve sabikune sabikun. İşte bunlar Allah'a en yakın olanlardır. Naim cennetlerinde. Değerli dinleyiciler, sabikun, Allah'ın davasına hiç tereddüt etmeden, beklemeden koşanlardır. İyilikte, şükürde, yardımda, teslimiyette, davette önder olanlardır. Herkes yürürken onlar koşanlar, herkes otururken onlar ayaktadırlar. Herkes susarken onlar konuşur, herkes uyurken onlar uyanıktırlar. Necm suresinin ayetleri. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışmasının semeresi ise ileride mutlaka görülecektir. Sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir buyuruyor Rabbimiz. Öncüler sadece hayır yapmayı değil, hayırda da en önde olmayı hedefleyen insanlardır. Önceki ve sonraki ümmetlerden önce olan izzetli ve şerefli insanlar hep var ola gelmişlerdir kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hayırda en önde olabilmek için birbirleriyle sürekli olarak tatlı bir yarış içerisindeydiler. Allah Teala'nın rızasını kazanabilmek, buldukları her fırsatı ecire dönüştürebilmek için çabalamışlardır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin şu emrini beyinlerine ve kalplerine iyice nakşetmişlerdi. İyiler kesin kez cennettedir. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. Mutaffifin 26. ayet-i kerime. Değerli kardeşlerim, günümüzde Müslümanların salih amellerdeki tembellikleri, Allah yolunda cihattaki tembellikleri, Allah için ibadetlerdeki tembellikleri, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmedeki tembellikleri, özetle Allah'a ve Resulü aleyhissalatü vesselama itaatteki tembelliklerini, fırsat bilen batıl cephesi, hedefleri için gecelerini gündüzlerine katıp çalıştıkları için başarılı olmuşlardır. Ve Müslümanlara maalesef galip geldiklerine şahit oluyoruz. Ey Müslümanlar, bizler Allah'ın kullarıyız ve Allah bizimledir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselama itaati gündeme getirerek hem kendimizi hem de nesillerimizi prensipli ve disiplinli bir çalışma alışkanlığına sevk etmeliyiz. Allah yolunda sürekli mücadele ve mücahede etmeliyiz. Fe izâ ferâgte fensab. Bir işi bitirdiğimizde hemen yeni bir işe, bir sonrakine koyulmalıyız. Kardeşlerim, tevfik bizden, çalışmak bizden, başarı Allah Azze ve Celle'dendir. Onun rızası için bir ömür koşturmamız gerekmektedir. Ta ki ölüm meleği canımıza alıncaya kadar. İslam bizden Allah için sürekli bir cehd ve gayret istemektedir. Varlığımızı, zamanımızı, imkanlarımızı Allah'a kullukta değerlendirmeye çalışmamızı istemektedir. Bütün Müslümanlar Allah'ın yeryüzündeki bir halifesi makamındadır. Bütün Müslümanlar İslam davetçilerinin, cemaat mensuplarının hareket ve çalışkanlık, çaba yönünden karıncalardan daha hareketli ve çalışkan olmaları gerekir. Yolun ortasında durup kalmamalı, ümitsizlik rüzgarları estiğinde üşenmemelidirler. Fitne kasırgaları hareketlerini durdurmamalı, hatta yavaşlatmamalıdır. Müslüman davetçinin sözlüğünde hareket hayat demektir. Sükunet, durmak, yavaşlamak ise ölümdür. İbn-i Kayyım el-Cevzi rahmetullahi aleyh, kendilerine büyük sevaplar kazandıracak işler yapma gücü yetip tembellik veya gayretsizliklerinden dolayı bunları yapmayı arzu etmeyenlere şaşarak şöyle diyor: aklın kamil olduğunun alameti çok gayretli olmaktır. Yani bunlar akılsızdır diyor İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh. Değerli kardeşlerim, gayret insanın içinde gizli olan ve onu ister iyi olsun ister kötü olsun bir şey yaptırmak için harekete geçiren güçtür. Bu yüzden derler ki kader gayrete aşıktır. İnsan elinden gelen en büyük çabayı gösterir. Netice ise tevekkülle karşılar. Tabii ki Müslüman için gayret salih amellerdedir. Allah'ın razı olacağı işlerdedir. Resulullah aleyhissalatü vesselam, eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah yuvalarından aç çıkan ve akşamleyin karınları doymuş olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı buyuruyor. Tevekkül hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kuşların bile sabah yuvalarından çıkıp rızık araması tembellik yapmamanın, çalışmanın ve sebeplere riayet etmenin bir gereğidir. Çabayı gösterdikten sonra neticeyi Allah Azze ve Celle'ye güvenmek, gelecek kaygısıyla boğulmamak ve iç huzurunu korumaktır. Ya Rabbi, bizleri, rasulleri, nebileri ve ashab-ı kiramı doğruları örnek alan nesillerden eyle. Salihleri, sadıkları örnek alan insanlardan eyle. Neslimizi de onlardan eyle ya Rabbi. Sana iman üzere şehit olarak kavuşmayı bizlere nasip eyle. Bizlere cennette sana en yakın olan yerleri ver. Ya Rabbi, bizleri sabikundan, öncülerden eyle. Allahümme amin ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
2: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
1: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
2: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mil'as semawati vel ard ve ma beynehuma. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. İla cemii'il muslimin fi biqa'il alam. İla ellezina aradu en tekun kelimetullahil ulya. İla ellezina tazdadu al-ufuvvetu bi liqa'ihim. إلى الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله نهديهم تحيتنا.

Evs bin Evs radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şüphesiz günlerinizin en faziletlilerinden biri de cuma günüdür. O halde cuma günü bana çokça salat ediniz. Ashab, ya Resulullah, siz çürüyüp toz haline almış iken bizim salatımız size nasıl arz olunur ki diye sordular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, şüphe yok ki Allah-u Teala peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi yeryüzüne haram kılmış.

0: sellim. Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
12: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere
13: Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel FM 103.2.
2: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onu.

mezarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
3: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
14: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nahmedullahi Teala ve nestağfiruh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. Evet değerli kardeşler, okumuş olduğum ayet Bakara suresinin 254. ayeti. Ayette Cenab-ı Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, enfigu mimma razaknakum, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Ne zaman? Min gabli eyyetiye yevmün la bey'un fi, kendisinde hiçbir alışverişin olmadığı bir gün gelmeden önce. Başka? Ve la hulletun ve la şefa'a, hiçbir dostluğun ve şefaatin olmadığı gün gelmeden önce infak edin. Vel kafirune humuz zalimun, kafirler zalimlerin ta kendileridir. Buradaki vel kafirune'yi İslam alimleri nankörler, Allah'ın verdiği nimetleri, nimetlerin kadrini bilmeyenler şeklinde de anlayanlar olmuş. Dolayısıyla bugünkü dersimizin konusu cömertlik kardeşlerim. Bundan önceki birkaç dersimizde zemmedilen, yani kötülenen huylardan bahsetmiştik. İşte neydi onlar? Gıybet, kibir, haset, bunun gibi huylardan bahsetmiştik. Bugün de inşallahurrahman övülen huylardan birisini, cömertliği konu edineceğiz. Kardeşler, cömertlik kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Bunun aslı civan merttir. Yani Arapçadaki cevan mert kelimesinden günümüze cömertlik şeklinde değiştirilerek yerleşmiş bir kelimedir. Civan ve mert, mert yiğit demektir. Civan da işte iyi yiğit, işte iyilik sever yiğit gibi bir manaya geliyor. Arapçadaki bunun karşılığı olan kelime, mesela hadislerde geçen kelime seha, sehave ve cud kelimeleridir. Yani cömertliğin karşılığı olan kelimeler budur. Seha, sehave, zaten sehave, sehanın mastarıdır. Cud kelimeleri. Bunlar hadislerde geçmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde bu kelimeleri sık sık kullanmış ve cömertliğin İslam'da ne kadar değerli bir amel olduğunu beyan etmiştir. Kur'an-ı Hakim'de ise bu kelimeler geçmemekle beraber bunların karşılığı olan infak, izar, i'ta, it'am, ihsan, ikram ve bezl kelimeleri geçmiştir. İnfak sık sık Allah-u Teala'nın Kur'an'da kullandığı bir kelimedir. Nitekim biraz önceki okuduğum ayette de enfigu diyerek, emir vererek Cenab-ı Allah infak edin diyerek bu kelimeyi kullanmıştır. İnfak, bir kimsenin mülkiyetinde olan malı veya parayı, herhangi bir şeyi başkasına vererek onun mülkiyetine geçirmek demektir. Biz bir hayır yapacağımız zaman, bir paramızı bir başkasına vereceğimiz zaman ne yapıyoruz? Ona veriyoruz, artık o para onun oluyor değil mi? Ne olmuş oldu? Onun mülkiyetine geçirmiş olduk. İşte infak dediğimiz şey budur. İthar, Arapçada önemli bir kelimedir bu ithar. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun ayetlerde kullandığı bir kelimedir. İthar, kendisi muhtaç olduğu halde muhtaç olan başka kardeşlerini kendi nefsine tercih etmek demektir. Yani kendisi bile sıkıntıda olduğu halde kendisinin sıkıntıda olduğuna bakmayıp, kendisinin muhtaç olduğuna bakmayıp başka muhtaçlara da ne yapmak demektir? Vermek demektir. Hatta bu yardımlaşmanın öyle şahane örnekleri vardır ki İslam tarihinde, hani bir savaşta insanlar yaralanmışlar, ölmek üzereler, su su diye yalvarıyorlar. Diyor ki amcamın oğlunun sesini duydum, su su diye. Mataramı aldım, ona koştum, tam ağzına suyu verdim, içeceği zaman başka bir yerden su su diye bir ses duydu. Matarayı ağzından itti, onu gösterdi, ona götür dedi. Ona götürdüm. Tam ona matarayı ağzına dayadım. İçeceği zaman başka bir yerden su su diye bir ses geldi. O da matarayı ağzından çekti ve ona gösterdi. Ona götür dedi. Ona koştum, tam yanına vardım ki ruhunu teslim etti. Bari öbürü dedim, öbürüne koştum, o da ruhunu teslim etti. Bari amcamın oğlu dedim, ona koştum, o da ruhunu teslim etti. Gördünüz mü? Onlar kendilerinin suya çok muhtaç oldukları halde başka kardeşlerini kendilerine tercih etmişler ve onlara götürmesini istemişlerdir. Yine mesela sahabilerde Ebu Talha'nın olduğu rivayet edilir. Sabit bin Kays başka rivayetlerde Sabit bin Kays adı da geçer ama meşhur olanı Ebu Talha adıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir tane adam gelir der ki ya Resulallah açım. Ne olur beni doyur der. Allah Resulü her eşine haber gönderir. Her eşinden gelen cevap vallahi evimizde sudan başka bir şey yoktur der. Bu Allah'ın peygamberi, İslam devletinin başkanı, alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber ama 9 tane eşinden gelen cevapta vallahi evimizde sudan başka bir şey yoktur olur. Allah Resulü der ki bunu kim götürür, doyurur der. Orada sahabinin birisi kalkar işte Ebu Talha olduğu söylenir. Ben götürürüm ya Resulallah der. Misafirini alır evine götürür. Hanımına da evde bir şey var mıdır der. O da der ki vallahi çocuklarımızın yiyeceğinden başka bir şey yoktur der. Der ki çocuklarımızı oyala uyut, çocuklarımıza vereceğimiz yiyeceği misafirimize verelim. Ve misafire hazırlayacaklar, beraber yemek yiyecekler misafirle fakat iki kişilik yemek yoktur. Tek kişiyi doyuracak kadar yemek vardır. Kazara ışığı söndürür. Eskiden çıralar olurdu ya da mumlar olurdu. Hatırlarsanız fitilli çıralar falan olurdu eskiden. İşte demek ki öyle bir şey vardı. Kazara onu söndürür der ki ateşi yakacak bir şey de yok ve misafirin önüne o yemeği koyar. Kendisi de beraber oturur. Kendisi tabağın kenarına, eskiden sahan derlerdi. Tabağın kenarına sanki alıyormuş gibi vurur ama hiçbir şey yemez. O yemeği hep misafirine yedirir. O gün misafirini doyurur, sabahleyin kalkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varınca ona tebessüm eder. Ve der ki Allah dün yaptığınızdan dolayı çok hoşnut oldu der. Görüyor musunuz? İşte itsar budur kardeşler. Kendisi muhtaçken başkalarını kendi nefsine tercih etmek budur. Bunu da ancak sahabi yapmıştır. Sahabi bu konuda zirveye çıkmıştır. Kendi çocuklarının yiyeceğini bile ne yapıyor? Çocuklarını oyalayarak misafirine veriyor. Şimdi biz böyle bir misafir götürsek evimize, kendi yiyeceğimiz olmasa, çocuklarımızın yiyeceği olsa, acaba hanımımız da aynı onun gibi kabul eder mi? Yoksa senin gibi herif olmaz olsun. Sen ne biçim adamsın? Kendi çocuğun yiyeceklerini de başkasına veriyorsun. Sen çocuklarını hiç düşünmüyor musun? Beni hiç düşünmüyor musun derdi. Kendi hayatımızı, kendimizi, kendi ailemizi sahabinin aynasında şöyle bir ölçelim. İşte onlar bundan dolayı örnek alınması gereken yıldızlardı. Nasıl ki yıldızlarla gece yolculuk yapan insan yolunu bulur. Yani kuzey yıldızını, güney yıldızını, doğu yıldızını, batı yıldızını takip ederek nasıl yolunu bulursa sahabiler de bizim için birer yıldızdılar. Esasında onlar bizim için kılavuzdular, bizim için örnektiler ama biz onları örnek alamıyoruz. Evet, demek ki İsa'r kendisi muhtaç olduğu halde kendi başkalarını kendi nefsine tercih etmek ve başkalarına vermekmiş. İ'ta yine a'ta kelimesinin bir şeyidir, mastarıdır. İ'ta'an bu da vermek demektir. İ'ta'an yemek yedirmek demektir. İhsan iyilik yapmak demektir. İkram başkalarına bir şeyler ikram etmek demektir. Günümüzdeki Türkçemizde kullandığımız gibi bezl. Bezl ise aynı şekilde bol bol vermek, kendisini en son hatta kadar zorlayarak vermek şeklinde tarif edilmiş. Ayeti kerimede bu isar kavramını açıklarken Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şöyle diyordu. Diyordu ki onlar kendi canlarının çektiği, kendileri de muhtaç oldukları halde yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire yedirirler. Gördünüz mü ayeti? Ebu Talha'nın yaptığını Allah ayet olarak indiriyor ve Ebu Talha'nın ayetini çağlar ötesine bir ders olarak gönderiyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. O sahabinin yaptığını övüyor ve onu ta bizlere 1400 sene sonrasına, hatta bundan sonra kıyamete kadar ne kadar asır gelip geçecek bilmiyoruz. Ta kıyametten öncesine kadar bu mesajı Cenab-ı Allah onları hafızalarda yaşatarak canlı tutuyor. Evet, onlar kendi canları çektiği, kendileri de muhtaç oldukları halde yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi sadece Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Yani yaptıkları hayrı, yaptıkları ihsanı karşılıksız yapıyorlardı. Sırf Allah rızası için yapıyordu. Birilerden ya ben şimdi buna yardım edeyim de ileride ona muhtaç, ona bir şeye ihtiyacım olduğu zaman bana yardım eder diyerek yardım yapmıyorlardı. Hatta ve hatta ecdadımız yardım yaparken geceleri çıkıyorlardı yardım yapmaya. İnsanların kapılarının önüne yiyecek torbalarını, yiyecek paketlerini bırakıyorlar. Kapıyı çalıp oradan sıvışıyorlardı. Beni gördüğü zaman aşağılık duygusuna kapılmasın, benim karşımda ezilmesin, el pençe divan durmasın diye. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger. Parlaklık sevinç verir. O günün fenalığından dediği Cenab-ı Allah Celle Celaluhu mahşerin dehşetinden, mahşerin korkusundan onları emin kılar. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun der Cenab-ı Allah. O gün onlar korkuya kapılmayacaklar ve hüzünlenmeyecekler de. Mahşer yerinin korkusundan, mahşerin dehşetinde herkes tir tir titrerken, acaba bana ne olacak derken, Allah böylelerinin kalbine bir huzur verecek ve onların kalbinden korkuyu ve hüzünü alacak ve onlar gayet sakin olacaklar. Kardeşlerim, cömertlik cahiliye Araplarında da meşhur olan bir şeydi. Yani onlar cömertlikleriyle ön plana çıkmış insanlardı. Hatta Arap tarihinde öyle insanlar vardı ki cömertlikleri darb-ı mesel olmuştur. Mesela onlardan birisi Ka'b bin Mame, Hatim et-Tayi ve Herim bin Sinan. Bunlar cömertlikte meşhur olmuş insanlar. Bu Hatim et-Tayi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte doğduğundan 5-6 sene sonra ölmüş ama oğlu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yetişmiş. Öyle bir cömertlikle meşhur olmuş ki her gelen misafir için bir deve kesermiş. Dedesi sen çok mal telef ediyorsun diyerek ondan ayrılmış. Karısı kınamış, demiş ki mal gider şan kalır demiş. Ta Fars şiirlerine konu olmuş adamın cömertliği. Fakat cahili Araplarda cömertlik bir yerde şan şeref kazanmak için yapılıyordu. Yani ya falan oğlu falanlardan ne cömert var desinler diye yapılıyordu. Allahu Teala Celle Celaluhu İslam'da da cömertliği kabul etmiş, faziletli ahlaklardan saymış. Fakat cömertliğin sırf kendi rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir. Yani şan şöhret desinler görsünler diye değil, sırf Allah rızası için yapılmasını ne yapmış? Tavsiye etmiş Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim malını Allah rızası için değil, sadece insanlara gösteriş olsun diye verenleri kınamıştır. Güzel bir söz sonradan baş kakıncı olan sadakadan daha güzeldir diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kitabında. Hadis kitaplarında Hazreti Peygamber'in cömertliğine dair pek çok rivayet yer almaktadır. Hazreti Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Enes bin Malik gibi ünlü sahabilerden nakledilen hadislerde Hazreti Peygamber insanların en cömerdi olarak tanıtılır. Nitekim Buhari'nin Bedül Vahiy ve Savun bahsinde, Menakip bahsinde, Müslüm'ün Fedail bahsinde bu hadisleri görmek mümkündür. Yine Enes bin Malik, Cabir bin Abdullah, Hazreti Ayşe gibi sahabiler Resulullah'ın kendisine ihtiyacını bildiren hiçbir kimseyi geri çevirmediğini bildirirler. Bir gün bir sahabiye kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için bir hırka örmüş, bir kazak örmüş. Belki de bir soğuk gündeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üstündekilerin kendisini soğuktan korumadığını görmüştür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir hırka örmüş göndermiş. Allah Resulü onu sırtına giymiş, sahabilerin karşısına çıkmış ve onu gören bir tane sahabi demiş ki ya Resulallah bu ne güzel bir elbiseymiş, bunu bana verir misin demiş. Daha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa sırtına giymiş. Allah Resulü hiç seslenmiyor, evine gidiyor, başka bir kıyafet giyiyor, onu katlıyor, getirip ona veriyor. Fakat Allah Resulü giderken sahabiler demişler ki ya ne yaptın sen? Vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna senden daha muhtaçtı demiş. O da ne demiş biliyor musun? Vallahi ben kendi ihtiyacım için istemedim onu. Öldüğüm zaman onu üzerime kefen olarak örtmek için istedim Allah Resulü'nden demiş. Evet. Şimdi de cömertlikle ilgili bazı ayetleri görelim inşallah Teala. Mesela Allahu Teala Celle Celaluhu Sebe suresinin 39. ayetinde buyuruyor ki: "Ve ma enfaktum min şey'in fehuve yuhlifu." Hayır adına ne verirseniz onun mutlaka bir karşılığı vardır. "Ve huve hayrur razikin." Çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır diyor. Yine mesela Kasas suresinin 84. ayetinde: "Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha." Kim bir iyilikle gelirse ondan daha hayırlısını görecektir diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Yani mahşer yerine kim dünyada yaptığı bir iyilikle gelirse öbür tarafta ondan daha hayırlı bir karşılık bulacaktır diyor. Yine mesela Allah Teala Enam suresinin 160. ayetinde buyuruyor ki: "Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha ve men ca'e bis seyyiati fela yujza illa misliha." Kim bir hayırla, kim bir güzellikle gelirse ona 10 katı olacaktır. Evet, öyle buyuruyor. "Felehu aşru emsaliha." Onun için 10 katı vardır. "Ve men ca'e bis seyyiati fela yujza illa misliha." Kim de bir kötülükle gelirse ancak onun karşılığı vardır. Yani bir kötülük işleyene bir günah vardır. Kat kat fazlası yoktur. Halbuki iyiliklerin kat kat fazlası vardır. En azı da ne kadardır? 10'da 1'dir. Yani 1'e 10. Bir iyiliğe karşı 10. 10 kat sevap yazılıyor. Bu 70'e de çıkabiliyor, 700'e de çıkabiliyor. Hesapsız da olabiliyor. Evet. "Ve hum la yuzlemun." Ve onlara haksızlık da edilmez diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Yine mesela Bakara suresinin 268. ayetinde de Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ye'murukum bil fahşâ." Şeytan sizi fakirlikle ve hayasızlık, çirkinlik, kötülük yapmakla, yapmaya çağırır sizi. Yani der ki size, ya malın içinizde bir ses, şeytani bir ses, şeytanın vesvesesi içinizde dolaşır durur. Der ki, ya ne yapıyorsun? Kazancını niye veriyorsun? Bak yarın ne olur ne etmez hastalanırsın, işte efendim çalışamaz duruma gelirsin ve başkalarına muhtaç olursun. Niye çalıştığın malı, kazandığın malı başkalarına veriyorsun der şeytan. Evet, eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ye'murukum bil fahşâ. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size ne yapar? Kötülükleri işlemenizi telkin eder. Fahşayı telkin eder. Fahşa her türlü kötülük. İslam'a uymayan, İslam'ın sevmediği, İslam'ın çirkin dediği her türlü kötülüğe fahşa denir kardeşlerim. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Halbuki Allahu Teala Celle Celaluhu kendi katından bir bağışla ve fazilete çağırır sizi. Yani eğer Allah yolunda olursanız, Allah'ın yolunda infak ederseniz Allah'ın mağfiretini bulacaksınız ve Allah'ın faziletini bulacaksınız. Allah'tan kat kat fazlasını bulacaksınız. Niye? Vallahu vasiun alim. Çünkü Allah vasidir. Çok çok verendir ve alimdir. Yaptıklarınızı bilendir. Yine mesela Allahu Teala Celle Celaluhu Bakara suresinin 272. ayetinde der ki: "Ve ma tunfiqu min hayrin feli enfusikum." Hayırdan ne infak ederseniz, yani kazandıklarınızdan neyi infak ederseniz bu sizin kendi nefsiniz içindir. Yani yaptığınız hayır şunun bunun lehine değildir. Yaptığınız hayır Allah'a bir şey kazandırmaz. Allah'ın sizin yaptığınız hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ne hayır hasanat olarak yaptıklarınızın ne de yaptığınız ibadetlerin, kıldığınız namazların, tuttuğunuz oruçların, gittiğiniz haçların Allah'a hiçbir faydası yoktur. Çünkü Allah ganidir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. O size emrettiği her şey sizin faydanız içindir. Sizin yaptığınız her türlü hayır hasanat ileride sizin kendinize faydalı olması içindir. Sizi cehennem vartalarından kurtarıp cennet yolunu size kolaylaştırmak içindir. Ve ma tunfikune illa bitiga vejhillah. Ve neyi infak ediyorsanız da sadece ve sadece Allah rızası için yapın diyor Cenab-ı Allah. Ayete bakın. Ve ma tunfikune illa bitiga vejhillah. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözeterek infak edin. Ve ma tunfiku min hayrin yuveffe ileykum. Hayırdan neyi infak ederseniz, Allah yolunda neyi infak ederseniz onun karşılığı tas tamam size verilecektir diyor Cenab-ı Allah. Yuveffe ileykum. ve entüm la tuzlemun ve siz hiçbir zaman haksızlığa da uğratılmayacaksınız diyor. Yine mesela Bakara suresinin 273. ayetinde yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir denmektedir. Kardeşler, cömertlik derken yani infak edin, infak edin, infak edin derken de saçıp savurmayı da İslam dini istemiyor. Yani İslam dini ölçülü bir dindir. İslam dini vasat bir dindir. Mutedil bir dindir İslam dini. Nitekim elini işte boynuna asıp durma, yani bir ipinen sanki elini boynuna asarsın da nasıl elinden hiçbir şey yapamaz hale gelirsin. O şekilde olma. Elini boynuna asma ama saçıp savurma da diyor. Orta bir yoldur. Yani saçıp savurursun, bu sefer de çoluğun çocuğunu muhtaç bırakırsın. Bu sefer de çoluğun çocuğun hakkını ödememiş olursun. Hakkını yerine getirmemiş olursun. Yani infak ederken de kendi çocuklarını, kendi işte eşini de ne yapacaksın? Çaresiz bırakmayacaksın. Mesela sahabiyi örnek verdik ama siz o sahabinin yaptığına dayanamayabilirsiniz. Biraz önce söyledik. Ne eşiniz ona hazırdır, ne çocuklarınız ona hazırdır. Daha önce de bir buna benzer bir şey söylemiştim. Sizler sevdiğinizden vermedikçe len tenalul birra hatta tunfigu mimma tuhibbun ayeti indiğinde, yani sevdiklerinizden infak etmedikçe birre ulaşamazsınız, iyiliğe ulaşamazsınız ayeti indiğinde, yine Ebu Talha olduğu söylenir. Bureyha denen bir bahçesinin olduğu, aşağı yukarı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinin Babusselam'ının tam karşısındaydı. 1990'a gittiğimizde o bahçenin hala kalıntıları duruyordu. Şu anda kaldırdılar mı bilmiyorum. İşte burası o bahçedir diyorlardı. Medine'nin en güzel bahçelerinden bir bahçedir. Suyu bol. Allah Resulü bazen o bahçeye gider, onun suyundan abdest alır, onun suyundan içerdi, serinlerdi Allah Resulü. Bu len tenalul birra hatta tunfigu mimma tuhibbun ayeti indiğinde, ya Resulallah diyor, sizler sevdiklerinizden, en sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre ulaşamazsınız, iyiliğe ulaşamazsınız ayeti inince geliyor, diyor ki ya Resulallah, benim en sevdiğim şey bahçem Buhayra'dır. Sen şahit ol ki ben Allah yolunda onu infak ettim ve sana teslim ettim diyor. Ne yaparsan yap. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, demek ki onun amcasının oğulları fakirmiş demek ki. Muhtaçmış demek ki. O bahçeni diyor amcanın çocukları arasında taksim et diyor. Tamam ya Resulallah, öyle yapayım diyor. Amcasının çocuklarının arasında taksim ediyor. Hanımı bahçede çalışmaktadır o anda. Bundan haberi yoktur. Hemen oradan bahçeye gidiyor. Bahçenin duvarının içine bile girmiyor. Çünkü onu Allah yolunda infak etti, Allah yolunda vakfetti. Artık o bahçe onun değildir. Benim bahçem diyemez artık ona. Hanımına duvarın dışında çağırıyor. Hanım çık dışarı diyor. Ne oldu bey diyor, ne oldu efendi? Diyor ki ben bu bahçeyi Allah yolunda infak ettim. Artık bu bahçe bizim değildir. Kendi şahsi eşyanı al çık dışarı diyor. Yine o kadın demiyor ki sen böyle bir güzel bahçeyi nasıl infak edersin? Sen nasıl bir adamsın? Böyle bir bahçe infak edilir mi? Demiyor. Diyor ki ya Ebu Talha, hayrına beni de kattın mı diyor. O da diyor ki evet kattım deyince sevine sevine kadın bahçeden çıkıyor. İşte onlar böyleydi. İnen ayete hemen teslim oluyorlardı. İnen ayeti hemen hayatlarında uyguluyorlardı onlar. Evet, cömertlik yerli yersiz saçıp savurmak da değildir. Allah'ın kullarına dikkatlice ve nimetin kıymetini bilerek ihsanda bulunmaktır cömertlik. Nitekim İsra suresinde şöyle buyurur Cenab-ı Allah, harcamalarında ve başkalarına yardımda eli sıkı olma, ancak varını yoğunu da saçıp savurma. Sonra herkes tarafından kınanır, kaybettiklerine hasret çeker durursun. Bir mümin Cenab-ı Hakk'ın cömertliğini, Cenab-ı Allah'ın cömertlik sıfatından bir pay almaya çalışmalı ve kendisi de Allah-u Teala'nın kullarına cömert olduğu gibi kendisi de başka insanlara karşı cömert olmalıdır. Nitekim biraz önce okuduğum ayet, yani konuşmama başlarken okuduğum ayet öyle buyuruyordu. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, enfigu mimma razaknakum min gabli ey ye'tiye yevmün la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefe'a. Ey iman edenler, kendisinde hiçbir alışverişin olmadığı, hiçbir dostluğun olmadığı, hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size verdiğim rızıklardan Allah yolunda infak edin diyordu. Vel kafirûne hümez zalimûn. Kafirler zalimlerin ta kendileridir buyuruyordu. Kardeşlerim, Hazreti Ali radıyallahu anh der ki, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Lafa bakın, lafa. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Halbuki biz dünyada uyanırız. Ama dünya hayatını uykuda olmak olarak tarif ediyor Hazreti Ali. Diyor ki, dünyada uykudasınız, yeniden dirilince uyanacaksınız. Yani bu dünyada yapıp ettiklerinizden pek haberiniz yok. Uykuda olan insan uykuda yapıp ettiklerinden haber olur mu? Elini nereye çarptığından, ayağını nereye vurduğundan değil mi? Neresini kaşıdığından haberi olmaz. Aynı onun gibi bu dünyadaki insanların çoğu da yapıp ettiklerinden haberi yok. Hayır mı yapmış, şer mi yapmış? Yarın kendisini ne bekliyor? Ondan bir haber. Ama öbür tarafta yeniden dirilince işte uyanacak, gerçeği o zaman görecek işte. Neyle karşılaşacağını o zaman görecek, o zaman farkına varacak. Evet, bu bakımdan uyanacağımız ebedi alemde elimiz boş kalmamak için orada kendimizi bekleyen, bizleri bekleyen hayırlarımız olsun. Orada bizi karşılayacak hayırlarımız olsun. El-Münafikun suresinin 10 ve 11. ayetine bakalım şimdi. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir sureye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın. Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetin muhteşemliğini gördünüz mü kardeşlerim? Ey insanlar diyor, herhangi birinize ölüm gelip de çattığı zaman ya Rabbi ne olur şu benim ecelimi biraz daha tehir et de ben de iyilikler yapayım. Ben de sadakalar vereyim de senin rızana kavuşayım demenizden önce iyilikler yapın. Çünkü Allah diyor ki, Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi ertelemez. Aha, bir hüküm daha çıktı. Ne dedi Allah-u Teala? İnsanın eceli geldiğinde artık ne bir saat geri alınır ne bir saat ileri alınır. Bir saat değil, bir saniye bile geri alınmaz. Bir saniye bile ileri alınmaz. Ama cahil herif ne diyordu? Azrail gelmiş, falanın canını alacakmış. Demiş ki sen git, ben daha sonra geleceğim demiş. O hala bak 15 seneden beri yaşıyor diyor. Allah'ın bu ayetini inkar ediyor, farkında bile değil. Allah'ın bu ayetini karşısına alıyor, farkında bile değil. Allah ne diyor? Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi ertelemez diyor. Eğer o bu ayeti bilseydi ya da biliyorsa bu ayete iman etseydi eğer, o sözü söylemeyecekti. Çünkü o Allah'ın ayetine iman etmedi, Allah'ın ayetine teslim olmadı, birilerinin sözüne teslim oldu. Allah'a ve Resulüne iman görünümü altında birilerine iman etti. Allah'a ve Resulüne ibadet görünümü altında birilerine ibadet etti. Evet, şimdi de cömertlikle ilgili bazı hadisleri görelim inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari'nin ilim ve zekat bahsinde, ahkam bahsinde, Müslim'in misafirin bahsinde şöyle rivayet ediyor. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse, iki kişiye gıpta edilir. İki kişiye imrenerek bakılır. İki kişinin yaptığı şeye imrenilir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor onlardan birisi neymiş? Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcayan kimseye. Yani adama Allah mal vermiş, Allah'ın verdiği o malı Allah yolunda harcıyor ve diğeri de diyor ki keşke şu kardeşim gibi ben de zengin olsaydım da bu kardeşim gibi ben de Allah yolunda malımı harcasaydım. İşte buna gıpta denir, işte buna imrenme denir halkımızın dilinde. Başka, ilim ve hikmet ile Allah'ın kendisine ilim verdiği ve o ilimle amel eden ve başkalarına öğreten kimse. Alim olmuş insan ilmiyle amel ediyor, o ilmi başkalarına da öğretiyor. İşte böyle kimseye imrenilir. Yani denir ki keşke şu kardeşim gibi, keşke şu alim gibi benim de ilmim olsaydı da ben de o ilimle amel etseydim, ben de o ilmi Allah yolunda kullansaydım, ben de o ilimle Allah yolunda hizmet etseydim der insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabına hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir diye sorar. Soruya bakınız. Hanginizin mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir diye sorunca sahabi diyor ki ey Allah'ın Resulü, hepimiz malımızı her şeyden fazla severiz deyince Allah Resulü diyor ki kişinin kendi malı hayır yaparak önceden gönderdiği, miratçının malı ise harcamayıp geriye bıraktığı maldır. Gördünüz mü? Kişinin kendi malı dünyadayken Allah yolunda harcadığı ve öbür tarafa gönderdiği malıdır. O kişinin kendi malıdır. Miratçısına bıraktığı malsa harcamayıp başkalarına bıraktığı maldır diyor. Şu çocuğumun da evi olsun, şu çocuğumun da şunu olsun, bu çocuğumun da bunu olsun. Ömrünü bu yolda tüketmiş, ibadetler yapamamış, Allah yolunu da hayretmemiş. Malından kendisinin faydası olmamış. Kendisi bile malını yiyememiş ama başkaları yemiş onun malını. O zaman da birileri çıkar der ki yemeyenin malını bir yiyen bulunur derler. Buhari'nin zekat, Müslim'in zekat bahislerinde Allah Resulü buyuruyor ki yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun diyor. Sahabiler bunu da göstermişler. Sahabinin birisi bir Yahudinin kuyusundan günde iki sağ hurma karşılığında su çekiyor. İpinen, yani düşünün ki o ipinen çekiyor o kovayı. Akşama kadar suyu çektiğinizi düşünün elinizde. Bu elde bu ne kadar yaralar oluşur. İki sağ hurmaya bir gün boyunca çalışıyor ve bir sağsını evine bırakıyor, bir sağsını getiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat hurmalarının içine şöyle saç veriyor. İki sağlık hurma. Sabahtan akşama kadar çalışıyor. Yarısını çocuklarına bırakıyor. Yarısını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle kaydığı hurmaların içine, zekat hurmalarının içine serp verince münafıklar gülüşmeye başlıyorlar. Sanki bu kadar bunun şeyine Allah Resulü'nün ihtiyacı varmış gibi diyorlar. Vallahi belki de o bir mendil hurma başkalarının yaptığı tonlarca hurmadan Allah katında daha hayırlıdır. Biz bilemiyoruz. Halid bin Velid bak kendisi de sahabidir. Bir gün sahabinin ileri gelenlerden birisine sövüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kadar hiddetleniyor, o kadar hiddetleniyor ki ashabımı bana bırakın diyor. Allah'a yemin ederim ki onların zerre miktarı verdiği bir hayrı siz Uhud dağı kadar verseniz bile karşılığı değildir onun diyor. Halid bin Velid'e söylüyor bunu. Kim bu Halid bin Velid? Seyfullah olan, Allah'ın kılıncı olan Halid bin Velid. Peki ya bir de bizi Allah Resulü görseydi ne olurdu? Sahabiye dil uzatanları, bırakın sahabiye, Allah Resulüne dil uzatıyorlar bugün. Koca koca ilahiyat fakültesi profesörleri. Allah Resulü'nün hadisini reddediyorlar, sünnetini reddediyorlar. Buhari'nin zekat bahsinin, Müslim'in zekat bahsinde geçen bir hadiste ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor kardeşlerim? Bir bakın Allah rızası için. Her sabah iki melek iner, her sabah gökten yeryüzüne iki melek iner ya da birinci kat semaya iki melek iner. Biri ya Rab iyilik edene malının karşılığını ver der. Diğeri de ya Rab cimrilik edenin malını telef et diye dua eder. Gördünüz mü? İki melek iniyor. Birisi Allah yolunda infak edenler için ya Rabbi bunun malının karşılığını kat kat ver der. Öbürü de diyor ki ya Rab bu cimrinin malını helak et diye beddua ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah Teala şöyle buyurdu demiştir. Bu kutsi hadistir, dikkat edin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan rivayet ediyor. Yani bu kutsi hadislerin manası Allah'tan, lafzı ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dendir. Allahu Teala şöyle diyor. Ey Ademoğlu Allah için infak et ki sana da infak olunsun. Ey Ademoğlu Allah yolunda infak et ki Allah yolunda hayır yap ki Allah yolunda ver ki Allah da sana versin. Bir kimse Resulullah aleyhissalatü vesselama Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır diye sordu. Hazreti Peygamber de tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmen ve selam vermendir. Bu soru sorulduğu zamana göre önemlidir kardeşlerim. Sorulduğu zamana göre önem ifade eder. Niye? Allah bilir ya bu sahabinin söylediği zamanda kıtlık vardı. Allah var ya İnsanların çoğu açtı. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi amel daha hayırlıdır diye sahabiye tanıdık tanımadık her şeye yedirmendir diyordu. Yemek yedirmendir. Ve yine herkese selam vermendir. Biz bunun bugün ikisini de yapmıyoruz. Ancak tanıdıklarımıza selam veriyoruz. Karşıdan tanıdığımız birisi gelirse ancak ona selam veriyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin hibe bahsinde diyor ki 40 iyilik vardır. Bunların en üstünü birisine sahip sütünden faydalanması için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Öbür iyilikleri saymıyor. Yani 39 iyiliği saymıyor Allah-u Teala'nın Resulü. Diyor ki 40 iyilik vardır. Bunlardan birisi diyor birisine sütlü bir keçiyi, süt sağlam bir keçiyi ona borç olarak vermektir. Ey kardeşim al bu keçinin sütü kesilinceye kadar bunun sütünü sağ, bunun sütünden istifade et diye bir başkasına o keçiyi ödünç vermektir diyor. Kim sevabını umarak ve mükafatını Allah'ın vereceğine inanarak bu 40 hayırdan birini işlerse Allah Teala onu bu sebeple cennete koyar. Müslüm'ün zekat bahsinin 97. hadisinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadak olarak vermen senin için iyi. Vermemen kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın. İyiliğe geçimini üstlendiklerinden başka veren el, alan elden üstündür. Evet, iyiliğe geçimini üstlendiğin kimselerden başka. Yani iyilik yapmaya hanımından, çocuklarından, anandan, babandan, yakın akrabandan başla. İlk önce onlara iyilik yap diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor bir hadisinde. Kişinin hanımının ağzına koyduğu lokma sadakadır diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam İslam için kendisinden ne istenirse onu mutlaka verirdi. Cübeyr İbni Mutim radıyallahu anh şöyle dedi. Huneyn gazvesinden dönüşte Peygamber aleyhissalatu vesselam ile birlikte yürürken Bedevi Araplar ganimetin taksimini ısrarla istemeye başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o kadar sıkıştırdılar ki Allah Resulü bir semüre ağacının altına vardı, sıkıştı. Hatta cübbesi ağaca takıldı, sırtından gitti. Bunun üzerine Allah Resulü dedi ki cübbemi bana verin. Şayet şu gördüğünüz ağaçlar kadar hayvanım olsaydı onların tamamını size paylaştırırdım. Siz de benim cimri, yalancı ve korkak olmadığımı görürdünüz diyor. Ve yine muhteşem bir hadis. Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini artırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yüceltir. Sadakalar ne yapmıyormuş? Malı eksiltmiyormuş kardeşlerim. Şimdi biz görünen kısmına bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Farz edelim ki 100 bin liramız var, ondan 5 bin lirayı çıkarttık, verdik, 95'e düştü değil mi? Diyor ki bu adam, bak mal eksildi, 5 bin lira eksildi diyor. Öyle değil bu. Ya nasıl bu? Sadaka malı eksiltmez derken, gelecek seneye ya Cenab-ı Allah ya kazancını artıracak, kat kat verecek veya senin o malını afetlerden koruyacak, belalardan koruyacak, musibetlerden koruyacak. Böğründeki komşunun evi depremde yıkılırken seninki ayakta kalacak. Böğründeki komşunun evi işte yer kaymasından, sel felaketinden giderken Allah senin evini ne yapacak? Dimdik ayakta tutacak. Karadeniz'de bir hoca kardeşle Almanya'da bir evde sohbet ederken bu zekat meselesi girmişti. Şöyle demişti. Aklımdan hiç çıkmaz. Çoğu zamanda bununla misal veririm ben. Bizim fındık bahçelerimiz vardı diyor. İmam Hatip'e gittim, zekatı öğrendim. İmam Hatip'e gidinceye kadar zekat nedir bilmiyordum diyor. Bizim köyde zekatı falan hiç bilmezdi diyor. Gerçekten de bugün köylere gidin bakın, çoğu zekatını vermez. Babama geldim bir gün, dedim ki baba dedim diyor, bu kaldırdığın fındıkların zekatını veriyor musun dedim diyor. O ne lan dedi diyor. Anlattım diyor babama, anlattım, anladı. Öbür sene verdi zekatını diyor. Daha sonraki sene fındık bahçelerine bir hastalık geldi diyor. Herkesin bahçesinde hastalık var. Babamın bahçesindeki fındıklarda hastalık yok diyor. Komşular gelip babama diyorlardı ki komşu sen hangi ilacı atıyorsun? Söyle de biz de o ilacı atalım diyorlardı. Babam anladı meseleyi diyor. Dedi ki diyor ben manevi ilaç attım dedi diyor. Gördünüz mü işte malın artması böyledir. Halbuki öbürlerinki gitti değil mi? Telef oldu. Ama onunki kaldı bak. O mal gitmesi gereken mal kaldı ve ne oldu? Bereketini artırdı Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Sadaka onun için malı eksiltmez. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu ne demişti? Allah sadakayı artırır ama faizi mahveder demişti. 276. ayetinde Bakara suresinin. Allah sadakayı artırır ama faizi mahveder demişti. Aynı buna benzer bir hadis. Sadaka vermek malı eksiltmez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü buyuruyor ki kardeşlerim, haklarında yeminle söz söyleyeceğim 3 haslet vardır. İyi belleyiniz. İyi belleyiniz. Allah Resulü diyor bize, diyor ki haklarında yeminle söz söyleyeceğim 3 haslet vardır. 1. Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. 2. Uğradığı haksızlığa sabredenin Allah şerefini artırır. 3. Dilenme kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Dilenmeyi sanat haline getiren bir kimse asla iflah olmaz. Hazreti Ayşe, iyi dikkat edin kardeşler, bu hadise lütfen dikkat edin. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem'in ailesi bir koyun kesmişlerdi. Evlerine bir koyun kesmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ara eve geldiğinde ondan geriye ne kaldı ya Ayşe dedi. Yani o kestiğimiz koyundan geriye ne kaldı ya Ayşe dedi. Hazreti Ayşe de dedi ki sadece bir kürek kemiği kaldı dedi. Yani bir kürek kemiğinin dışında hepsini infak etmişler. Hepsini Allah yolunda dağıtmışlar. Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Desene bir kürek kemiği hariç hepsi duruyor. Yani diyor ki o kalan kürek kemiği bizim değil ya Ayşe. O verdiklerimiz bizim diyor. Yarın bizim olacak olan onlar. Yarın öbür tarafta bulacağımız onlardır diyor. Evet, Buhari'nin zekat bahsinde kesenin ağzını sıkma Allah da sana sıkarak verir diyor. Bir başka Müslüm'ün zekat bahsinde infak et sahip durma Allah da sana karşı nimetini sahip esirger. Paranı çömlekte saklama Allah da senden saklar diyor. Kardeşlerim evet, hadisler bitmez. Dersim bu hadisleri okumaya devam edersem dersimi bitiremem ama zannediyorum konunun önemi anlaşılmıştır. Bundan dolayı cömertlik ve cimrilik ile ilgili bütün bu açıklamalardan sonra diyebiliriz ki İslam dini her işte ve durumda olduğu gibi harcama ve paylaşımda da mutedil bir dindir. Müslüman her şeyin gerçek sahibinin ve malikinin yüce Allah olduğunu, onun mülkünü dilediğine verip dilediğinden çekip aldığını hatırından asla çıkarmamalıdır. Nice zenginleri görürsünüz ki daha önce kapısında onlarca hatta yüzlerce işçi çalıştıran zenginlerin çoğunun fakirleştiğini, başkalarına muhtaç hale geldiğini görürsünüz. Nice de fakirler, deve çobanları, koyun çobanları vardır ki bina yarışına girmişlerdir. Ben size Allah'ın kendisine rahmet edeceğini umduğum babamdan bahsedeyim. Benim babam başkalarına ırgat dururmuş adam. Babasıyla 12 yaşındayken onun bunun tarlasında ırgat dururmuş. Ama bakın o ırgatlıktan şöyle bir mala nail olmuş. Allah başları ayak eder, ayakları başa çevirir kardeşlerim. Bunu unutmayın. Dolayısıyla insanlar zenginliğiyle övünmemesi lazım. Zenginliğini Allah yolunda harcaması lazım. Fakirliğine sabretmesi lazım. Allah'tan hayırlısını dilemesi lazım. Ya Rabbi beni de zengin et dememesi lazım. Allah'ım bana hayırlısını ver demesi lazım. Çünkü bazen Allah insanı malla imtihan eder. Eğer o malın şükrünü eda edemezse kendisi için felaket olur. Son söz olarak yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i konuşturalım ve Allah Resulü desin ki cömert Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ama cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ama cehenneme yakındır. Cömert cahil, yüce Allah katında cimri abidden daha sevimlidir. Hadise bakın hadise. Cömert cahil, adam cahil ama cömert. Bol bol hayır ediyor. Cömert cahil, yüce Allah'ın katında cimri abidden daha hayırlıdır. Abid dediğiniz nedir biliyor musun? Gece gündüz ibadet eden, hiç durmadan ibadet eden. Beş vakit namazı kılıyor, kuşluk namazı kılıyor, evvabin namazını kılıyor, teheccüd namazını kılıyor. Onların haricinde boş gördükçe nafile namazlar kılıyor, nafile oruçlar tutuyor. İşte cömert cahil diyor böyle. Cimri abidden Allah katında daha hayırlıdır diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Kardeşlerim Allah rızası için gani gönüllü olalım, cömert olalım, gani gönüllü olalım. Hele hele günümüzde kardeşler Filistin gibi bir derdimiz varken şu anda Filistinli kardeşlerimiz maalesef açlıktan kırılıyorlar kardeşlerim. Açlıktan çocuklar ölmeye başladılar. Allah rızası için o kardeşlerimizi görelim. Önümüze sofra konduğu zaman o kardeşlerimiz yanımızda olsun. Yani o kardeşlerimizin o televizyonlarda gördüğümüz görüntülerini hayal edelim. Feryatlarını hayal edelim. Bakalım o önümüzdeki

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı, her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize, diriliş.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

Öyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlasla.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 84 90
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kıvırcık 29.95, natural mandalina 49.99, golden elma 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08 İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Ali.
1: Özel FM 103.2. Kelimeler ve kavramlar. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Okuyan İlyas Kulak. İnkılap Yayınları.
2: Ön söz. İnsanı sadece biyolojik bir varlık olarak ele alan ve tabiat kanunlarının temel ilkelerine göre değerlendiren ideolojiler birer sihirli hurafe hükmündedir. Bilimin yapısını, gayesini ve şartlarını araştıran, bilim dışındaki bütün inançları inkar eden pozitivist düşünce, bilim bir dindir. Bundan sonra amentüleri yalnız bilim yazacaktır. Ahlaki ve edebi meseleleri bilim çözecektir inancını zihinlere yerleştirmiştir. Halbuki bilimde dahil hiçbir ideoloji tabiat nedir sualine kesin bir cevap veremez. Çok hassas mikroskoplarla görülebilen mikrop, tabiatın bir parçası olduğu gibi, ışığı binlerce yıl sonra dünyaya ulaşabilen yıldız da tabiatın bir parçasıdır. Ayrıca hiçbir bilim dalı, kesin olarak kanunların tamamını ortaya koyduğunu iddia edemez. Sürekli değişim halindedir. Bilimcilik akımı, İslam topraklarında şirkin ve zulmün yayılmasında büyük rol oynamıştır. Sosyal olayları determinizmle izaha çalışan ve ilkel toplumdan modern topluma doğru sürekli bir evrimin bulunduğunu iddia eden filozoflar, başta sosyoloji olmak üzere yüzlerce bilim dalının kurucusu olmuşlardır. İlkel toplumu, genel anlamda yazılı uygarlığa geçmemiş olan toplum olarak tarif eden ve sürekli evrim ilkesini ilahlaştıran modern putperestler, İslam topraklarında güçlerini göstermişlerdir. İnsan nedir, nasıl yaratılmıştır? Bu suale bütün ideolojiler belirli bir evrimin, bir tabiat kanununun sonucunda ortaya çıkan varlık diyerek cevap vereceklerdir. İhtilaf ettikleri mesele bu evrimin şekli, sebepleri ve şu anda hangi noktada olduğudur. İnsanı tarif ederken bile ortak bir üsluba sahiptirler. İnsan konuşan hayvandır, insan düşünen hayvandır vesaire. Bu tariflerini kendi mantık kalıpları içerisinde tersine çevirirsek şu hükümler ortaya çıkar. Hayvan konuşamayan insandır. Hayvan düşünmeyen insandır ve benzeri. Nitekim bu çelişkiler son 100 yılda kendisini iyice hissettirmiştir. Bilimsel ve felsefi ideolojilerin insanı tarif etmekte ve mahiyetini kavramakta yeterli olmadığı itiraf edilmiştir. İnsan bu meçhul diye haykıran Dr. Alexis Carrel'in Nobel ödülüne layık görülmesi bunun en güzel delilidir. Tabiat kanunları adı altında kendi vehimlerini ve korkularını sistemleştirenler, İslam toplumunda yegane ölçünün kuvvet olduğunu kabul etmeye mecburdurlar. Zira hem kainatta ilahi bir düzen ve ahengin varlığını kabul etmeyeceksin, hem kuvvet ölçü değildir diye haykıracaksın. Bu mümkün değildir. İnsanlık tarihi. İnsanlık tarihi hakkında doğru bir bilgiye ulaşmak için ne yapılmalıdır? İnsan bilgilerini haber, duyu organları ve akıl yürütme ile elde ettiğine göre hepsini değerlendirmek zorundayız. Bize ulaşan bütün haberleri iki grupta toplamak durumundayız. Birincisi Kur'an-ı Kerim, İncil ve Tevrat gibi vahye dayanan Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin inançlarını belirten kitaplar. Tabii ki bu dinlere ait bütün temel eserler de bu haber kaynağı ile yakından alakalıdır. İkinci grup ise bilimciliği esas alan ve vahyi inkar eden insanların kaleme aldığı haberler. Buna layık kültürde diyebiliriz. Duyu organları ve akıl yürütme elde edilen haberlerle yakından alakalıdır. Önce Kur'an-ı Kerim, İncil ve Tevrat'ın insanlık tarihinin başlangıcı ile ilgili olarak kaydettiği bilgileri ele alalım. Kur'an-ı Kerim, İncil ve Tevrat'ta ilk insanın Hazreti Adem Aleyhisselam olduğu konusunda ittifak vardır. Dolayısıyla Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin evrim teorisine inanmaları mümkün değildir. Aksi takdirde kendi kitaplarının hükmünü kabul etmemiş olurlar. İslam'a göre Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini inkar, insanı irtidata sürükler. İncil ve Tevrat'ta da hükmü inkar edenler hakkında dinsiz tabiri kullanılır. Şurası muhakkaktır ki Allah Celle Celaluhu katında hak din olan İslam'a göre ilkel insan ve ilkel komünel toplum gibi teorilere inanmak küfürdür. Bugün dinler tarihi, din sosyolojisi ve din psikolojisi gibi isimler altında yayınlanan ve dini eğitim veren müesseselerde ders kitabı olarak okutulan eserlerde bilimcilik bütün çirkinliği ile sırıtmaktadır. Genellikle dinlerin evrimi başlığı altında ilkel toplumlarda totemizm veya animizmin hakim olduğu, daha sonra belirli evrimler geçirerek evrensel dinlere geçildiği ilmi gerçekler olarak sunulur. Bilimsel olma kaygısıyla işlenen bu korkunç zulüm, başta Hazreti Adem Aleyhisselam olmak üzere bütün peygamberlerin inkar edilmesini beraberinde getirir. Çünkü evrensel dinler Allah Celle Celaluhu tarafından değil, belirli bir tekamül sonucu ortaya çıkmışlardır tezi esas alınmıştır. Esasen evrim denilmesinin tek sebebi de budur. İnsanların farklılaşması. İslam'a göre ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberler insanları tek bir istikamete, sırat-ı mustakime sevk etmek için mücadele vermişlerdir. Buna tevhid mücadelesi denir. Esasen ilk insan toplumu aynı inanç etrafında teşkilatlanmış tek bir ümmettir. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şu şekilde haber verilmektedir. İnsanlar tek bir ümmetti. Sonra kimi iman etmek, kimi küfre sapmak suretiyle ihtilafa düştüler de Allah rahmetinin müjdecileri ve azabın habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi. Ve beraberinde insanların ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hükmetmek için hak kitaplarda indirdi. Hal böyleyken kendilerine kitap verilenler, bunca açık deliller geldikten sonra birbirlerine karşı ihtiras ve hasetleri yüzünden bunda da ihtilafa düştüler. Bütün müfessirler insanlığın biri Hazreti Adem Aleyhisselam'ın döneminde, diğeri tufandan sonra Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın döneminde olmak üzere iki defa iman üzere ittifak ederek tek ümmet durumuna geldikleri hususunda müttefiktirler. Ancak dünya yaratıldığından beri kâfirlerin hiçbir dönemde tek millet halinde hakimiyet sağlayamadıkları, her dönemde müminlerin bulunduğu açıktır. Peygamberler insanların yalnız Allah Celle Celaluhu'ya iman etmeleri ve yalnız ona kulluk etmeleri gerektiği hususunda ortak bir tebliğ sunmuşlardır. Nitekim Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmine "Şayet davetimden, tebliğimi kabulden yüz çevirirseniz, ben sizden bir ücret istemedim. Benim ücretim Allah'tan başkasına ait değildir. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum." şeklinde hitap etmesi, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına "Ey oğullarım, Allah sizin için İslam dinini beğenip seçti. O halde siz de ancak Müslümanlar olarak can verin." şeklinde nasihat etmesi bunun en güzel delilidir. Yine Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmine "Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman ettiyseniz, ona samimi olarak teslim olmuş Müslümanlar iseniz, artık ona güvenip dayanın." diye emretmesi, havarilerin Hazreti İsa Aleyhisselam'a "Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Sen şahit ol ki ey İsa, biz hiç şüphesiz Müslümanlarız" dediler şeklinde itirafları meseleye açıklık getirmektedir. İslam kelimesi SLM'den türemiş olup Allah Celle Celaluhu'ya teslim olmak anlamındadır. Bütün peygamberlerin tebliği de mahiyet itibariyle Allah Celle Celaluhu'ya iman etmek ve asla şirk koşmamaktır. Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin insanları Allah'a kul olmaya ve asla şirk koşmamaya çağırdıklarına dair birçok ayeti kerime vardır. "Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz ve her peygamberin bir ümmeti vardır" ayeti kerimelerinden de anlaşılacağı üzere davetten uzak kalmış hiçbir kavim yoktur. Ayrıca her kavme kendi dilleriyle konuşan, kendi işlerinden peygamber gönderilmesi insanlar için bir lütuftur. Zira insanların kendi cinslerinden olanlara ve kendi dillerini konuşanlara yakınlık duydukları bir gerçektir. Dolayısıyla insanlar kendilerinden olmayan veya kendi dillerini konuşmayan bir kimsenin sözünden veya davetinden çok yakından tanıdıkları ve dilini bildikleri kimsenin sözünü dinleyecekler veya davetine icabet edeceklerdir. Peygamberlerin kendi kavimlerinin diliyle gönderilmesindeki hikmet budur. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayan insanlık tarihini İslam uleması El-Milal ve Nihal temeline göre incelemiştir. Milal vahye dayanan, Nihal ise vahyi inkar eden zihniyetleri esas alır. Daha açık bir ifadeyle Kitab-ül Milal, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar süren ve kıyamete kadar devam edecek olan müminlerin tarihi, Kitab-ül Nihal ise Kabil'le başlayan, Allah Celle Celaluhu'yu inkar ederek heva ve heveslerini ilahlaştıran kafirlerin tarihidir. Temelde vahye dayanmakla birlikte insanların heva ve heveslerine kapılarak tahrif ettikleri İncil, Tevrat ve Zebur'da insanlık tarihiyle ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. Bu kitaplarda insanlık tarihi Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlar, Habil ve Kabil olayı izah edilir. Ancak daha sonra bir kısım hikayelerle meseleler değişik boyutlara sürüklenir. Bugün yeryüzünde yaşayan Hristiyan ve Yahudilerin evrim teorilerine inanmaları, inançları açısından mümkün değildir. Ancak bütün bu teorilerin Hristiyan ve Yahudi kaynaklı olması, muhalif olan kitaplarına inanmamalarının bir sonucudur. Esasen bilimcilik, Batı'da kiliseye karşı mücadele veren bilim adamlarının teşkilatlı mücadelesinden doğmuştur. Tarih iskeletleri. Yunan felsefesinin ve Roma ilahlarının yeniden tarih sahnesine çıkması sonucunda Rönesans diye isimlendirilen olay gündeme girmiştir. Feodal zorbalığın ve Engizisyon mantığının kurucusu olan Katolik mezhebi, Martin Luther'in 1529 yılında yayınladığı protesto ile birlikte büyük bir sarsıntı geçirmiş, dinde reform hareketi hızlanmıştır. Rönesans ve reform hareketlerinin mahiyetini kavramak için Batı'nın insan anlayışını iyi tespit etmek gerekir. Roma İmparatorluğu döneminde kuvvet sahipleri istediklerini suçlu ilan eder ve cezalandırırlardı. Hatta kura çekerek ölüm cezaları verebiliyorlardı. İki insanın, gladyatörlerin karşılıklı birbirlerini öldürmelerinden, insanın çarmıha gerilmesinin verdiği acıdan ve vahşi hayvanların suçluları parçalamasından özel bir zevk alıyorlardı. Bilhassa Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ve İncil'i tasdik eden insanlar, siyasi suçlu olarak değerlendirildiği için akla hayale gelmeyen işkencelere muhatap olmuşlardı. Roma İmparatorluğu gücünü kaybettikten sonra durumda pek fazla bir değişiklik olmadı. Güç dengesi feodal zorbalar ve kilisenin lehine değişme göstermişti. Ancak devlet başkanları bütün yetkileri ellerine geçirmişlerdi. Katolik kiliselerin suçluları değerlendirişi mahiyet itibariyle putperest Roma imparatorlarından farklı değildi. Toplumun üzerine gelecek afet ve belaları önlemek gerekçesiyle yeni işkence metodları keşfettiler. Engizisyon mahkemeleri asırlarca insanlara kan kusturdu. 1789 Büyük Fransız İhtilali'nden önce cezaların zihni temeli, suçluların sindirilmesi esasına dayanıyordu. Müstekbir

bir araya toplanır, dirindiri ateşe atılmak suretiyle cezalandırılırlardı. Bütün bu gerçekler iyi değerlendirilirse, 1789 Büyük Fransız İhtilali'nin ve kilise bilim çatışmasının tarihi temellerini kavramak kolaylaşır. Bilimcilik sözcülerinin kiliseyi ve ruhban sınıfının yorumlarını inkar edip hür düşünce çığlığı atmalarının temelinde bu olaylar mevcuttur. İşte karanlık çağdan mağara devrine, ilk çağdan günümüze kadar gelen tarih iskeletleri ve ilkel dinlerden evrensel dinlere kadar var olduğu iddia edilen evrim teorileri bu savaşın bir sonucudur. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümleri inkar edenler, temelde demokrasiye ve hümanizme dayanan insanlık dinini kurmaya karar vermişlerdir. Bu noktada şöyle bir sual hatıra gelebilir. Peki bunda muvaffak olabildiler mi? Bu suale evet dememek için insanın başını kuma sokması gerekir. Dikkat edilirse halkının büyük bir çoğunluğu İncil'e inanan devletlerin tamamı demokrasiyi ve laikliği esas almışlardır. Nitekim Abdülvahid Yahya şu tespitte bulunmaktadır. Modern batının Hristiyan olduğu söylenir ama bu yanlıştır. Modern tavır temelde din düşmanı olduğu için Hristiyanlığa da düşmandır. Demokrasinin ve politikanın kaynağı kabul edilen eski Yunan toplumunu ele alalım. Politika kelimesi bugün kullandığımız polis kelimesinden türemiştir. Daha açık bir ifadeyle Yunan siyasi düşüncesinin temelini polis kavramı oluşturur. Atina'da kadınlar ile sayıları 365 bin olan köleler ve yabancı kökenli metoikler siyasi hakka sahip değildi. Sayıları 20 bin civarında olan bir zümre, başta filozoflar olmak üzere yönetimi sağlamaktaydı. İşin ilginç tarafı, köleler eğitim yoluyla köle olduklarının şuurundan uzaklaştırılmışlardı. İşte Hellenist kültürün mahiyeti. Bütün siyasi bilimcilerin çağdaş uygarlığın temelde Hellenist kültüre ve Hellenizm dinine dayandığı hususunda ittifak ettikleri malumdur. Nitekim Dawson'un şu itirafı meseleyi açıklık getirmektedir. Hellenizmi bir yana bırakacak olursak ne Batı medeniyeti ne Avrupa insanı düşüncesinin doğması mümkün değildi. Klasik Hellenizm, M.Ö. 4 ve 5. yüzyıllarda Yunan şehirlerinde gelişen Yunan kültürü demektir. Bilindiği gibi eski Yunan kültüründe nitelikleri, yetkileri ve hünerleriyle tıpatıp insana benzeyen binlerce ilah mevcuttur. Bir Yunan tarihçisi, bu insan özellikleri taşıyan ilahları Homeros'la Hesiodos yaratmıştır demektedir. İnsanın heva ve heveslerini ilah edinmesi Hellenist kültürün temelidir. Batı medeniyeti namı diğer çağdaş uygarlık temelde Hellenist kültüre dayandığına göre karşımıza modern putperestliğin çıktığı gerçeği kolayca kavranır. Bu çağdaş putperestlik aile hayatından devlet teorilerine, ekonomik sistemlerden insanlık tarihine ve siyasi mücadelelere kadar her alanda gücünü hissettirmiştir. Aklı yeterli bulan ve dini hafife alan modern insan kendi ilahlığını ön plana çıkarmıştır. Hakikatin şahitleri. Tanzimatla birlikte gündeme giren batılılaşma hareketinin Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle Hicri 1326, Miladi 1908'de İslam topraklarına hakim olduğu gerçeği gizlenemez. Nitekim kısa bir süre sonra bütün İslam toprakları Avrupalılar tarafından işgal edilecektir. Bu işgalin gerekçesi az gelişmiş ve uygarlaşamamış toplumları Batı medeniyeti seviyesine çıkartmaktır. Batılılar yeni ilimleri ve felsefi düşünceleri insanlık dinini İslam topraklarında yayacaklar. Buna mukabil başta petrol olmak üzere ham madde kaynaklarını kendi sanayilerine aktaracaklardı. Esasen işgalcileri alkışlayan eğitilmiş bir aydın kadro mevcuttu. Nitekim Cezayir'in işgali sırasında Jön Türklerden Abdullah Cevdet şunları zikrediyordu. Medeniyeti hazıra bir seyli huruşandır. Önüne çıkan her engeli darmadağın eder, ona teslim olmaktan başka yol yoktur. İşte Jön Türklerin ve İttihat Terakki eşkıyalarının ihanet psikolojileri bu ifadede görülmektedir. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi bu gelişmeyi şu şekilde izah etmektedir. Müslümanların inkirazını şiddetlendiren ve onların yakalandıkları hastalıkların en sonuncusu Batı'yı taklit hastalığı. Bu hastalık kötülük ve hasarda frengiden daha şiddetli. İşin garip tarafı tedavi için gayret sarf edenlere de bulaştı. Müslümanlar insanlığa karşı hakikatin şahitleri iken
birbirlerini takip eden devrimler sonucu Darül İslam hususundaki

hassasiyetlerini kaybetmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de böylece sizi vasat bir ümmet yapmışızdır ki insanlara karşı hakikatin şahitleri olasınız. Bu peygamber de sizin üzerinize tam bir şahit olsun diye buyurulmaktadır. Müfessirler bu ayeti kerimede geçen vasat ümmet tabirinin adil anlamına geldiğinde müttefiktirler. Her mümin adaletin Allah Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle hükmetmek olduğunu bilir. Bunun manası açıktır. Müminler istila altında bile olsalar, müstekbirlere ve tağutlara karşı her vasıta ile mücadele etmek zorundadırlar. Müstevliler, ister gayrimüslim olsun, ister mürtet olsun, onlara dilleri ve malları ile yardım etmeleri haramdır. Bu eseri, İslami silahların bir bölümünü gündeme getirebilmek için kalem alıyoruz. Ortaya koyabildiğimiz bütün doğrular İslam'a aittir. Hatalarımızdan ve yanlışlarımızdan dolayı, esirgemesi ve bağışlaması bol olan Allah Teala Celle Celaluhu'ya sığınırız. Yusuf Kerimoğlu.

Kelimeler ve kavramların önemi. İnsanın mahiyetini, insan-eşya ilişkilerini ve insanların birbiriyle olan münasebetlerini izah edebilmek için kelimelere muhtacız. Genellikle anlaşma maksadıyla kullanılan işaretler ve sesler sistemi şeklinde tarif olunan dil, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun insanlara bahşettiği bir nimettir. Hazreti Adem Aleyhisselam'a eşyanın bütün isimleri öğretilmiştir. Şimdi bu olayın mahiyetini Kur'an-ı Kerim'den nakledelim. Hani Rabbin meleklere, "Muhakkak ben yeryüzünde benim emrimi tebliğ ve infaza memur bir halife yaratacağım." demişti. Melekler de, "Biz seni hamdinle tesbih ve takdis, ayıplardan, eş koşmaktan, eksiklerden tenzih edip dururken, yerde bozgunculuk edecek, kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın?" demişlerdi. Allah da, "Sizin bilmeyeceğinize herhalde ben bilirim." demişti. Adem'e bütün isimleri öğretmişti. Sonra onları, onların delalet ettikleri alemleri, eşyayı meleklere gösterip, "Sadıklar, doğrucular iseniz, her şeyin iç yüzünü biliyorsanız bunları adlarıyla bana haber verin." demişti. Bakara Suresi 30-31. Bu ayeti kerimelerde yaratılış anındaki hadise haber verilmektedir. Ve alleme Ademel esma'e kulleha lafze celalinde Hazreti Adem Aleyhisselam'a eşyanın bütün isimleri ve lisanın talim ettirildiği beyan edilmiştir. Nitekim Rahman suresindeki Allemehul Beyan ayeti kerimesi konuşmanın bizzat Allahu Teala Celle Celaluhu tarafından bir fıtrat olarak bahşedildiğinin delilidir. İnsanlar doğuştan herhangi bir ilme sahip değildirler. Ancak fıtri yapısı emaneti yüklenmesi sebebiyle diğer varlıklardan üstündür. Kur'an-ı Kerim'de Allah sizi annelerinizin karnından kendiniz hiçbir şey bilmiyorken çıkardı buyurulmuştur. Bu durumda insan hangi kavimden olacağına kendisi karar veremediği gibi hangi dili konuşacağını da karar veremez. Dolayısıyla dillerin birbirine üstünlüğü iddiası hiçbir mahiyet arz etmemekte olup ırkçılığın değişik bir şeklidir. Bu noktada mukaddes dil teorilerinin kaynağına bir göz atmakta fayda vardır. Muharref Tevrat'ın hükmü. Muharref Tevrat, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın İbranice konuştuğunu, dolayısıyla ilk konuşulan dilin İbrani dili olduğunu esas almıştır. Diğer diller, İsrailoğulları Babil esaretine düştükleri zaman İbranice esas alınarak tanzim edilmiştir. Yahudiler, yeryüzünde ilk dilin İbranice olduğu iddiasına o kadar sıkı sarılmışlardır ki, İbranice'yi azınlık oldukları dönemlerde bile unutmamaya azami gayret sarf etmişlerdir. Nitekim İsrail başbakanlarından Ben Gurion'un şu sözleri bu husustaki hassasiyetlerini gösterir. Sadece 100 yıl önce dünyada ana dili İbranice olan tek bir Yahudi yoktu. Bugün ise milyonlarca insan İbranice konuşmaktadır. Dili muhafaza hususunda sadece Yahudilerin hassas olduğunu iddia etmek güçtür. Her kavim kendi dilini muhafaza etmeyi en önemli vazife telakki etmektedir. Modern devletlerin tespit ettikleri resmi dilin dışında kalan dillere düşmanca tavır takınmaları bir gerçektir. Bu hastalığın kaynağı 1789 Büyük Fransız İhtilali'dir. Fransız İhtilali ve Şeytani Vesveseler. 1789 Büyük Fransız İhtilali'ne kadar her kavim kendi dilini hiçbir siyasi baskıya uğramadan konuşuyor ve öğreniyordu. Ancak ihtilalden sonra filozoflar, Fransız halkına tek bir ulusal dili kabul ettirmeyi mukaddes görev olarak nitelendirince yer yerinden oynadı. Güneşin altında bir yer işgal eden her kavim, kendi dilini korumayı ve geliştirmeyi ibadet gibi kabul edince mücadele hızlandı. Dil anlaşmazlığı her devlet içerisinde azınlıklar problemini ön plana çıkardı. Devlete hakim olan kavim kendi dilinin dışındaki hiçbir dile hayat hakkı tanımıyordu. Sosyologlar millet olabilmenin şartlarının başına dil birliği maddesini yerleştirmişlerdi. Tabii millet kelimesi de inanç birliği manasından sıyrılıyor, kavim manasına sokuluyordu. Büyük Fransız İhtilali yepyeni ideolojileri ve ilimleri ihraç etmeye esas alınca bütün dünyada dil meselesi savaş konusu haline geldi. Abdullah Cevdet'in de itiraf ettiği gibi medeniyete hazıra bir seyli huruşandır ki mecrası Avrupa kıtasını aşmıştır,
önüne gelen her mevaniyi ba kemali şiddet ziyru zeber eder. Ahali-i Müslime bu seylabe-i medeniyete mukavemetten ihtiraz etmelidir. Hayatın millilerini ancak bu ceryana tabiyet ile temin edebilirler. İslam topraklarında çağdaş uygarlığın nasıl yayıldığı malumdur. Çağdaş uygarlık karşısında aşağılık duygusuna kapılanlar, batılı kavramların ateşli taraftarları olmuşlardır. Batıda demokrasi ve cumhuriyet hızla yayılırken, Batı hayranları en iyi demokrasi İslam'dadır veya tek cumhuriyet sistemi İslami olabilir gibi cümlelerle sentezlere gitmeyi esas almışlardır. Demokrasiyi savunabilmek için Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın Beni Saide'de halife seçilişini misal verenler, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vasiyet yoluyla bu makama geçtiğini gizleyebilmek için ne yapacaklarını şaşırmışlardır. İşte bu hengamede birçok ideoloji İslami maskeler alarak insanların karşısına çıkmayı başarmıştır. Bugün başta Mevlana ve Yunus Emre'nin humanist, Hacı Bektaş Veli'nin demokrat, Şeyh Bedrettin'in komünist ilan edilmesindeki mantık budur. Muhakkak ki bu hazırladığımız eser bir lügat değildir. Günlük hayatta sürekli kullanılan birçok istilahın mahiyetini ortaya koymak niyetiyle yola çıkmıştır. İstilahta ulemanın ittifakı önemlidir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. Bu gerçek ışığında Türkiye Cumhuriyeti gayrimeşru bir devlettir denilse yadırganır. Hatta savcılar hemen harekete geçer. Buradaki gayrimeşru kelimesi şer'i olmayan manasındadır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti şer'i bir devlet değildir şeklinde izah mümkündür. Bugün bunun gibi binlerce kavram anlaşılmaz hale gelmiştir. Maddeler kaleme alınırken mümkün mertebe kaynakları zikredilmiştir. Bu okuyucudan çok o konularda araştırma yapacak kimseler için önemlidir.

abd. Kulluğu ve köleliği ifade eden bir kelimedir. Her ikisinin de lügat manası, itaat etmek, tevazu göstermek, daha açık bir ifadeyle kişinin bir kimseye ona isyan etmeden, ondan yüz çevirmeksizin itaati ve boyun eğmesidir. Arapçada abd kelimesi değişik manalarda kullanılmıştır. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür. A. İbadet eden, hükümlere razı olarak itaat eden. İslami istilahta abd kelimesi genellikle bu anlamda kullanılır. İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etmeleri için yarattım. Zariyat suresi 50 mealindeki ayet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere insanın yaratılış hikmeti sadece ve sadece kulluktur. Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberler insanları Allah Celle Celaluhu'ya kulluğa davet etmişlerdir. Nitekim andolsun ki biz her kavme Allah'a ibadet edin, tağuta kulluk etmekten kaçının diye tebligat yapması için bir peygamber göndermişizdir. Nahl suresi 38 ayeti kerimesi insanların abd olma, kulluk hususunda istisnasız uyarıldıklarını belirtmektedir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'ya kul olma hususunda tebliğe muhatap olmamış tek bir kavim gösterilemez. Şimdi Allah'a ibadet etmek ve tağuta kulluktan kaçınmak kavramları üzerinde duralım. Tağutu şu şekilde tarif etmek mümkündür. Allah'ın indirdiği hükümlere mukabil olmak ve onların yerine geçmek üzere hükümler ihdas eden, kanunlar koyan her güç tağuttur. Bunun insan olması, put olması, şeytan olması veya bunların dışında herhangi bir şey olması mahiyeti değiştirmez. Dolayısıyla insanların hayatlarını, kendi yanlarından çıkardıkları kanunlarla düzenlemeye çalışan bütün siyasi güçler, tağuti mahiyet arz ederler. Bugün dünyada beşikten mezara kadar insanların hayatlarını, heva ve heveslerine uyarak düzenlemek iddiasında olan meclisler, konsüller, krallar, kavimler arası kuruluşlar tağut hükmündedir. İman edenler Allah Celle Celaluhu yolunda cihad ederler. Küfredenler, kafirler tağut yolunda savaşırlar. Nisa suresi 76 ayeti kerimesi insanın bu iki sınıftan birine dahil olacağını beyan etmektedir. Ayrıca sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara iman ettik diye boş iddialarda bulunanlara bakmaz mısın? Onlar tağutun huzurunda muhakeme olmak, hükümlerine boyun eğmek istiyorlar. Halbuki tağutu inkar etmekle, tekfir etmekle, lanetlemekle emrolunmuşlardır. Nisa suresi 60 ayeti kerimesi bütün ideolojilerin inkar edilmesini ve lanetlenmesini emretmektedir. Nitekim İbn-i Kesir bu hususta şunları kaydediyor. Bu ayet-i kerimede Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve diğer peygamberlere iman ettiklerini söyleyip, bununla beraber ihtilaf ettikleri hususlarda çözümü için Allah Celle Celaluhu'nun kitabından ve peygamberin sünnetinden içtinap edenlerin durumu haber verilmektedir. İnsanların kendi hevasına göre beşeri kanunlarla hüküm vermesini isteyen kişinin iman iddiasını Allah Teala Celle Celaluhu reddetmektedir. B. Köleye abd denilmesinin sebebi hem itikat hem muamelat ile ilgilidir. Zira Allah Teala Celle Celaluhu istisnasız bütün insanlardan misak almıştır. Araf suresinin 172 ve 173. ayeti kerimelerine misak ayetleri denilmesinin manası budur. Misak, Allah Celle Celaluhu ile insan arasında tahakkuk eden bir mukavelidir. Her müminin ne zamandan beri Müslümansın sualine, galu beladan beri diye cevap vermesinin sebebi budur. İnsan buluğ çağına erdikten sonra İslam'ı terk eder ve müminlere karşı savaşırsa emanete ihanet etmiş olur. Bu ihanetin tabi sonucu olarak ehliyet arızası başlar. Kölelik, misakı inkar edip küfrün güçlenmesi için savaşmakla ilgili bir hadisedir. Burada şu akla gelebilir. Her bir insan kuvvet kullanılarak inkar söz konusu olmadan köle yapılabilir mi? Buna evet demek imkansızdır. Zira hürriyetin kaynağı fıtridir. Ehliyet sahibi olan her insan tekliflere muhataptır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Hür bir kimseyi köle edinenin hasmı, düşmanı benim" buyurduğu bilinmektedir. Ayrıca Hazreti Abdullah bin Amr'dan rivayet edilen merfu bir hadiste "Üç kişi var ki Allah Celle Celaluhu onların namazlarını kabul etmez. İstemedikleri halde kavminin başına geçen,
hür bir insanı köle edinen denilmektedir. Görüldüğü gibi hür bir kimsenin İslam'a karşı savaş açmadığı müddetçe köle edinilmesi mümkün değildir. Abd ıstılahını bu şekilde ortaya koyduktan sonra günümüze bir göz atalım. İslam topraklarında Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümleri inkar eden veya kabul ettiğini iddia etmekle beraber çağımıza uymaz gerekçesiyle uygulamayan siyasi güçler iktidardırlar. La ilahe, ilah yoktur, putun hükmü yoktur, tağutu inkar ederiz diye haykıran ve illallah, yalnız Allah vardır, ona itaat ederiz diye tasdikte bulunan müminler, kul olma şuurunu ayakta tutmak zorundadırlar. Aksi takdirde tağuta kulluktan kaçınmış olamazlar. Her kavme Allah'a ibadet edin ve tağuta kulluktan kaçının diye tebligat yapması için peygamberler göndermişizdir. Nahl suresi 36 mealindeki ayet-i kerime iyi tefekkür edilmelidir.

Adalet. Tarih boyunca vahiy hafife alan ve hukukun üstünlüğünü kabul etmeyen devlet adamları, yeryüzünde fesadın yayılmasına sebep olmuşlardır. İnsanları kayıtsız şartsız kendilerine itaate çağıran devlet adamlarının, adalete ve hukuka ihtiyaçları yoktur. Kendi dünya görüşlerini ve menfaatlerini korumak için bütün imkanlarını seferber edebilirler. Bu tespitten sonra adalet kavramına geçebiliriz. Adalet, doğruluğu zihinlerde kesinlikle yer etmiş, sabitleşmiş olan şey demektir. Ki doğru olmak, güzel davranışlarda bulunmak, batıl olan hükümlerden uzaklaşmak ve hakikate teslim olmak gibi zengin bir anlam bütünlüğüne haizdir. Diğer bir tanımla adalet, zulmün zıddı, insaf, hakkaniyet, herkese hakkını vermek, hakka ve hukuka uygun olmak, zulüm ve eziyetten uzaklaşmak ve hakikate uygun amellerde bulunmak gibi manalara gelir. Bazı ahlak kitaplarında kötülükten arınmış vicdanın ifrat tefritten uzak olarak itidal çizgisinde gördüğü her nevi meşru, şerri hareket manasına da kullanıldığı ifade edilmektedir. Hanefi fukahası, muhkem naslarla sabit olan hakikatle hükmedilen, müminlerin beyatla, gayrimüslimlerin zimmet akdiyle güvenliğe kavuştukları beldeleri, Darul İslam terimiyle ifade ettikleri gibi, Darul Adl, adalet ülkesi kavramıyla da ifade etmişlerdir. İslam fıkhına göre adalet, insanların birbirleriyle olan münasebetlerini ve iktidar sahipleriyle insanların ilişkilerini Allah'ın indirdiği hükümlere, hakikate göre düzenlemektir. Dolayısıyla Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun her emrini emrettiği gibi yerine getirmeye adalet denilir. İslam fıkhına göre muhkem naslar ile sabit olan ve bütün insanları ilzam eden hükümler adaletin kaynağıdır. Lugat alimlerinden İmam Ragıp el-İsfahani adaleti iki kısma ayırmıştır. Birincisi, aklı selimin kendisi hakkında her zaman için güzel ve iyi olduğuna hükmettiği şeydir. Bu durumda hiçbir zaman adalet geçerliliğini yitirmez ve hiçbir şekilde haddi aşmak gibi bir sıfatla vasıflanamaz. Sana iyilik edene iyilik etmen, sana eziyet edene zulmetmemen gerekir sözünde olduğu gibi. İkincisi, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümler sayesinde bilinen adalettir. Adalet ile birlikte ele alınması gereken hak kavramı üzerinde de kısaca durmakta fayda vardır. Hak kelimesi Arapça olup, lügatlarda yakin, sabit, hakkında şüphe bulunmayan şey, hüküm, kaza olunmuş iş, adalet, İslam, hisse ve fasıl gibi manalara gelir. Usul uleması, İslam fıkhında her bakımdan sabit ve şüphesiz bir mahiyette mevcut olana hak denir tarifini esas almıştır. İbn Abidin, hukuk kelimesi hak kelimesinin çoğuludur. Hak, lügatta batılın zındıdır diyerek bu inceliğe işaret etmiştir. Usulü hadis kitaplarında ravide aranan şartlar izah edilirken, adalet kavramı üzerinde durulmuş ve şöyle denilmiştir. Adilden murat, takva ve mürüvvete bağlanmayı sağlayacak bir melekesi olan kimsindir. Takva ise, şirk, fısk ve bidat gibi kötü işlerden sakınmaktır, hükmü kayıtlıdır. Adalet ile ahlak arasında da zaruri bir münasebet vardır. Bazı muteber kaynaklarda adalet, insanı büyük günah iktisabından ve küçük günah üzerinde ısrar etmekten alıkoyan bir melekedir. Bazılarına göre, taat ve mürüvvetin insan üzerine hakim olmasıdır. Zira insanın işlerinde isyankarlık ve mürüvvetsizlik hakim olursa, o insana güvenilmez. Dolayısıyla ondan adalet vasfı sakıt olur hükmüne yer verilmiştir. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, ahlak ile adalet münasebeti üzerinde durmuş ve şu tespitte bulunmuştur. Adalet, dinde siretin doğruluğu ve düzgünlüğüdür ki, ruha sağlamlık verir ve onun takva ve mürüvvete yönelmesini sağlar. Bu suretle insanın doğruluğu hakkında nefislerde güven hasıl olur. İnsanı yalandan ve zulümden alıkoyar. Allah-u Teala Celle Celaluhu'dan korkmayan kimselerin sözüne güvenilmez. Diğer taraftan yolda bir şey yemek, cadde ortasında işemek, rezilane sohbetlerde bulunmak, şakada ifrata gitmek gibi mürüvveti zedeleyecek fiil ve hareketlerden sakınmak, adaletin zaruri şartlarındandır. Terazi ile bir buğday tanesi ağırlığı kadar dahi olsa, kasten noksan tartmak gibi küçük günahlarda adaleti ortadan kaldırır. Çünkü günah ne kadar küçük olursa olsun,
imanın ve ahlakın zayıflığına delalet eden kusurlardır. Bu kusurları nefsinde toplayan bir kimse, dünyevi menfaatleri için başka büyük günahları işlemekten çekinmez. İmam Hatibi Bağdadi'ye göre adalet, kişinin dindeki istikameti, çevresindeki insanlara karşı davranışlarındaki selametini ve adaleti yok ettiği bilinen sözlerden ve amellerden uzaklaşmasını ifade eden bir kavramdır. Bütün bu tespitlerden sonra şunu ifade etmekte fayda vardır. Kur'an-ı Kerim'de, tuğyan eden emir sahiplerinin huzurunda muhakeme olmak ve tağut iktidarlardan adalet istemek haram kılınmıştır. Çünkü tağutlar, Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle değil, kendi heva ve heveslerinden kaynaklanan kanunlarla hükmederler. Bu ise adalet değil, zulümdür. İslam topraklarında adalet mefhumu ile zulmün yer değiştiğini söylemek mümkündür. Tağut iktidarlar, kendi hevalarına göre düzenledikleri kanunlarını adalet kavramını istismar ederek piyasaya sürmektedirler. İnsanlar adalet ve zulüm kavramlarının keyfiyetini tam anlamıyla idrak ettikleri zaman gerçek anlamda bir inkılabın ortaya çıkması mümkündür.

Adem. İlk insan ve ilk peygambere ait isimdir. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun kendisine indirdiği 10 suhufla ilk şer'i devleti kurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de "Ey insanlar, biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık" buyurmaktadır. Bu ayeti kerimedeki erkekten murat Hazreti Adem'dir. Ayrıca "İnsanlar tek bir ümmet idi" ayeti kerimesiyle ilk devletin İslam devleti olduğu beyan edilmiştir. Zira ümmet, bir imama bağlanan toplumu ifade eden el-i'timam, uymak kökünden gelir. Hazreti Adem aleyhisselam ve çocuklarının ilk ümmeti teşkil ettikleri sabittir. Adem kelimesi Arapça değildir. Adem'e kökünden geldiğini kabul edenler, derinin iç yüzü manasına geldiğini söylemişlerdir. Adem kelimesinin edimden geldiğini esas alan lügat alimleri, rengi sebebiyle bu şekilde isimlendirildiği kanaatindedirler. Edim Türkçe'de sahtiyan karşılığıdır. Bu da boyanmış deri manasına gelir. Adem'in bu ismi almasının sebebi deriye benzeyen topraktan yaratıldığı içindir. Ademoğlunun renklerinin muhtelif olması konusunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin izahı şöyledir. Allah-u Teala Celle Celaluhu Adem'i yeryüzünün her tarafından aldığı bir tutam topraktan yaratmıştır. Bu sebeple alınan o toprak ölçüsünde bir kısmı beyaz, bir kısmı siyah, bir kısmı kırmızı, bir kısmı sarı, bir kısmı da bunlar arasındaki renklerdedir. Bir kısmı yumuşak, bir kısmı kötü, bir kısmı temiz ve hoş olarak dünyaya gelmiştir. Allah-u Teala Celle Celaluhu, Hazreti Adem ve onun nesli olan bütün insanlardan misak almıştır. Bu bir anlamda Allah Celle Celaluhu ile insanlar arasında tahakkuk eden mukavelindir. Kur'an-ı Kerim'de, "Hani Rabbin Ademoğullarından, insanlardan, onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp, kendilerini nefislerine şahit tutmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da, "Evet, Rabbimizsin, şahit olduk" demişti. İşte bu şahitlendirme kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindir buyurulmaktadır. İşte Allah Celle Celaluhu ile insanlar arasında tahakkuk eden bu mukavele sonucu insanlara hürriyet, mülkiyet, akıl ve diğer nimetler bahşedilmiştir. İslam hukukundaki umumi kaidelerden birisi de insan için asıl olan hürriyettir şeklinde ifade edilmiştir. Çünkü misak hürriyetin teminatıdır. Eğer İslam'a karşı savaşırsa, Allah Celle Celaluhu ile olan mukavelesini bozduğu için kölelik ortaya çıkar. Her insanın doğuştan zimmetinin, mukavelesinin bulunması, lehlerindeki ve aleyhlerindeki haklara sahip olmada eşitliği gerektirir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, "Her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra ana babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Nihayet o çocuk bunu diliyle açıklar, ya şükredenlerden ya da küfredenlerden olur" buyurduğu sabittir. Muharref Tevrat ve İncil'de de Hazreti Adem ile ilgili bilgiler mevcuttur. Dolayısıyla ilk insanın Hazreti Adem aleyhisselam olduğunu kabul etmeyen kimse Müslüman olamadığı gibi Hristiyan ve Yahudi de olamaz. Bu noktada başta Darwin'in nazariyesi olmak üzere değişik ideolojilere inananlar Dehriyun hükmündedirler. Dehriler, bütün peygamberleri ve kitapları inkar ettikleri için kafirdirler. Çünkü peygamberleri inkar etmek, onları vazifelendireni de, mürsili inkar etmeyi beraberinde getirir. Brahmanistlerde de, peygamberlik müessesesini kabul etmedikleri için, Hazreti Adem aleyhisselamı inkar ederler, bu sebeple kafir hükmündedirler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, veda hutbesinde, "Ey insanlar, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktan yaratılmıştır" buyurduğu hadis mecmualarında kayıtlanır. Bu noktada bütün insanlar eşit olduğu için kavmiyet gururuna kapılmaları mümkün değildir. Eğer kapılırlarsa kitap, sünnet ve sahabe-i kiramın icma ile sabit olan bir gerçeği inkar etmiş olurlar. Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun ki biz Adem oğullarını üstün bir izzet ve şerefe mazhar kılmışızdır. Onlara karada, denizde taşıyacak vasıtalar verdik. Onlara güzel güzel rızıklar verdik, onları yarattığımızın birçoğundan cidden üstün kıldık" buyurulmaktadır. Müfessirler insanoğlunun izzet ve şeref sahibi olduğunun bu ayetle sabit olduğunu, dolayısıyla onun bu vasfını hakir görmenin haramlığı üzerinde dururlar. Orta öğretim sıralarında insanın maymundan geldiği teorisi halen tekrarlanmaktadır. Bu başta Hazreti Adem aleyhisselam olmak üzere bütün insanlara yapılan en büyük hakarettir. Çünkü insanlar
yeryüzünde Allah Celle Celaluhu'nun halifesi hükmündedirler. Emaneti yüklenerek bu şerefe haiz olmuşlardır.

0: Af, istiğfar. Arapça bir kelime olup bir şeyin eserini gidermek, ortadan kaldırmak manasına gelir. Af kelimesiyle birlikte mütalaa edilmesi gereken bir istilah da istiğfardır. Bunu şu şekilde tarif etmek mümkündür. Bir kimsenin Allahu Teala Celle Celaluhu'dan günahlarının bağışlanmasını istemesine istiğfar denir. Bu kelime gafere aslından gelir. Bir işi düzeltmek manasındadır. Aynı zamanda örtmek, bir nesneyi zarf içerisine koymak manalarını da içine alır. Esma-i Hüsna'dan birisi de Gaffar'dır. Gaffar, kullarının ayıplarını örtüp günahlarını ve hatalarını bağışlayan demektir. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun emirlerine aykırı olarak yapılan her iş günahtır. Günah kelimesi Farsçadır. Arapçada lemen, seyyye, zenb ve kebire günah manasındadır. Arapça mütehassısları lemen ve seyyye'yi küçük günah, zünüp ve kebair'i büyük günah olarak tarif etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de eğer yasak edildiğiniz büyük günahlardan kaçınırsanız sizin öbür kabahatlerinizi örteriz buyurulmuştur. Bu ayet-i kerimede büyük günah kebair, kabahatler de seyyye olarak alınmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala Celle Celaluhu affeden bir kulun izzetini ve şerefini artırır buyurduğu bilinmektedir. Müminlerin birbirlerine karşı şefkatli olmaları zaruridir. Hukukul ibad diye isimlendirilen kul hukuku ancak karşılıklı rıza ve helalleşme ile giderilebilir. Ayrıca her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah Celle Celaluhu da kıyamet gününde onun ayıplarını örter hadisi şerifi, müminlerin birbirlerini affetmelerinin lüzumuna işaret etmektedir. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun emirlerini nefsine uymak ve tembellik sebebiyle yerine getiremeyen her insan, tevbe ve istiğfar etmek durumundadır. Bunun neticesi, o fiilin tesiri ortadan kalkarsa affedilmiş olur. Ancak kat'i olarak bilinemeyeceği için müminler ümit ile korku arasında yaşamaya gayret ederler. Müslüman Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun emirlerine teslim olan manasındadır. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun dininin düşmanlarını kendine dost bilmez ve onlardan af dilemez. Bilhassa küfür ahkamının galip olduğu beldelerde bu hususa azami dikkat gerekir.
1: Kelimeler ve kavramlar. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Okuyan İlyas Kulak. İnkılap Yayınları. Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Müslüman imanı gereği salih amel ve dürüstlüğe yapışacak. Daima hakkı tutup kaldıracak. Kem küm etmeyecektir. İslam düşmanlarını tanıyacak ve onlara asla destek olmayacaktır. Onlara maddi yönden destek olacak tutum, davranıştan asla yanaşmayacak ve vazgeçecektir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Ey Resul, yanımızda olamasan da bıraktığın bu davada yolunun yolcusu olduk. Her ne kadar zaman zaman bin bir acı yüreğimizde fırtınalar koparsa da, ne zaman zaman ağlasak da, yine de yılmadık, yıkılmadık elhamdülillah. Hedefine ulaşana kadar bu dava, yılmak yok, yıkılmak yok elhamdülillah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.
2: İne

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

Temizlik imandandır, vesveseye dönüşen titizlik şeytandandır. İnsan bazen temiz olmakla vesveseli olmayı birbirine karıştırır. Oysa İslam'ın istediği temizlik, hayatı kolaylaştıran, insanı Rabbinin huzuruna hazırlayan bir temizliktir. Şeytanın fısıldadığı titizlik ise insanı huzura değil, bitmek bilmeyen şüphelere sürükler. Mümin elbisesinin temiz olmasına dikkat eder. Fakat bir lekenin hayaliyle ömrünü tüketmez. Abdestini güzelce alır. Fakat suyun her damlasını sorgulayarak ibadetini işkenceye çevirmez. Çünkü bilir ki Allah-u Teala kullarına zorluk değil kolaylık murad etmiştir. Şeytan bazen günahla bazen de aşırılıkla aldatır. Birini ihmale sürükler, diğerini ise ölçüsüzlüğe. Halbuki hakikat, ifratla tefrit arasındaki istikamet yolundadır. Temizlik ihmal edildiğinde kirleniriz, vesveseye dönüştüğünde ise yoruluruz. Bu sebeple temiz olalım, fakat kuruntuların esiri olmayalım. Titiz olalım, fakat hayatı yaşanmaz hale getirecek kadar değil. Zira imanın bereketi temizlikte, kalbin huzuruysa itidalde saklıdır. Temizlik imandandır, vesvese derecesine ulaşan titizlikse şeytanın insana kurduğu ince tuzaklardan biridir. Terim olarak vesvese, şeytanın insanın kalbine ilka ettiği kuruntu veya aslı olmayan ihtimaller demektir. Vesvese, kelime olarak hışırtı, fısıltı manasında gizli ses demektir. Bu münasebetle gönülde tevali ve tekerrür eden gizli söze, vesvese ve bir nefse böyle bir söz ilka etmeye de vesvese vermek denilir. Dolayısıyla şeytanın vesvesesinin bir hakikati bulunmuyor. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın hilesi çok zayıftır ayeti, şeytanın hile ve tuzaklarının zayıflığına ve hüküm açısından bir ehemmiyeti olmadığına dikkat çeker. Bu husus ayette şu şekilde ifade ediliyor. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse şeytan yolunda savaşırlar. Öyleyse ey müminler haydi, şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Nisa suresi 76. Şeytanın vesvesesi, vesveseye kapılan kimseye aşılması mümkün olmayan bir dağ gibi görünse de, hakikatte örümcek ağı kadar zayıf ve dayanıksızdır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Hiç kimse yoluna çıkan bir örümcek ağı sebebiyle ümitsizliğe kapılmaz. Menzile ulaşamayacağını düşünüp telaşa düşmez. Örümcek ağını gözünde büyütüp yolundan geri dönmez. Şeytan vesveseyle yalnızca günahları süslü gösterir. Hayırlı amelleri ise güç yetirilemez yükler gibi göstermeye çalışır. Fakat onun insanın boğazına zincir takıp harama sürükleyecek yahut zorla ibadetten alıkoyacak bir kudreti yoktur. Ne bir cebri vardır ne de gerçek bir hakimiyeti. Hülasa şeytanın gücü pek zayıftır. İnsan vesveseyi gözünde büyütmez, onu kalbinde besleyip dehşete kapılmazsa, yani onun değirmenine su taşımazsa, vesveseler gelip geçen tesirsiz rüzgarlar gibi dağılır gider ve bunlar Allah'ın izniyle ne imanın sıhhatine ne de ibadetin kemaline engel teşkil ederler. Bir yerde titizlik ve hassasiyet vesveseye dönüşmüşse, orada şeriatin sahibi olan Allah'ın muradı ve şeriatin çizdiği sınırlar gereği gibi bilinmiyor demektir. Çünkü şeriat zorluk ve çıkmaz değil, ölçü, denge ve kolaylık üzere kurulmuştur. Hassasiyet insanı kulluğa değil vesveseye sürüklüyorsa, orada şeriatin ruhuyla nefsin kuruntuları birbirine karışmış demektir. Çünkü şeriat hayatı felç eden bir yük değil, insanı istikamet üzere tutan ilahi ölçüdür. Şeriatın sahibinden daha iyi şeriatçı olmaya kalkışmak, aslında insanın kendi hükmünü ilahi hükmün önüne geçirme tehlikesidir. Bu ise çoğu zaman hakka teslimiyetten değil, nefsin, hevanın ve şeytanın telkiniyle oluşan bir taşkınlıktır.
Çünkü kulluğun özü Allah'ın hükmünü düzeltmeye çalışmak değil, onu anlamaya, yaşamaya ve adaletle tatbik etmeye yönelmektir. Din adına aşırılıkta dini hafife almak kadar bir sapma sebebi olabilir. İnsana düşen vahyin önüne geçmek değil, vahyin rehberliğinde yürümektir. İnsan dini yaşarken hassas olabilir, hatta din konusunda hassasiyet övülen bir vasıftır. Ancak her hassasiyet övgüye layık değildir. Zira hassasiyet, şer'i ölçüleri aşarak kişiyi sürekli şüpheye, tekrar etmeye, zorlanmaya ve iç huzursuzluğuna sürüklüyorsa, artık titizlik olmaktan çıkar, vesveseye dönüşür. Bu noktada mesele takva değil, ölçünün kaybedilmesi meselesidir. İslam'ın inşa ettiği kulluk anlayışı ifrat ve tefritten uzak, itidal üzere kurulur. Şeriatin maksadı insanı meşakkate mahkum etmek değil, onu hakka ulaştıracak dengeli bir hayat nizamı kurmaktır. Bu sebeple din adına ortaya çıkan her aşırı titizlik, sırf daha dikkatli olma görüntüsü taşıdığı için makbul kabul edilmez. Vesveseye dönüşen titizlik hassasiyeti hakikatte ifrattır. İfratsa dinin teşvik ettiği bir hal değil, reddettiği bir sapmadır. Çünkü ölçüyü aşmakta, ölçüyü terk etmek kadar kişiyi istikametten uzaklaştırabilir. Bu sebeple müminin yolu gevşeklikle aşırılık arasında, şeriatın çizdiği hudutlarda itidal üzere yürümektir.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi yüksek düzey derslerde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Şu ana kadar yüksek düzey derslerde toplam 4 bölümde sizinle birlikte olduk. Ve bu 4 bölümde ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha diye adlandırılan serinin 3. cildinde şu konulara göz attık, şu konuları ele aldık. Murab ve Mebni'nin tanımlarını yaptık. Murab ve Mebni'nin tanımlarını mütakiben Mebni isimlerin çeşitlerini, sınıflarını ele aldık. Akabinde asli ve fer'i irab alametleri başlığını ele aldık. Asli irab alametlerinin damme, fetha ve kesra olduğunu ve bunların dışında fer'i irab alameti diye adlandırılan bazı alamet türlerini size takdim ettik. Hemen arkasından takdiri irab başlığını ele aldık ve bu başlık altında maksur isim, mankus isim ve mütekellim yasına mudaf olan isim konularını işledik. Son olarak asli ve fer'i irab alametlerinin tablosunu işledik. Kitabınızın 11. sayfasında yer alan bir tabloydu bu. Bu tablonun verildiği bölüme kadar anlatılan konuları özetlediğini, bir özet halinde ele aldığını, çok yararlı bir tablo olduğunu ifade ettik. Kitabınızın 12. sayfasında yer alan El-İrabu Takdiriyyu başlığı altında verilen tabloya kadar geldik. Bu tabloyu ve devamında El-Alamatul Asliyyetu Vel-Fer'iyyetu ve zahiratu vel mukadderatu başlığıyla verilen bölümü ve devamında inşallah programımızın bu kısmında, bu bölümünde ele alacağız. Evet efendim, kitaplarımızın 12. sayfasında El-İrabu Takdiriyyu başlığıyla verilen bir tablo var. Bu tabloda takdiri irab konusu özetlenmiş. El-Hâletul İrabiyyetu şeklinde bir kayıt var. Birinci sütunun başında. El-Hâletul İrabiyyetu, İrab durumu. Yukarıdan aşağıya okuyacak olursak. El-Merfû'u, alâmetul raf, el-Mansûbu, alâmetul nasb ve el-Mecrûru, alâmetul cer. İkinci sütunda El-Âmilu şeklinde bir ifade görüyorsunuz. Hemen sonrasında gelen sütunda El-Mudafu ila ya'il mutekellim, mütekellim yasına mudaf olan ismin sırasıyla raf, nas ve cer durumları örneklendirilmiş. Sonrasında El-Mankusu kaydı var. Mankus ismin yukarıdan aşağıya sırasıyla merfu, mansub ve mecrur olma şekilleri örneklendirilmiş. Ve tablonun son sütununda yer alan ifade El-Maksuru, maksur ismin yukarıdan aşağıya merfu, mansub ve mecrur şekilleri örneklendirilmiş. Bunları okuyalım ve durumlarını anlamaya çalışalım kısaca. Hadizatında işlediğimiz, detaylı bir şekilde ele aldığımız bir konu bu. Burada özeti veriliyor. Birinci cümle Câe sadîkî el muhâmi el Mustafa. Burada yer alan sadîkî kelimesi câe fiilinin faili, merfu ve raf alameti mukadder damme. Bu cümlede sadîkî kelimesinden sonra gelen el muhâmi yine raf durumunda, raf alameti mukadder damme. El-Muhami'den sonra gelen El-Mustafa yine merfu, raf durumunda, raf alameti mukadder damme. Sadiqi, mütekellim yasına mudaf olan ismi örneklendirirken El-Muhami mankus ismi, El-Mustafa ise maksur ismi örneklendirmekte. Aşağıda yer alan cümlede Ra'aytu sadiqi el-muhamiye el-mustafa cümlesinde sadiqi kelimesi mütekellim yasına mudaf olan bir ismi örneklendiriyor ve burada nasb durumunda olduğu altındaki irab alametiyle işaret ediliyor. Fetha mukaddara. Ra'aytu sadiqi el-muhamiye el-mustafa cümlesinde sadiqi kelimesi mansuptur ve nasb alameti olarak da zikredilecek olan şey fetha mukaddara ifadesidir. Yani takdiren mansuptur denilebilir. Sadiqi kelimesinden sonra gelen el muhamiye mankus ismi örneklendiriyor. Ve burada bu isim El-Muhamiye ismi nasb durumundadır ve nasb alameti zahir fethadır. El-Mustafa ise yine nasb durumundadır. Ancak irab alameti zahiri, lafzi değil, takdiridir. Nasb alameti olarak zikredilecek olan bilgi fetha mukaddara bilgisidir. Son bölüm Sallamtu ala sadiqi el-muhami el-mustafa. Burada yer alan, bu cümlede yer alan sadiqi kelimesi mecrurdur. Cer alameti söylenecek olursa kesra mukaddara denir. Sadiqi'den sonra gelen el-muhami yine mecrurdur. Mecrur oluşu mukadder kesra iledir. Son kelime olan el-mustafa yine mecrurdur ve mecrur oluşu mukadder kesra iledir. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, El-İrab-ı Takdiriyyu başlığı altında verilen tabloyu ele aldık ve burada takdiri irab konusunu tekrar etmiş olduk. Bu tablonun altında yer alan başlığa geçiyoruz. El-Alamatul Asliyyatu vel Fer'iyyatu وَالظَّاهِرَّةُ وَالْمُقَدَّرَةُ. Asli, fer'i, zahiri ve takdiri alametler. Asli ve fer'i irab alametleri, zahiri ve takdiri irab alametleri burada el-merfu, el-mansub ve el-mecrur yan başlıklarıyla verilen bölümlerde fevkalade güzel bir şekilde özetlenmiş. İrab konusunda herhangi bir kaynağa müracaat etme ihtiyacı hisseden bir öğrenci için bu konu özet bir şekilde burada kaydedilmiş. El-merfu o başlığıyla verilen bölümü okuyorum. Hadaral ebna'u vel banatu vel validani vel akrabuna ve İbrahimu ve ahuhu ve sadiqi el muhami el Mustafa. Evet, cümleyi anlamaya çalışalım. Hadara geldi. Kim geldi? El-ebna'u oğullar. Vel-benâtu kızlar. Vel-validân anne baba. Vel-akrabûn yakınlar. Akrabalar deriz biz Türk dilinde. İbrahim ve onun kardeşi. Ve bir de arkadaşım avukat Mustafa geldi. Oğullar, kızlar, anne baba, yakınlar, İbrahim ve onun kardeşi ve arkadaşım avukat Mustafa geldiler anlamında bir cümle. Bu cümlenin anlamının bizi ilgilendirmesi kadar irabı da ilgilendiriyor. Şöyle ki burada yer alan el-ebna, el-benat ve devamında kaydedilen isimlerin irab alametlerinin asli mi, fer'i mi, zahiren mi yoksa takdiren mi irab edildikleri üzerinde duralım, bunu anlamaya çalışalım. El-ebna kelimesi ve devamında kaydedilen el-benat, el-validan, el-akrabun ve diğer isimler hepsi raf durumunda. Cümlenin faili olmaları sebebiyle cümlede raf durumundalar, merfu durumdalar. Şimdi tek tek bunların iraplarının asli mi, fer'i mi, zahiri mi yoksa takdiri mi olduğuna bakalım. Hadaral ebna'u, çocuklar, oğullar geldiler. El ebna ismi, el ibn isminin çoğuludur, cem teksirdir. Merfudur ve raf alameti zahir dammedir. Buradaki zahir damme için asli irab alametidir deriz. El benatu kelimesi merfudur, raf durumundadır. Raf alameti zahir dammedir. Bu zahir damme asli irab alametidir. El-validan kelimesindeki durumsa şöyledir. El-validan cümlenin failidir, merfudur. Raf alameti eliftir. Çünkü bu isim tesniye bir isimdir. Raf alameti eliftir dedik. Elif asli bir irab alameti değil, fer'i bir irab alametidir. El-akrabun faildir, merfudur. Raf alameti vav'dır. Çünkü bu isim cem müzekker salim bir isimdir. Vav asli değil, fer'i bir irab alametidir. İbrahim'u merfudur, raf alameti zahir dammedir. Asli bir irab alametidir. İbrahim gayri munsarif bir isimdir. Ve ehuhu ifadesine geçiyorum. Ehuhu merfudur, raf alameti vav'dır. Vav fer'i bir irab alametidir. Bu isimde vav'ın fer'i irab alameti oluşunun sebebi ehu ismi Esma-i Hamse diye adlandırdığımız 5 isim sınıfında yer almasıdır. Ehu isminin 5 isim sınıfında yer alması sebebiyle Ehu'nun vav'ı fer'i irab alametidir, raf alametidir. Şimdi Vesadiqi el-Muhami el-Mustafa bölümüne geçiyoruz. Sadiqi merfudur. Ancak merfu oluşu takdirendir. Yani irab alameti mukadder dammedir. Çünkü sadiq ismi mütekellim yasına mudaf olmuştur. Mütekellim yasına mudaf olan bir ismin her üç irab durumu da, yani gerek raf, gerek nasf ve gerek cer durumu takdiren irab edilir. Raf durumunda irab alameti mukadder damme, nasb durumunda mukadder fetha, cer durumunda ise mukadder kesradır. El-Muhami kelimesine geçiyoruz. El-Muhami merfudur, mankus bir isimdir. El-Muhami mankus bir isimdir. İrab alameti mukadder dammedir. El-Mustafa merfudur, maksur bir isimdir. maksur bir isim olması sebebiyle İrab alameti mukadder dammedir. Evet sevgili öğrencilerim, El alamatul asliyyatu vel fer'iyyatu vel zahiratu vel mukadderatu başlığı altında verilen bölümün el merfu kısmını tamamladık. Şimdi el mansubu bölümüne geçiyorum. Da'utul ebna'a vel benati vel valideyni vel akrabine ve İbrahim'e ve ahahu ve sadiqi el muhamiyye el Mustafa. Oğulları, kızları, anne babayı, akrabaları İbrahim'i ve onun kardeşini ve arkadaşım avukat Mustafa'yı davet ettim, çağırdım anlamındaki bu cümlede yer alan el-ebna, el-benat ve devamında kaydedilen isimlerin irab durumuna bakacağız şimdi. El-ebna mansuptur. Nasb alameti zahir fethadır. Çünkü cem teksir bir isimdir. El-benati mansuptur. Nasb alameti kesradır. Burada kesra fer'i bir irab alametidir. Asli bir irab alameti olarak değerlendirilmez. Cem müennes salim olan isimlerin nasb alametlerinin kesra ile oluşu fer'i irab alameti olarak izah edilir. El-valideyn kelimesinde el-valideyn mansuptur. Nasb alameti ya'dır. Çünkü bu isim tesniye bir isimdir. Burada ya fer'i bir irab alametidir. El-akrabin kelimesi mansuptur. Nasb alameti ya'dır. Çünkü cem müzekker salim bir isimdir. El-akrabinde yer alan ya fer'i bir irab alametidir. Ve İbrahim'e. İbrahim mansuptur. Nasb alameti zahir fethadır. Asli bir irab alametidir. İbrahim gayr-ı munsarif bir isimdir. Ve ehahu. Ehahu mansuptur. Nasb alameti eliftir. Elif fer'i bir irab alametidir. Eha kelimesi eha ismi esma-i hamse sınıfına girer. Ve sadiqi el muhamiyye el Mustafa. Burada yer alan isimlerden sadiqi mansuptur. Takdiren mansuptur. İrab alameti zahir değildir. Sadiq kelimesi, sadiq ismi mütekellim yasına mudaf olmuştur. Ve takdiren mansuptur. Yani bir diğer deyişle İrab alameti mukadder fethadır. El muhamiye kelimesi mankus bir isimdir. Mansuptur. Mansupluğu burada lafzendir. İrab alameti zahir fethadır. Burada yer alan zahir fetha asli bir irab alametidir. El Mustafa kelimesi maksur bir isimdir. Nasb durumundadır. Mansuptur. Nasb alameti mukadder fethadır. Evet efendim, programımızın sonlarına geldik. Şu el mecrur bölümünü de okuyalım ve inşallah programımızın bu bölümüne nokta koymuş olalım. El mecruru İttasaltu bil ebnai vel benati vel valideyni vel akrabine ve İbrahim'e ve ahihi ve sadiqi el muhami el Mustafa. Evet, oğullarla, kızlarla, anne babayla, akrabalarla, İbrahim ve kardeşiyle ve arkadaşım avukat Mustafa ile iletişim kurdum anlamında bir cümle. Burada yer alan bu cümlede ittasaltu bil ebnai diye başlayan cümlede yer alan el ebna kelimesi mecrurdur. Cer alameti kesradır. Kesra asli bir irab alametidir. Çünkü bu isim cem teksirdir. El benati mecrurdur. Cer alameti kesradır. Cem müennes salim isim sınıfında değerlendirilir. elbenati ifadesinin sonunda yer alan kesra burada asli bir irab alametidir. Elvalideyn mecrurdur, cer alameti yadır. Ya fer'i bir irab alametidir. Elvalideyn tesniyedir. El-akrabin mecrurdur, cer alameti yadır. Ya burada fer'i bir irab alametidir. Bu isim cem müzekker salim bir isimdir. İbrahim'e, İbrahim gayr-ı munsarif bir isimdir. Cer alameti fethadır. Burada fetha, dikkat edin lütfen, asli değil, fer'i bir irab alametidir. Ve ahihi ifadesindeki ahi kelimesi esma-i hamsedendir. Mecrurdur, cer alameti yadır. Ya burada fer'i bir irab alametidir. Son olarak ve sadiqi el-muhami el-Mustafa, sadiq ismi mütekellim yasına mudaf olan bir isimdir. Mecrurdur. Cer alameti mukadder kesradır. El-muhami mankus bir isimdir. Mecrurdur. Cer alameti mukadder kesradır. Ve son olarak el-Mustafa maksur bir isimdir. Mecrurdur. Cer alameti mukadder kesradır. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, sayfa 12'de yer alan bölümü de tamamladık. Gelecek sayfada, sayfa 13'te temarin başlıklı bir not görüyoruz. Alıştırmalar anlamında. Bunların tamamını cevaplayabileceğiniz bilgilere sahip oldunuz. Bu sayfada, sayfa 13'te yer alan ve 14'te de devamı kaydedilen alıştırmaları size ödev olarak tevdi ediyorum. Bu iki sayfada yer alan alıştırmaları çalışıyorsunuz ve gelecek programda biz çözümlerini verdiğimiz zaman cevaplarınızı kontrol ediyorsunuz. Hepinize zihin açıklı ve üstün başarılar dileyerek programı bitiriyorum. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sevinçli anında kimseye söz verme. Öfkeli anında da kimseye cevap verme. Kendi kusurunu görmeyen başkalarının kusurunu da büyük görür. Düşenin elinden tut, ta ki sen de düştüğün zaman tutacak bir el bulasın.
2: Özel FM 103.2.
3: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın helal.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 80-81. Peygamberimizin yapması istenen dua. Ve de ki:
2: Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla ve yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver.
1: Yine de ki:
2: gerçeğin ta kendisi geldi, sahte olansa yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin.
0: Özel efendim. 103.2

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki şayet ona su verseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

Özel FM. Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la Bir Konu Var başlıyor.

0: Kıymetli Özel FM dinleyicileri, yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bundan böyle her hafta bir konumuz var diyeceğiz ve çok kıymetli konuklarımızı ağırlayacağız. Birbirinden özel konuklarımız ve birbirinden güzel, önemli konularımız olacak. Bugün de hem benim çok kıymet verdiğim bir büyüğüm, hem bir kurra hafız, hem de yılların eğitimcisini ağırlıyorum. Kendisi Saadettin Ekici. Kıymetli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah Enes Beyciğim, iyiyim. Şükürler olsun. Siz de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz hocam. Maşallah. Sizi programımda ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve mutluluk duyuyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Ve ilk programımı da hocamla yapmış olmak ayrı bir güzellik diye düşünüyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi hocam, bugün özellikle hafızlıktan bahsedeceğiz. Ve hafızlık eğitiminden bahsedeceğiz. Bu sürecin nasıl ilerlediğinden ve yine sizin bizzat hafızlıkta yaşadığınız süreç nasıldı, onlardan bahsedeceğiz. Bu manada hafızlık üzerine güzel bir program yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi öncelikle basit bir soruyla başlayalım. Hocam, hafızlık nedir?
1: Teşekkür ederim Enes Beyciğim, öncelikle bu fırsatı bana verdiğiniz için, tabii programınız için ilk misafir, ilk programa davet ettiğiniz kişi olmak da benim için şereftir. Onu da belirtmiş olayım.
0: Onun
1: için
0: de
1: ayrı
0: hocam,
1: teşekkür edeyim.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Hafızlık nedir? Hafızlık hıfız kökünden geliyor. Hıfız kelimesi Arapçada korumak, muhafaza etmek, ezberlemek anlamına geliyor. Hafız ise Kur'an'ın tamamını baştan sona kadar ezberleyen ve onu muhafaza eden kimse için hafız deniliyor. Onu, yani ezberini muhafaza eden kişi. Kısaca böyle açıklayabiliriz.
0: Eyvallah. Peki hocam, siz kurra hafızsınız. Evet. Bir de hafızın önüne kurra geliyor.
1: Evet.
0: Kurra burada nedir?
1: Kurra ise kıraat ilmiyle, yani Kur'an'ın sahih okuyuşlarının aktarılması ve öğretilmesiyle daha ileri düzeyde ilgilenen kimseler için kullanılan bir ifade. Bunu da böylece kısaca ifade etmiş olalım. Bunun tabii ki bu eğitimin, ilmin içerisine aşere-i takrib giriyor. Ona daha geniş anlamda ileride imkanımız olursa gireriz.
0: Tabii ileriki bir programda özellikle kıraat ve güzel okuma üzerine bir programda yapacağız. Şimdi evet. Hocam, o zaman şundan bahsedelim. Hem bir eğitimcisiniz hem de hafızlık sürecini çok iyi bilen birisiniz. Peki Türkiye'de birçok kurum, kuruluş, kurslar açıyor, hafızlar yetiştiriyor. Bu manada Türkiye'de hafızlık eğitimi ne durumda? Ve gerçekten işlevini yerine getiriyor mu bu kurumlar?
1: Evet.
0: İyi birer hafız yetiştiriyorlar mı hocam?
1: Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim, Kur'an kurslarımız gerçekten eskiye nazaran çok gelişti. Yani Kur'an kurslarımız ezberleme metodolojisini, metotlarını bu modern teknolojiyle de destekleyerek daha bir pedagojik formasyon dediğimiz eğitimin kendi içerisindeki bir takım hafıza teknikleriyle ezberlemeyi yeğleyerek, seçerek, geliştirerek yollarına devam ediyorlar. Yani bu bir anlamda gerçekten sevindirici. Zira yeni genç hocalarımız da bu tür mevzularda çok meraklılar. Ben birçok hocamızı bilirim, Kur'an kursu hocamızı, kendi gayretiyle ve kurumlarının kendilerine sağlamış oldukları imkanlarla pedagojik formasyon dersleri alıyorlar. Bilhassa öğrenciye yaklaşım noktasında eski adetler bilirsiniz biraz sert bir yaklaşımı önceliyordu. Ama şu an itibariyle daha iknaya dayanıcı, daha sevgiye dayanıcı, daha anlayışa dayanıcı bir yaklaşımla hocalarımız talebelerine yaklaşmakta ve öğrencilerimiz için hafızlık da gerçekten bir zevk aracı haline gelmekte. Bu sevindirici. Ama asıl ben kendi tecrübelerim doğrultusunda söylemek gerekirse bu hafızlığın biraz da aşk işi olduğunu ifade ederek bir açıklamada bulunmak istiyorum. Ben naçizane 1992 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. İmam Hatip yıllarımda ve İlahiyat Fakültesi yıllarında rahmetli İsmail Biçer hocamızdan talim okudum. Bu talimi okumamda birinci derecede vesile olan Hafız Osman Şahin Bey'dir. Allah kendisine razı olsun. Sevgili Hafız Osman Şahin üstadımla da talebelik yıllarında Emin Saraç hocamızın bize tahsis etmiş olduğu öğrenci evinde kaldık. O bizim reisimizdi. Dolayısıyla bunu fırsat bularak ben hafızlığımı sevgili üstadım hocam Hafız Osman Şahin'de müstakil olarak fakülte boyunca yaptım. Yani hem fakülte derslerini ifa ettim hem de fakülte boyunca kısımlandırarak ve okuduğum, ezberlediğim yerleri de sahur mukabelesinde Fatih Camii'nde yine hocamın yönlendirmesiyle okuyarak böyle bir ezber metodunu seçtim. Benimki tamamen şahsi bir isteyişti, arzulayıştı. Yani bu şu anki kurumsal olarak devam etmekte olan Kur'an kurslarında yapılan ezberleme metoduna, ders verme metoduna uygun bir metot değildir. Yani bu isteğe bağlı, biraz daha serbestleştirilmiş, biraz daha aşkla, şevkle, istekle yürüyen bir mekanizma.
0: Zor oldu mu hocam o süreç üniversitede yapmak?
1: Yani şöyle, eğer müstakil olarak sadece üniversite ve üniversite dersleri ve hafızlık olsaydı zor olmazdı. Fakat Allah'ın verdiği yetenek doğrultusunda durmadık. Yani bir tarafımız Hüseyin Kutlu Hocam'dan sülüs dersleri alıyordum. Bir taraftan edebiyat aşkım vardı Büyük Doğu'ya, Birlik Vakfı'na, Türk Ocağı Vakfı'na vesaire çeşitli vakıflara katılıyorduk. Bir taraftan da gezme, inceleme, İstanbul gibi yeri kültürel olarak yaşama konusunda çok aksiyon sahibiydik arkadaşlarla. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bayağı bir iş yükü. Daha da önemlisi, rahmetli Emin Saraç hocamızdan Buhari-i Şerif dersleri okuduk, Arapça okuduk, fıkıh okuduk, İslami ilimler okuduk. Yani bir ara baktım ki hakikaten çok fena durumundayım. Bir kısmını en azından erteledim. O şekilde hafızımı tamamlayarak yola devam etmek durumunda kaldım. Şimdi bu benim hikayem, çok özet. Bunun içerisine girirsek çok şeyler anlatabilirim de. Esas orada vurgulamak istediğim, nasıl bir metot uyguladım. Allah selamet versin, Hafız Osman Şahin abi derdi ki bana, sayfayı bir bütün olarak ezberle. Al tesbihi eline, bölerek değil, bir bütün olarak. Çünkü rahmetli babası Hafız amcamız da kendisine öyle yaptırmış. O metodu bana uyguladı. Ben de aynen o metodu uyguladım. Bir sayfayı ezberlemek için elime tesbihimi alıyordum. 33 kere tekrar yüzüne okuyordum. Yani onu okuduktan sonra tabii çene yoruluyor, kaslar yoruluyor. Mutfağa gidip bir şeyler atıştırmak, meyve yemek, su içmek, biraz uzanmak, ara vermek. Ondan sonra bir 10-15 dakikadan sonra idealdir. Çene tekrar dinleniyordu. Dimağı dinleniyordu. Bir 33 tekrar daha vuruyordu. Yine bir ara fasıl, yeme, içme, dinlenme. Son 33 ile beraber 100 tekrar vurup üzerine uyuyordum, yatıyordum ya. Gece o mübarek sayfa benim beynimde, hani bir fırına bir ekmeği sürersiniz de yavaş yavaş kızarır ya böyle, acele etmezsiniz kısık ateşte.
0: Merak ettim hocam, şu an mesela kurslarda farklı bir metot mu var?
1: Arz edeceğim. Şimdi böylece sabah kalktığımda sabah namazıyla çok değil, birkaç tekrarla bakıyordum sayfa, bırakın ben sayfayı ezberlemeyi, adeta sayfa beni ezberlemiş. Yani yerleşmiş. Anlatabiliyor muyum? Bir bütün. Bazıları sondan başlar yukarı doğru ayet ayet ezberler. Saygı duyarım. O zihni ona elverişliyse eyvallah. Bazıları yarısını ezberler, yarısını öyle katar. Tamam, ona da eyvallah. Ama mukabelede okumak, hatimle teravih kıldırmak noktasında daha kolay, daha ayetlerde geçişkenliği, ayetlerde geçişi kolayca sağlamak amaçlı bir bütün olarak ezberlerdik. Bu böylece daha sağlam olma ihtimali çok yüksektir. Sağlam ezberlersiniz yani. Bu metotla ezberliyorduk.
0: Eyvallah. Peki hocam, İsmail Bişer Hoca'dan
1: talim okudum.
0: Talim okudunuz. Okudunuz.
1: Evet.
0: İsmail Bişer Hoca nasıl biriydi?
1: İsmail Bişer Hoca, onun şahsı bambaşka bir durum ve ahval. Onu başka bir programda anlatsam iyi olur. Ama metot şuydu. Hocamızın bize talim okutmadaki metodu şuydu. Ben de şu an talebelerime onu öyle okutuyorum. Sübhaneke'den başlardık. Mesela isterseniz tertil edeyim.
0: Tabii. Buyurun.
1: Hoca önce okur, sonra talebeden dinlerdi. Şöyle ki, Allahu Ekber.

0: gayruk. Önce bunu anahtar olarak okuturdu bu duayı. Bu duadaki işte mimlerin tutulması, medlerin dört olarak çekilmesi, medli muttasıl munfasılların yavaş yavaş orada huruf-u mukatta'lar kendini göstermeye başlıyordu. Orada hocamız bizim ağzımızın ne kadar yatkın, boğazımızın ne kadar yatkın ve müktesibatımızın ne olduğunu ölçüyordu. Arkasından harflere başlıyorduk. Ba bi bu ta ti tu sa si su, bu bütün harflerde uygulanıyordu. O arkasından eb ib cezimli hali, yani ib arkasından eb ba ib ba up ba, dudak talimi devreye giriyordu. Huruf-u mukatta'lardan ha, ha, ayn, vayn, neyse, tızı, her neyse, bunların saddat, dadın çıkarılması üzerinde bir hayli duruyorduk. Bunların sıfatlarını, çıkarılışlarını, mahreçlerini bize tarif ediyordu. Ondan sonra bunlar bittikten sonra, boğazımızda bu harfler yerleştikten sonra biz nereye geçiyorduk? Elem tara keyfe fa, özür, öncelikle müezzinlik, kametler vesaire, bütün onlar, kunut duaları bitiriliyordu. Arkasından elem teradan aşağısı bitiriliyordu. Sonra duhadan aşağısı ve tabii ki aşı şeriflere geçiliyordu. Böylece aşı şerifleri bitirdiğinizde 3 yılda, ben 3 yıl tamı tamına aralıksız okudum. Haftada 1-2 gün. İşte o zaman pişiyordunuz. Tamamen harfler artık oturuyordu. Böylece o 3 yıl esnasında da, o zamanlar Walkman vardı, küçük teypler. Kasetlere biz hocamızın namazdan sonraki aşı şeriflerini kaydediyorduk. O aşı şerifleri de sürekli dinleyerek Kur'an-ı Kerim okuyuşuna makamlar, nameler nasıl uygulanır, nasıl çerçevelenir, nasıl aşırı gidilmez, nasıl teganni yapılmaz, nasıl tatlı, yakıcı ve sade okunur, bunları dinleyerek öğreniyorduk.
1: Eyvallah.
0: Bu şekilde.
1: Şimdi hocam, benim gözlemlediğim, mesela gençler var, hafızlık öğreniyorlar ama sadece hafızlık.
0: Evet.
1: Yani bunun farklı ilim dallarıyla beslenmesi ve o çocukların aslında birçok ilim dalıyla zenginleştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
0: Doğru.
1: Ayrıca şunu da söylemek lazım. Yani hıfzetmek sadece ezberlemek mi, yoksa onu ezberleyerek aynı zamanda ne manaya geldiğini bilmek,
0: evet,
1: onun özüne de vakıf olmak değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle. Yalnız şöyle, isterseniz basit ve teoriden ziyade pratik, kendi kendime soru sorayım ve onun cevabını söyleyeyim. Bu açtığınız, efendime söyleyeyim, sayfa üzerine.
1: Tabii.
0: Bir kere bir insan niye hafız olur? Bir, imam veya müezzin olmaya niyeti vardır. İmamlıkta ve müezzinlikte bence hafızlık şarttır. Hele hele imamlıkta. Eğer gerçekten iyi bir mihrab ehli olmak istiyorsanız hafız olmanız lazım. İkincisi, akademisyen olmak ister, ilahiyatçı olmak ister. Kur'an-ı Kerim'de ahkam ayetleri başta olmak üzere bir yığın İslami meselelerle ilgili, meselenin asliyle ilgili naslar vardır, ayetler vardır. Bunların tamamını ezberlediğimiz zaman ister fıkıh dalında, ister hadis dalında, ister tefsir dalında, ister nerede, ne derseniz, hele hele bilhassa tefsirde sizin hafız olmanız gerekir. Ayetleri istidlal etmek ve onların tefsirde, efendime söyleyeyim, açılımları daha iyi, yani hafız olmayan birisinin tefsirle ilgilendiğini düşünebiliyor musunuz? Veya tefsirde ilerlemek istediğini düşünebiliyor musunuz? Çok zor bir şeydir.
1: Eyvallah.
0: Çok zor bir şeydir. Hafız olması gerekir. Diğeri de adam bu işe aşıktır. Mesleği başkadır. Mesela atıyorum, ben tanıdığım bir tanesi kuyumcu. Ama öyle hafız ki benden daha güçlü. Tamam, işi ticaret. Ama adam bu işi aşkla, şevkle sahiplenmiş. Ben kuyumcuyum ama diyor, Kur'an okumadan duramam hocam diyor. Günde iki cüzüm var. Ben harıl harıl ezber yaparım. Ezber yaptıkça da, okudukça diyor, sanki diyor ağzımdan bal akıyor diyor. Çok hoşuma gidiyor diyor. Şimdi bu adam kuyumculukta hafızı kullanabilir mi? Kullanamaz. Kuyumculuk bir ticaret işidir. Ama rahmani bir hobi haline getirmiş. Bakın. Rahmani bir hobi.
1: Hobi.
0: Bir uğraş. Başım üstünde yeri var. Şimdi tabii her hafız olanın umulur ki, hele hele başta imamların, çünkü okuduğu aşı şerifi ne yapacak? Gerekirse namazdan sonra manasını açıklayıp tefsirini yapacak. Arapçasının olması lazım.
1: Evet.
0: Kur'an'ı anlaması

0: hayatının manasına vakıf olması gerekir mi? Bence gerekmez. Olursa ne ala? Çünkü uzman kuyumcuya kimse gelip de fetva soracak değil, tefsir de soracak değil. Yine o rahmani hobisi doğrultusunda anlamak için gayret eder, o ayrı bir şeydir. Tamam mı? Bir de bu konu açılmışken Enes Beyciğim, şöyle bir yanlış algı var. Efendim bu konuda da biraz istihza ediyorlar, alay ediyorlar bizim cemaatimizle. Neymiş? İmam bir yer okuyormuş, nereye okuyormuş mesela okusun? Farz-ı Mahal. Miras ayetini okuyor. Estağfirullah. Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil diye okuyor. İçinden gelmiş Hicaz makamından da okuyor. Çok yakıcı okuyor. Dinleyenler de gözyaşı döküyor. Dışarıdan bakan bir kendini bilmiş ukalanın teki de diyor ki Allah Allah. İmam miras ayetini okuyor. Mirasta ne var? Taksimat var, matematik var. Cemaat de hüngür hüngür ağlıyor. Onunla alay ediyor. Neymiş? Dinlediğini anlamıyormuş da onun yanık sesine gözyaşı döküyormuş. Şimdi ben bunlara çok kızıyorum. Yahu arkadaş, bu cemaat anlamasa bile bu mübarek kelamın lafzıyla gönlü gergef gergef işleniyorsa, o hafız efendi, o Kur'an'ı manasına mutabık olmasa bile gönlünden geldiği gibi güzel bir sesle okuyorsa ve insanlar havf ve haşyet içerisinde etkileniyorsa, sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sen anlıyorsun da ne oluyor? Ne oluyor?
1: Hani anlamak önemli
0: Ya anlamak
1: ama
0: esastır Enes'ciğim, ama
1: anlamak
0: şimdi
1: esastır ama
0: bütün
1: bir de
0: can
1: hissetmek de
0: kardeşim, şimdi
1: gerekiyor.
0: şurada hasbelkader namaz kıldırıyorum, Aşr-ı Şerif okuyorum. Tamam, okuduğum Aşr-ı Şeriflerde mana olarak hislenilecek, duygulanılacak yer de var. Duygulanılmayacak, sakin olarak dinlenilip tefekkür edilecek yerler de var. Şimdi ben bu cemaatin tamam burada hisleniyor benim okuduğum bu işten okuyuşla hasbelkader duygulanıyorsa ben bu adamlara cahil gözüyle mi bakacağım? Aksine diyeceğim ki ya Allah razı olsun. Kur'an'ın lafzı da mucizedir. Velev ki manasını anlamasa bile onun tesiriyle, lafzının tesiriyle adam damarları tir tir titriyor. Havf ve haşyete
1: Eyvallah
0: kapılıyor. Bu bir
1: hocam.
0: erdemliliktir, bu bir güzelliktir. Bunu alaya alan dil hakikaten nadan, hakikaten nasipsiz ve hakikaten ukala bir zihniyettir, dildir. Onun için ben şuna bir kere karşıyım. Bütün millet işte dinlediğini anlamını bilsin. Ne münasebet yahu? Halk uzman mı? Müfessir mi olacak? Ne istiyorsun yani? Halk ancak gelir kardeşim, vaiz ne diyorsa onu dinler, kafasına yazar, ilmi halini açar okur. Şimdi halkı baştan sona mealini oku, tefsirini oku. Alim mi yapacaksın kardeşim? İnsanlar namazını kılar, niyazını, ahlaklı olur, zekatını verir. İslam'ın 5 şartını, imanın 6 şartını işte hasbelkader yapar ve işine gücüne bakar. Allah Allah. Ya bu kadar da derinlik, bu kadar da vukufiyet. Ya bu halktır. Anlatabiliyor muyum? Ama adam uzmansa, bu işe gerçekten gönül vermişse, tabii ki o ayrıdır. O ayrıdır. O elit bir tabakadır. O alim tabakasıdır. Bunu da böylece açıklamış olayım da.
1: Eyvallah
0: Yani
1: hocam. Teşekkür
0: inşallah
1: ediyoruz.
0: efendim
1: Bu programı
0: sürçülisanetlerimiz
1: da
0: sızdır.
1: yavaş yavaş sona erdirelim. Yine devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz ki bir sonraki programda da hani güzel okumak dedik, insanların ondan etkilenmesi dedik. Bir de güzel ses, kıraat ve Kur'an'ı dinlemek üzerine de bir program yapalım hocam. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok
1: Efendim,
0: hızlı geçti değil mi?
1: eyvallah, hızlı geçti, çok da güzel oldu hocam.
0: Evet.
1: Efendim bir sonraki programda yine buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.
2: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la bir konu var sona erdi.

İnsanlar koyun olunca, kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. 5 milyarlık sürüyü soy soy, boy boy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek, derin derin sınırlar. Dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar. Sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek mal mülk bizim. Yer bizim, gök bizim. Hem dünya hem ahiret. Ne varsa hepsi bizim. Varı var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rehberimiz. Washington değil kıblemiz. Biz koyun değiliz. Kurda boyun eğmeyiz. Adem babamız bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz, özgürlük yolumuz bizim. Dört mevsim gül açar bedenimizde. Biz kefen giymeyiz. Biz ya Zeynep gibi kalırız, ya Hüseyin gibi kalırız.

0: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakla ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir şey bütün elde edilmezse de bütün bütün elden kaçırılmaz. Kısmetine rıza kanaattir. Kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevemez. Biçare hakikatler kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.
2: Özel FM 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
0: Özel FM 103.2.

0: yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Boomerang. Boomerang. Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Onu sadece kitaplarından veya makalelerinden tanımaya çalışanlar kendisini ziyadesiyle heybetli ve celali bir zat zannederler. Çünkü Türkiye'deki ve Mısır'daki ilmi münakaşaları insanda bu hissi uyandırır. Ancak yakından tanıyanlar onun bu tahayyülün aksine gayet latif ve narin bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ediyor. Peki kimdir bu zat? O, Osmanlı Devleti'nin 127. Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi'dir. Parlak zekası ve güçlü hafızası karşısında Mısır uleması takdirlerini gizleyememişlerdir. Çok mütevazı bir kişiliğe sahip olan Mustafa Sabri Efendi, ilmi ve alimleri seven biriydi. Etrafındaki insanlara hep şunu derdi: "Ben ilim tahsiline bir türlü doyamadım. Şayet çocukluk yıllarıma yeniden dönmek mukadder olsaydı, ilim tahsiline yeniden başlardım. Çünkü insan hayatının en tatlı dönemlerinden biri, ilim tahsil ettiği dönemdir." Osmanlı'nın son devir Şeyhülislamlarından olan Mustafa Sabri Efendi, 1286-1869 yılında Tokat'ta doğdu. İlk tahsilini memleketinde yaptı. Küçük yaşta hafız oldu. Çok güzel Kur'an okurdu. Erken yaşta gittiği Kayseri'de meşhur Divrikli Hoca Emir Efendi'nin derslerine devam etti. Akli ve nakli ilimlerde kısa zamanda büyük mesafeler kat ederek hocasının takdirlerini kazandı. Arkasından tahsilini sürdürmek üzere gittiği İstanbul'da Gümülcineli Ahmet Asım Efendi'den ders okudu ve icazet aldı. Ayrıca usulü fıkh ve akaid dersleri veren Mehmet Atıf Efendi'den ders okumuştur ki Atıf Efendi kendisinin ilmine ve otoritesine hayrandı. Bilahare hocası Asım Efendi'nin kızıyla evlendi. Medreseli bir ağabeyi vardı. Bir gün onu usulü fıkh, akaid ve mantık ilimlerinden imtihan etti. Sorduğu bütün sorulara doğru cevaplar verdiğini görünce, "Sen neden ders yanlık imtihanına girip müderris olmuyorsun?" dedi. Bunun üzerine henüz 22 yaşındaki Sabri Efendi 1890'da ders yanlık imtihanına girdi ve imtihanı kazanarak müderris oldu. Fatih Camii'nde ders okuttu. 50'den fazla talebeye icazet verdi. Cemiyet-i İlmiye'yi İslamiye'nin reisliğine getirildi ve bu cemiyetin neşrettiği Beyanül Hak mecmuasında başyazar olarak ilmi yazılar yazdı. 182 sayı devam eden bu dergide yazdığı yazılar tefrika mahiyetinde olup tenkit ve cevap esasına dayanmaktaydı. Bir yandan da Fatih Camii Medresesi'nde dersler veriyordu ki o vakit Fatih medreselerinde kadim eser geleneğindekine benzer bir program uygulanıyordu. Sabri Efendi, Fatih Külliyesi'nde tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi İslami ilimleri okutuyordu. Bunun yanında Arap dili ve edebiyatı dersleri de veriyordu. Bu derslerde talebelerine Allame Saadettin Taftazani'nin Mutavvelini okutuyordu. Sonra Beşiktaş Asariye Cami imamlığında bulundu. 4. rütbeden Osmani ve Mecidi nişanları ile ödüllendirildi. 1898 yılında halifenin huzur derslerine en geç üye olarak katılan Mustafa Sabri Efendi kısa zamanda ulema arasında temayüz etti. 1900-1904 yılları arasında 2. Abdülhamit'in hafızı kütübü oldu. Bu dönemde 2. Abdülhamit ile sıcak bir ilişki kurdu. 1914 yılına kadar saraydaki huzur derslerine aralıksız iştirak etti. Kıraat ilmini Sultan 2. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesinde görevliyken zamanın Resulü Kürrası Köse Niyazi Efendi'den tahsil etti ve bu ilimde icazet aldı. Birçok talebe yetiştiren Mustafa Sabri Efendi'nin öğrencileri arasında tanınmış isimler bulunmaktadır. Bunlardan biri İmam Buhari'nin sahihini şerh eden İsmail Kamil Miras'tır. Sabri Efendi'nin Fatih'teki derslerine 10 yıl düzenli olarak katılan Kamil Miras ondan icazet de almıştır. Mustafa Sabri Efendi, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra siyasete atıldı ve 1908 yılında Meclis-i Mebusan'a Tokat mebusu olarak girdi. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça düsturundan hareketle siyasete atılan Sabri Efendi, yeni siyasetten çok şey umuyordu. Siyasi hayatında ilk önceleri İttihat ve Terakki Partisi'ni desteklemekteydi.
sonra 1910'da Ahali Partisi'ne girdi. Daha sonra ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kuruluşunda yer aldı. Tokat mebusu sıfatıyla meclis içinde ve dışında iddiaçılarla mücadele etti. Örneğin Kanuni Esasi'nin 35. maddesinde bir değişiklik önergesi verildiğinde etkili bir konuşma yaparak buna karşı çıktı. Sabri Efendi bu konuşmasında şunları ifade etmiştir. Bilinmelidir ki padişah yönetimin hakkını kitap ve sünnetten almaktadır. Şayet haktan ayrılacak, delalete sapacak olursa İslam onun hal edilmesini emretmektedir. Ancak o İslam yoluna tabi olmaya devam ediyor. Haktan ayrılmıyorsa o takdirde parlamentonun onu hal etme hakkı yoktur. Bilindiği üzere İslam ancak kendisine tabi olunan bir dindir, bir nisandır. Halbuki ey iddiaçılar, siz onu tabi olan haline getirmek ve kanunlarda heva ve heveslerinize göre dilediğiniz gibi değişiklik yapmak istiyorsunuz. Siz sabit olması gerekenle değişip gelişmesi gerekenin sınırlarını çizme konusunda büyük bir hata yapıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki insanın sürekli değişip geliştiği gibi kanunların da değişmesi ve gelişmesi lazımdır. Bu doğru değil. Bilesiniz ki kainatta bazı değişmez, sabit hakikatler vardır. Bir de değişken olan şeyler vardır. İnsanın fiilleri değişir ve gelişir. Ancak Allah'ın hükümleri, Allah'ın koyduğu kanunlar değişmez. Resulullah'ın sünneti sabittir. Asla değiştirilemez. Sizler Halife-i Müslümin'in yetkilerini kısıtlamakla aslında kendi keyfinize göre kanun koymak, daha açık ifadesiyle helali haram, haramı da helal saymak istiyorsunuz. Bu ise asla caiz değildir. Zekası ve ilmi dirayetiyle iddiaçıları yıldıran Mustafa Sabri Efendi, 1912'de bir grup alim ile Cemiyet-i İttihadiye İslamiye'nin kuruluşuna katıldı. Sabri Efendi 1912'den itibaren Alemdar Gazetesi'nde ve Peyam Sabah'ta yayınlanan yazılarında memleketin parçalanmasına sebep olanlardan hesap sorulmasının gerektiği ve Türkiye'deki Bolşevik akım tehlikesi üzerine durdu. 1913 yılında iddiaçılar Bab-ı Ali'yi bastı ve Harbiye Nasır'ı Nazım Paşa'yı öldürüp hükümeti dağıttılar. Sabri Efendi bunun üzerine İstanbul'u terk edip Romanya'ya gitti. Romanya'ya giden Sabri Efendi başkent Bükreş'te oturmaya başladı. Burada Kırım'dan gelmiş olan Tatarlar ile dost oldu. Kırımlıların da başında olan Baş Müftü Salih Efendi ile yakın arkadaşlık kurdu. Orada bulunan kabiliyetli Tatar gençlere ders vermeye başladı. Gençlere usul-i fıkh, belagat ve Türkçe dersleri veriyordu. Buraya yerleşen Mustafa Sabri Efendi bir müddet sonra ailesine getirdi. Ne var ki buradaki huzurlu günleri uzun sürmedi. Sözü şimdi kendisine bırakalım. Birinci Dünya Harbi'nde müttefikimiz olan Alman ordusu Bükreş'i işgal edince iş değişti. İddiaçılar baktılar ki ben oradayım, yakaladılar, hapse götürmek üzere askeri bir arabaya koydular. Hapse doğru giderken Allah'tan yolda Müftü Salih Efendi'ye rastladık. Hemen geldi. Askerlerden izin aldı. Birkaç kelime konuşalım, komşu hakkı var dedi. Kendisine durumu anlattım. Ailem, evelallah, sonra size emanet dedim. Bu suretle onunla haber göndererek hayatta olduğumu, nereye gittiğimi aileme haber verebildim. Mustafa Sabri Efendi Romanya'daki hapishane anılarını da şöyle anlatıyor. Hapishaneye girince baktım gelen yok giden yok. En huzurlu yer. Daha önce başından geçmemişti. Tam kitap yazılacak yermiş. Salih Efendi'nin o günlerde benden bir ricası vardı. Kazandığım Musa Carullah adında bir alim, Rahmeti İlahiye Burhanları diye kitap yazmış. Bu kitap Kazan'da, Kırım'da ve Rusya'daki Müslümanlar arasında birçok mücadelelere büyük üzüntüye sebep olmuş. Salih Efendi

Bazı lüzumlu kitapları arayıp bulup getirdi. Hapiste epey kaldım. Musa Çağrullah'a olan cevabı yazıp bitirdim. Fakat müsveddeyi kime emanet edeceğim? Salih efendiler de kalıcı değil. O sırada kimse de kitap filan bastıracak hal yoktu. Sabri efendi kitabı çok küçük harflerle elindeki kağıtları sığdırmaya çalışarak yazdı. Zira başka kağıt elde etme imkanı yoktu. Bu kağıtların da elinden alınmasından çok korkuyordu. Çünkü burası hapishaneydi ve bu yazıları alabilirlerdi. Bu yazdıklarını nasıl muhafaza edeceğini düşünmeye başlamıştı ki aklına güzel bir fikir geldi. Kendisini düzenli olarak ziyarete gelen Kazanlı Salih Efendi'den kağıtları alıp güvendiği emin bir bakırcıya gidip kendisine güzel bir abdest ibriği yaptırmasını, ibriğin alt tarafında gizli bir bölme olmasını ve içerisinde bu kağıtların güzelce gizlenmesini, ardından da belli olmayacak şekilde lehimlenerek kapatılmasını ve ibriğin kendisine getirilmesini rica etti. Salih Efendi istediklerini aynen yapıp ibriği Mustafa Sabri Efendi'ye getirdi. Hapiste kaldığı 6 ay süresince ibriği muhafaza etti. Sultanın emriyle İstanbul'a getirildiğinde bu ibriği de yanındaydı. Sabitlerin, "Efendim sizi meclise mi, harbiyeye mi teslim edelim?" şeklindeki sorusuna, Talat'ın müstehsi yüzüyle karşılanmaktansa Enver Paşa'yı tercih ettiğini söyleyerek mukabele etti. İhtimal cezası daha ağır olacaktı ama Enver dine diyanete saygılıydı, alay etmezdi en azından. Enver Paşa, "Tamam muhalif ama ben bu adama kıyamam, uzaklaştırın gitsin İstanbul'dan." dedi. Bunun üzerine Bilecik'te zorunlu ikamete tabi tutuldu. 1918'den 1. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar Bilecik'te sürgünde yaşadı. Sonra İstanbul'a geldi. İbriği açtı ve kağıtları içerisinden çıkardı. Ardından 1919'da Yeni İslam Müştehitlerinin Kıymet-i İlmisi ismini verdiği bu kitabı neşretti. Mustafa Sabri Efendi Bükreş'te kaldığı müddet içerisinde bir ev satın almıştı. Evine bakması için İbrahim Temo isminde, aynı zamanda İttihat Terakki'nin kurucularından olan bir Arnavut'u vekil bıraktı. O da Sabri Efendi'nin evini gasp edip kendi mülkiyetine geçirdi. Cihan Harbi tam onun tahmin ettiği gibi sonuçlandı. Alman ordusu perişan oldu. Osmanlı'nın askeri de silahı da kalmadı. Burada şunu özellikle işaret etmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi ısrarla savaşa girilmemesinden yanadır ama yine de girilecekse galiplerin yanında durulması gerektiğini söyler. İşte bu yüzden İngiliz muhibbi olarak yaftalanır. Ancak bunun İngiliz muhibbiyle bir alakası yoktur. O bizzat yorgun olan Osmanlı'nın dağılmasından korkmaktadır. Mustafa Sabri Efendi 1918'den sonra yeniden siyaset ve fikir dünyasının içine girdi. Bir müddet İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde hadis müderrisliği yaptı. 4 Mart 1919'da 1. Damat Ferit Paşa kabinesi tarafından Şeyhülislamlığa getirildi. 7 ay süren bu vazifesinden sonra görevden alındı. Paris konferansına giden sadrazama vekillik yaptı. Aynı yıl kabinenin düşmesi üzerine Ayan Azanlığı'na atandı. 1919'da Teali-i İslami Cemiyeti'ne dönüştürülecek olan Cemiyet-i Müderris'in birinci reisliğini yaptı. Bu cemiyette Mustafa Saffet, İskelepli Mehmet Atıf ile birlikte çalıştı. 1920 yılında yeni damat Ferit Paşa kabinesine dönemine tekrar Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu dönemde de 2 ay görevde kaldı. Merhum Ali Ulvi Kuruçu Hoca, Mustafa Sabri Efendi'nin Şeyhülislamlık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği önemli işleri şu şekilde anlatır. Onun Şeyhülislamlık makamında yaptığı en mühim hizmet, akidesi ve niyeti düzgün olan insanları seçerek mühim noktaları onları tayin etmeye intimam göstermesidir. Aynı zamanda yolsuzluk ve rüşvete karışmış, batılılaşma ve Avrupalılaşma sevdasıyla yanıp tutuşan kişileri bu mühim noktalardan uzaklaştırmak olmuştur. Bunun yanında resmi organlarda, özellikle de eğitim ve hukuk alanlarında yaptığı ıslah çalışmalarını da belirtmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi bu dönemde Ahmet Naim ve İzmirli İsmail Hakkı gibi birçok kişiye önemli görevler verdi. Mehmet Akif Ersoy'u da yakından tanıyan Sabri Efendi onu çok sever ve birçok şiirlerini de ezbere bilirdi. Mustafa Sabri Efendi Sevr Anlaşması'nın şartlarını görüşmek üzere Sultan Vahdettin'in toplandığı Saray-ı Saltanat'a katıldı. Burada Mustafa Sabri Efendi'nin Konjüktür gereği anlaşmanın imzalanması yönünde müspet kanaat belirttiği ifade edilmektedir. Ayrıca kabine toplantısında Anadolu'daki milli mücadele hareketi konusundaki görüşlerinin benimsenmemesi üzerine 22 Eylül 1920 yılında Şeyhülislamlık görevinden istifa ederek
Muntedil Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruculuğunu yaptı.

0: 21 Mayıs 1920'de Sultanahmet mitinginde konuştu. Ankara hükümeti güç kazanırken İstanbul'da bulunan padişaha büyük destek verdi. Padişaha sadıktı, yurt dışına çıkarılırken Vahdettin Han'ı yalnız bırakmadı. Padişahla birlikte bindikleri gemiyle Mısır'a gitti. Önce İskenderiye'ye geçti. Mısır'daki Türk konsolosluğunun yönlendirilmesiyle hareket eden Mısırlıların çok kötü muamelelerine maruz kaldı. Bunun üzerinden fazla geçmeden Hicaz'a gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra tekrar Mısır'a döndü. Oradan Beyrut'a geçti. Sonra da Romanya'ya. Zira orada Müslümanlar çoktu ve Romanya müftüsü Kazanlı Salih Efendi gibi dostları vardı. Aynı zamanda burada gasp edildiğini öğrenince çok şaşıracağı bir evi vardı. Buradan Yunanistan'a, Gümülcine şehrine geçti. Burada oğlu İbrahim Serdi ile birlikte Yarın gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazeteyi İslam aliminin birçok noktasına dağıtıyor, Türkiye'ye de ulaştırıyordu. Yunan tarafını Başbakan Venizelos'un temsil ettiği Türk-Yunan anlaşmasının ilk maddelerinden biri, Yarın gazetesinin yayınına son verilmesine ve Mustafa Sabri Efendi'nin Yunanistan'dan çıkarılmasına neden oldu. Böylece Yarın gazetesi fiilen kapandı. Sabri Efendi de sadece Hristiyan din adamlarının ve dindar Hristiyanların yaşadığı bir Yunan adasına nakledildi. Sabri Efendi sürgün edildiği bu adada son derece endişeli ve sıkıntılı bir durumdadır. Zira burada ölürse cenazesini papazların kaldırılmasından ve onların mezarlarına defnedilmekten korkmaktadır. Bu sebeple buradan herhangi bir İslam memleketine gidebilmek için girişimlerde bulunur. Kendisini sığınmacı olarak kabul etmeleri için Müslüman memleketlerin devlet başkanlarına mektuplar yazar. Fakat hiçbirisi müsbet cevap vermez. Son çare olarak oğlu İbrahim'le birlikte Atina'ya gidip bütün Müslüman devletlerin sefaretlerini tek tek dolaşmaya başlar. En son Mısır konsolosluğuna giderler. Konsolos iyi bir insandır ve kendilerine Mısır vizesi verir. Vizeyle ailesiyle birlikte Mısır'a giderler. Mısır'a gitmeden önce Hristiyan din adamları Sabri Efendi'ye gelerek mülteci olarak sığındığı halde kendisine sınır dışı eden Yunan hükümeti aleyhinde dava açmasını, kilisenin bütün keşişleri ve rahipleriyle birlikte arkasında olduğunu söylerler, ancak o buna razı olmaz. Mustafa Sabri Efendi Yunanistan'da bulunduğu sıralarda bir ara Romanya'ya giderek Şehzade Nizamettin Efendi'nin çevresinde yer aldı. Ancak daha sonra Yunanistan'a geri döndü. Bu arada Yunan Müslümanlar Birliği'ni kurdu. Bu birlik ilk kurulduğunda 5000 üyesi vardı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM.
3: Özel FM.

0: kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.